Biz onun bu tutumuna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de Allah Resulü'nü tasdik ediyordu. Gelen zat sonra bana imandan haber ver dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin bir kaderle meydana geldiğine inanmandır diye cevap verdi. O kişi, doğru söyledin dedi ve sonra bana ihsanı anlatır mısın diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir buyurdu.

gelen zat, "Bana kıyametin ne zaman kopacağını haber verir misin?" diye sordu. Allah Resulü, "Bu konuda soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir." buyurdu. Gelen zat, "O halde onun belirtilerinden haber ver." dedi. Allah Resulü, kıyametin bazı alametlerinden haber verdikten sonra, o kişi kalktı, cemaatin içine girdi ve bir anda gözden kayboldu. Bir müddet sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana dönerek, "Ömer, soru soranın kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. O zaman buyurdu ki, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti."

Tasavvufun hedefi kalbin hadis-i şerifte belirtilen ihsan mertebesine ulaşmasıdır. İhsan, kalbin gafletten uyanması ve manevi kirlerden arınması sonucunda meydana gelir. Tasavvufta kalbin ihsana ulaşması üç aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama kibir, haset, kin, öfke, riya gibi manevi kirlerden temizliktir. İkinci aşama cömertlik, haya, tevazu gibi güzel huylara edinmektir. Üçüncü aşama her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmektir.

İmam Gazali rahmetullahu aleyh şöyle demiştir: peygamberler hariç herkeste manevi hastalıklar vardır ve hiç kimse bu hastalıklardan tek başına tasavvuf yoluna girmeden kurtulamaz. Ebu Hasan Şazili Hazretleri de şöyle der: tasavvuf yoluna girmeyen kimse farkında olmadan birçok büyük günah işlerken ölür gider. Ebin Allan Sıddıki Hazretleri, farkında olunmayan bu günahların kibir, kendini beğenme, ibadetle övünme, insanları beğenmeme gibi günahlar olduğunu belirtmiştir.

0: Hadis-i şerifte belirtilen ihsan makamı elde edilmedikçe huzura ulaşmak mümkün değildir. Kalp temizlenip nefs terbiye olmadıkça da ihsan elde edilemez. Kalpleri temizleme, nefsleri terbiye etme mesleği de velilerin hüneridir. Kasreki dergahada bir tasavvuf ocağıydı. Orada kalpler temizlendi, nefsler terbiye edildi, namazlar huşuya kavuştu, ibadetler tat buldu, kin ve öfke kayboldu, gönüller muhabbetle doldu, ruhlar huzura erdi.
1: Tasavvuf demek ihsan demektir. Cebrail sorar, Hazreti Resulullah cevap verir. İhsan, Allah'ı görür gibi yaşamaktır.

0: eder.
1: Sen Allah'ı göremiyorsun. Fakat Allah'a azimşan bütün mahlukatın ne halde olduğunu görüyor. Şu halde tasavvuf İhsan üstünde yaşamayı intac eder. İhsan üstünde yaşamak murakaba makamının neticesidir. Murakaba makamı devamlı Allah beni görüyor, Allah beni görüyor. Çarşıda, pazarda, camide, evde Allah beni görüyor düşüncesi azameti ilahiyede nefi ispat zikrine gelenin murakaba makamında olanın işi. Allah beni görüyor. Allah beni görüyorsa kötülüğü nasıl yapacak? Haramı nasıl itikam edecek? Şu halde tasavvuf İhsan makamını kazanmak için murakaba halini muhafaza etmek demek.
0: Tasavvuf budur. Rabbi için yaşamaktır. Nefsi için yaşamak değildir.
2: Biz de bu Sadat-ı Kiram yanına getirdiğimiz zaman kitapları okuduğumuzda sahabe-i kiram nasıl bir hayat yaşamış, işte Allah dostunun yanında onu fiilen görüyorsun. Orada fiilen sahabe-i kiramın hayatını yaşıyorsun.
3: Hasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrikten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrikten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
4: İsmim Hasan Şahin. Eskişehir 1953 doğumluyum. Ankara Kimya Sanat Enstitüsü mezunuyum. Emekliyim. İlk babamdan işitmiştim. Yalnız ilk tövbe etmemden önce bir rüya sonunda babam yönlendirmiş oldu. Bir rüya aleminde bir bu çift yönlü yol deniyor sanıyorum. Bu şehirler arası yoldan böyle tepecikler arasında bir yolda iki tane deve görüyorum üzerleri yüklü. Ve benim baktığım istikametin karşı tarafına gidiyorlar yani son en sondaki bir kervanın sonu gibi öyle bir görüntü var. Ve böyle net işitilebilen bir ses 2-3 defa tekrar. Birisi sessizce Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Hazreti Muhammed'in kervanı gidiyor.

Kendimi göremiyorum. Yalnız böyle sanki insan bağlı olur ya, böyle bir hareket edemez durumda kendimi hissediyorum. Yani hareket etmeye çalışıyorum. Yani güya kervana yetişecek gibi. Sonra uyandım. Tabii rüyaymış. Rüya olduğunu anladım. Sabah namazlarını kıldık. İşte kahvaltı sırasında babam zaten evde bir aradayken kendilerine rüyamı anlattım. Babam Osman Hoca'nın, İç Aydınlık Osman Hoca'nın bu işte görevli olduğunu, Gavs-ı Kasri Hazretleri'nin kadısı vekili olduğunu, yani ondan tövbe almamız gerektiğini, bu rüyanın inşallah o manaya geleceğini söylemişti. Biz de o vesileyle buna istinaden gidip Osman Hoca'dan tövbe almış bulunduk. Yani ilk intisam bu şekilde oldu.

0: Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şükretsek azdır.
1: Bir mürşide intisap ettikten sonra ziyaretine gidenler bilir ki o yolculuk bir mesafe kat etmekten çok daha fazlasıdır. Görünürde bir yolculuk yaşandığı gibi sufinin kendi içinde de bir yolculuk başlar o yola çıktığı andan itibaren. Bu yol boyunca kim edebe riayet ederse o kendini bulur. Bir kış mevsimi. Hasan Bey daha önce Kadir Köyü'nde görmüş olduğu Gavs-ı Kasrevi Hazretlerini yeniden görmek ister ve bu heyecanla yollara düşer. Gavs Hazretleri bu sefer Kasrik'tedir.
0: Sanırım 70 yılının kışı olacak. Bir otobüsle kafile halinde Kasri'ye ilk defa gidiyoruz. İkindi namazına yetişemeyiz, yetişmemiz mümkün değil diye. Kış günü büyükçe bir derenin yakınlarında mola verildi. Ve o buz gibi suyla, yani o derede akan buz gibi suyla herkes abdestini aldı. Abdestlerimizi aldık ve cemaat halinde namaz kılıyoruz. Tabii herkes paltosunu çıkarıp o yerdeki böyle, nasıl tarif edeyim, kar üzerinde, yani sertleşmiş kar üzerine seccade, tabii yani getiren belki vardı yok bilemiyorum, fakat neredeyse herkes paltolarını, giysilerini serip üzerinde namaz kıldı. Yani soğuğa hiç tahammülü olmayan bir insanım normal şartlarda. O zaman hayret ettim. Yani abdest aldığımda hafif bir, yani ilk anda bir suyun soğukluğunu fark ettim bir süre. Ama sonradan sanki sıcak suyla, ılık suyla abdest almış gibi böyle vücudumda bir üşüme emaresi yok. Üşümeden hayret ettim, yani üşümeden o şekilde kıldım. Ve etrafımda bakıyorum sanki herkes aynı durumda. Daha adeta aksine böyle vücutta bir kızışma durumu, ısınma durumu oldu. Ona hayret ettim. Orada namazımızı kılıp oradan ayrıldık. Sonra yola devam ettik. Akşam üzeri yol kenarında bir yerde otobüsü durdurdular. Bir patikadan yukarı doğru çıkmaya başladık. Meğer köye gelmişiz, yani yakında gelmişiz o patikadan. Çıkılmak zorunda. Oradan çıkıyoruz. Sonra içeri vardık. Akşam vaktiydi. Kısa bir süre bekledik. Vakit yaklaşmış demek ki. İçeride bilenlerin malumudur. Yani böyle cezbeli sofiler zaten Gavs-ı Azam Hazretleri kadar sallallahu aleyhi ve sellem malumdur. Sultan Cazib'in denmiştir. İçeride bir cezbe, bir acayip bir hal. Zaten hamdolsun biz o işlere tanışı olmuştuk. Kardeşlerimizle o benzeri emareleri görmüştük. Bu hal meğer Kavs Hazretleri'nin kadar salasının Hane-i Saadet'ten çıktığının işaretiymiş. Ve hakikaten kısa bir süre, 2-3 dakika diyebilirim, kısa bir süre sonra mübarek caminin kapısında mübarek böyle bembeyaz sarı cübbesiyle böyle heybetiyle göründü.

selam vererek içeri girdi. Sonra akşam namazını kıldırdı. Kasrı ki yolu taş.

0: olsun.
1: Sen gayri ihtiyari duygulanıyor çünkü ilk başlangıçta anlattığım şekilde Tezkiretül Evliya'da Allah dostlarının hayatını okuduğum zaman ki ettiğim dualara bakıyorum. Sonradan hatta yıllar geçmesine rağmen o gün o zaman bile olsa yani Sadat Kiram'ın hakkı müritlerin üzerinde muazzam şüphesiz muazzam hakları var. Cenab-ı Allah'ın azze ve celle rahmeti onların duaları himmetleri bereketiyle ümmeti Muhammed adeta Cenab-ı Allah'ın lütfuyla yani bir selamette yaşıyorlar. Ve dünya ahiret sıkıntıları bir yerde bertaraf oluyor. Bunun çok misallerini yaşadık. Zaman zaman badireleri atlattık. Tabir yerindeyse böyle teğet geçme olayları kabiline böyle şeyler çok işitmiştir, yaşamışızdır da. Yani insan ister istemez yani duygulanıyor. Duygulanıyoruz.

0: Gavusumuz Kadı Salah Sürali akşam namazını kıldırmıştı. Sonra daha bir sürü başka kafileler de gelmiş, cami tamamen dolu bir şekilde. Sonradan gelenler, bizler dahil olmak üzere sırayla tövbemizi aldık. Önce mübarek ziyaret ettik. Peşinden tövbemiz verildi. Sonunda yine talimatlar anlatıldı. Bir süre sonra Gavus Azam Hazretleri yatsı namazını kıldırdılar. Yani oradaki muhabbet havası apayrı bir hava.
1: Bizim yolumuz sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştur, buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kasrik'e gidenler buna bizzat orada şahitlik ettiler. Mürşid-i Kamil'in manevi tasarrufuyla kalpleri birbirine ısındı. Birbirlerini hiç tanımayan bu insanlar orada birbirlerini gördüklerinde iki kardeş arasındaki muhabbetten daha fazlasını yaşadılar ve ancak Allah için birbirlerini sevenlerin ulaşabileceği bir makama eriştiler. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Orada da yine çok daha büyük bir kalabalıkla kış günü olmasına rağmen karşılaştık. Orada bir sürü insanlarla karşılaştık. Değişik yerlerden, yurdun muhtelif yerlerinden gelen bir sürü insan. Yine her biriyle böyle insan bir yakınıymış gibi, yani önceden samimiymişiz gibi cesine o şekilde tanışıyoruz. Yani önceden tanımadığımız halde bir samimiyet havası oluşuyor, bir muhabbet oluşuyor. Cenab-ı Allah'ın bir lütfu şüphesiz. Orada dışarıda abdest aldığımız sıralar

0: Doktor Ahmet Bey'in ile beraber Kasre'ye giden bir muhterem abimiz. Biz abdest aldığım sıra orada birkaç genç vardık. Mübarek abimiz böyle yani en yakınıymışız gibicesine böyle bizlerle ilgilendi. Bunlar diyordu yani acizane kendimizi şey yapamıyoruz da bunlar diyordu cennet gençleri. Doktor Ahmet Bey için Gavs-ı Azam Hazretleri kadar sırasıyla evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi bari. Evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi. Bunu acizane hatırlıyorum.
1: Allah'ı bilen kalple bilmeyen arasındaki benzerlik, ölüyle diri arasındaki suret benzerliğidir. O da ten çürüyünce sona erer. Allah'ı hakkıyla bilmek, sadık kulların işidir. Buna ehil olmayan kimse, onların sırrına vakıf olmaya kalkışırsa, buna güç yetiremediğini görecektir. Sadıkların aldığı her nefes, Allah'a biraz daha yaklaşmak için attıkları bir adımdır. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Yine Gavs-ı Kasrevi Kaddesallahu Sallallahu mübarekle Batman'da vekil abilerimizden Ömer Usta vardı. Rahmetli oldu. İşitiriz. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Ondan bizzat işitmiştik. Yani merak etmiş ve fırsat bekliyormuştu. Mübareklere zaten malum. Yani ehlince malumdur bu iş. Sanırım şeyde bu bir kısım misafirler için divan sanırım. Divanda misafir ediyorlar ya. Orada sanki kaldıklarını söylemiş gibiydi. Yani gece mübarek ne kadar uyuyor, ne kadar ibadet yapıyor. Ben uyumayacağım, onu seyredeceğim diye azmetmiş ve bize anlatmıştı bir defasında. Yani çoklarımızın malumudur. Mübarekler yani hayatlarını, ömürlerini zaten bu işe vakfetmişler. Bu aşikare belli bir şey ama bunun dışında bir gece işte akşam gece mübarek ayrıldıktan sonra sabah namazına kadar o arada kendisini kafasına koymuş. Mübarek ne kadar uyuyacak, ne yapacak, nasıl ibadet edecek diye bakmış. Bir süre mübarek uyuduktan sonra abdest alıp teheccüd namazını kılıyor ve kendisine demiş şey kılar mısın? Hadi kabilinden. O da tabii mecburen mübareğin sözünü işitiyor. Zaten uyanık uyuyor. Öyle bir halde. O şekilde teheccüd namazını kılmışlar beraber. Ondan sonra aradaki sürede mübarek tekrar yatıyor. Güya uyuyorlar yani. Ve diyor gayet yakın yatıyoruz diyor. Zaten kimse yok diyor. Ben şimdi bakıyorum diyor. Yani acaba beni atlatıp devamlı namaz mı kılacak veya bir başka bir ibadetle mi meşgul olacak diye. Baktım diyor Subhanallah diyor. Sabah namazına için uyanıncaya kadar diyor. Bu parmakları sürekli diyor bu el parmakları böyle sırayla tesbih ediyordu. Ama ne söylediğini onu anlayamadım diyor. Çünkü onu aşikare söylemedi. Sürekli diyor bu on parmakların hepsi sırayla diyor hareket etti. Hiç yani sanki hiç uyumadı diyor. Uyudu ama uyumadı diyor. Öyle bir durumla karşılaşmış. Yani Sadat-ı Kiram'ın uykuları da

0: Mevla'yı zikredin, uyumayın aşıklar. Lütfuna şükredin, uyumayın aşıklar. Aşk ile yanalım, candan usanalım. Gelin uyanalım, uyumayın aşıklar. Terk edip gafleti, gözetin fırsatı. Bulasız vuslatı, uyumayın aşıklar. Maksudu bulalım, aşk ile dolalım. Makbul kul olalım, uyumayın aşıklar. Cennete giresiz, vuslata eresiz, Allah'ı göresiz, uyumayın aşıklar.
1: Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te, 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor Bitlis'te dedi, o kahve senin, bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısı Hazırayı şeydeki kasrikteki o şeyhten bahsediyorsun, insanlara anlatıyorsun, 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun, nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan. Peki dedi seni orada, yani aşağı düştün, bir yerine bir şey olmadı, bir kırılma veya bir kanama, çizik, herhangi bir şey. Onun dışında atlar seni çiğnemedi dedi. Orada dedi seni kimin muhafaza ettiğini biliyor musun? Kimin müdahale ettiğini biliyor musun?

0: bir manevi makam için bazı müritler bu makamı geçtikleri halde haberleri olmaz demiştir. Allah dostları bazen ulaştıkları makamları müritlerine bildirmezler. Bazen de yapacakları himmeti müritlerinin suretinde yaparlar. Aslında iki halde mürit için bulunmaz bir nimettir. İlkinde kaybedilebilecek bir hazinenin muhafazası, ikincisinde mürşid-i kamilin hususi bir iltifatı söz konusudur. Batman'da bir gün Hasan amca cami avlusunda oturmuş, arkadaşlarıyla sohbet ederken kendi deyimiyle iri yarı bir adam çıkagelir ve hiç ikamet etmediği Bitlis'te sevaphanesine yazılan hizmetlerini anlatır. Kendisinden dinliyoruz.
1: Bir defasında Allah selamet versin. Şimdi Arifiye'de ikamet ediyor. Necdet abimiz vardı. Beraber gittiğimiz abimizle Ulu Cami'nin yanında küçük bir dükkan. Küçük bir dükkan var camiye ait. Orada birkaç kardeş oturup çay içip sohbet ediyorduk bir defasında. İri yarı bir adam çıktı geldi, selam verdi, yanımıza yaklaştı. Ve özellikle bana o Hasan sen burada ne yapıyorsun, ne arıyorsun burada diye bana hitap etti. Ben şaşırdım. Necdet abiyle yakın oturuyorduk. Acizane kendinde gördüğümüz güzel hallerden dolayı yani kamil bir sofiydi Necdet abimiz. Ben şaşırdım. Yani ben seni tanımıyorum diyeceğim. Allah'tan onu dememişim. Ama durakladım. Şaşırttım. Çünkü tanımadığım bir insan adımla hitap ediyor. Necdet abi hafifçe şey yaptı, dokundu bana. Şey yapma, itiraz etme dedi yavaşça. Onun söyledikleri doğrudur, itiraz etme dedi. Sonra adam yaklaştı. Ya dedi sen beni tanımadın mı diye hayretle soruyor adam. Ben de hayret ediyorum çünkü adamı tanımıyorum. Ve sonradan söylediği sözler daha bir ilginç. Biz dedik Necdet abi olsun orada kardeşler olsun. Gel kardeşim gel buyur otur çayımızı iç dediler. Hani daha konuşursun anlaşırsın. Ben artık konuşmak zorunda kaldım ve yavaş yavaş ya dedim kusura bakmayın belki dalgını bilemiyorum. Halbuki gepegenç insan her şeyi unutamazsın yani yaşımız ilerledi bazı şeyleri unutuyoruz da. Ben dedim hemen çıkartamadım onun için dedim yani cevap verme durumunda. Ya dedi sen Hasan değil misin? Sen dedi üzerinde kahverengi takım elbise var o gün için iyi hatırlıyorum. Sen dedi aynı insansın. Elbise aynı, kişi aynı. Dedi sen nasıl olur beni tanımazsın? Dedim ya işte biraz dalgınlık zamanıma geldi filan. Peki dedim yani sen biraz hatırlat bana dedim. Sen biraz hatırlat. Yani dalgınlığım, şaşkınlığım geçsin. Bir hatırlat bu nereden kaynaklanıyor? Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi o kahve senin bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısı Hazırayı şeydeki kasrikteki o şeyhten bahsediyorsun. İnsanlara anlatıyorsun. 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun? Nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan? Biz de tabii sesimizi çıkartmıyoruz. Artık sakin bir şekilde dinliyoruz. Tabii gayri ihtiyari bir şaşkınlık durumu da var. Yani adamı reddedemezsin. Gördüğünü söylüyor. Acizane ben bir Cenab-ı Allah'ın günahkar gariban bir kuluyum. Yani hiçbir vasfımız özel

bildiğimiz yok. Ayrıca Bitlis'i görmüş bir insan değilim. Yani Bitlis'ten sonradan birkaç sene sonra diyebilirim. Belki askere gittiğim yıllar olacak. Yani iki sefer geçtiğimi hatırlıyorum. Üç hatırlayamıyorum. Ve hatta araçtan inip bir süre kaldığımızı bile çıkartamıyorum yani. Yani otobüste geçtik.

0: inen binen oldu, devam etti. Bunun dışında ben Bitlis'i hiç bilmem. Mesela sonradan öğrendik, eserlerde okuduk bunu. Bunun dışında bizzat Gavs-ı Kasrevi ve Kadısı sallallahu aleyhi ve sellem mübarekten sohbetlerinde bunu söylemişler. Oradan kanaat ettik ve kitapta da okuduğum zaman zaten rahatlamıştım yani. Saadat-ı Kiram Hazretleri özellikle mübarekler zaten ilim ehline malumdur. Mübarekler zaten uç noktada, yani yeryüzünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil eden en üst uç noktadaki kutup kişiler. Gavs-ı Azam ne demek? Yani meğer mübareklere Cenab-ı Allah Azze ve Celle o yetkiyi, o saltanatı vermiş. Kişinin hiç haberi olmadan, hiç öyle bir tabir var, ruhu duymadan derler ya, hiç haberi olmadan onu kendileri bir hayır işlerde istedikleri gibi hareket ettirebiliyorlarmış. Yani orada kişinin ruhu adeta dolaşıyor, kişinin haberi yok. İşin ilginç tarafı 6 ay süreden bahsediyor. Sonra artık adam çayını içti gitti. Yani öyle bir durumla karşılaştık.
1: Amelle, fazla amelle değil. Bazıları var, onlardan daha fazla amel de yapıyorlar ama o mertebeye ulaşamıyorlar. Onlar Cenab-ı Allah'ın yolunda canını bile feda ediyorlar. Sadıktırlar, oradan derece alıyorlar. Yani Hazreti Peygamber'in ümmeti için canını feda ediyorlar. Çünkü bunu biz gözümüzle görüyoruz.
2: Nasıl ki bir şair Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methini yaparken biliyor musun ne diyor? Diyor ki: "Ma in medahtu Muhammedun bi maqalati, velakin medahtu maqalati bi Muhammedin." Ben ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methini söylesem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methimle büyütemem. Zaten büyüktür. Onu tezyin edemem, güzelleştiremem. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methiyle ben makalelerimi, kelimelerimi güzelleştirmek istiyorum diyor. Bu böyledir. Gavs Hazretleri de öyle. Gavs Hazretleri de öyle. Evlatları da öyle. Çünkü aynı nesilden. Nasıl aynı yoldan gittikleri, onun yolunu takip ettikleri içindir.
3: Kurban vallah, Gavs Mestir.
4: Kurban, vallahi peygamberden bu yana gelen en büyük zatlardan biri de Gavs Hazretleri'dir. O kadar evliya geldi, o kadar mürşidi kamil geldi. Benim kanaatim o çok büyüktü. Gavs Hazretleri bu ahir zamanda gördüğümüz en büyük kişidir.
5: Herkes bir kelimeden ibaret olsaydı bu dünyada, Sufi, mürşidinin seçtiği kelimenin ardına eklenmek isterdi. Burada Sufi'nin meselesi ne pahasına olursa olsun mürşidine ait olma isteğidir. Bu doğru. Mürşidin muradı ise ardına düşüp gelen hiç kimseyi yolda bırakmamak, emaneti sahibine teslim etmektir. Emanetin önemi büyüdükçe üzerine gelen belalar da büyük olur. Bu yüzden Evliyaullah kendisine intisap edenlerle birlikte intisap edeceklere de çokça dua eder. Türlü musibetlerden, belalardan korunması için zamana meydan okuyan bir nazla dua eder. Biz bilmeyiz çoğu zaman üzerimizdeki nimet kimin hatırına verilmekte. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Batman'da Necdet abiyle yeni tanıştığımız, daha doğrusu Sofi kardeşlerimizle yeni tanıştığımız sıralarda bir defasında Necdet abinin bana çocukluğumda yaşadığım bir şeyi söylemesi, hatırlatması garip geldi bana. Yani o bir an duraklayıp tabii onun ne demek olduğunu kavradık elhamdülillah Saadet nimetiyle. Küçükken takriben 3-5 veya 4-5 yaşlarındayken köyde evden dışarı çıkmıştım. Yalnız köye değil de yani avlu deniyor genelde sanıyorum.

0: avluya çıkmıştım. O saatte akşam, o saatte de affedersiniz atları ahırdan çıkardım. Sulamaları gerekiyormuş. Epey bir süre hayvanlar içeride şey kalmış, mahsur kalmış veyahut beklemeleri gerekmiş, orasını bilemiyorum. Yalnız çok çok öyle bir durumda çok huysuz oluyorlarmış. Öyle bir konumda babam atları dışarı çıkardığı zaman, kapıda beni gördüğü zaman bayağı korkmuş. Yani bu çocuğu ezip çiğnecekler diye. Eyvah diye müdahale de etmesi mümkün değil. Çünkü hayvanlar peşi peşine içeride bir iki tur atıp sonra dışarı çıkıyorlarmış. Öyle bir durumda ben tabii olayı hatırlıyorum. Üzerimden atlayıp geçiyorlardı. Bunları hatırlıyor musun dedi. Evet dedim, ben hatırlıyorum. Yani aynen yaşadığımı. Yani Sadat-ı Kiram hakları çok şüphesiz. Keşke layık olabilsek. Yani genelde bu mesela toplumda Evliyaullah'ın, Allah dostlarının sadece büyüklerin, yani mürşitlerin sadece keşif keramet sahibi olduğu sanılıyor. Halbuki mürşidi kamil büyük olduğu zaman, ki Gavs-ı Azam Hazretleri zirvede mübarekler, yani ilmen bildiğimiz kadarıyla şüphesiz bunların müritleri de gayet doğal olarak böyle şeylerle insan karşılaşabiliyor.
1: Süfyan-ı Sivri Hazretleri, nefsimden daha zor kimseyle mücadele etmedim. Mücadelem bazen lehime, bazen aleyhime cereyan etti buyurmuştur. Tasavvuf büyüklerinin Allah yolunda yürümek için ömürleri boyunca bırakmadığı savaşın adıdır nefisle mücadele. Bu zatlar aynı zamanda müritlerine de ilahi muhabbeti eriştirmek ve ahiret saadetine ulaştırmak için nefislerinin hevasından uzaklaştırmaya çalışmışlardır.
0: Sadat-ı Kiram Efendilerimiz kadesallahu aleyhi ve sellem, mübarekler hep sohbetlerinde söylemiştir. İnsan yani tek başlı başına tek bir varlık değil. İnsan nefis sahibi ve Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan nefsin büyük düşmanınızdır diyor, apaçık düşmanınızdır diyor. Hatta bunu bir Sadat öğreniyoruz. Sadat-ı Kiram Hazretlerinden öğreniyoruz ki ve buna gayri ihtiyari şahit oluyoruz, yaşıyoruz. Nefsin insanı, ancak insan ruhunu teslim edecek, yani nefsinin şerrinden kurtulacak veyahut da şey olacak veya onun dışında ancak Sadat-ı Kiram'ın vereceği reçeteyle, onların talimatıyla, onların manevi yardımıyla insan nefsiyle ancak mücadele edebilecek. Bütün bunlarla beraber yani manevi alemde, yani bunları kendimiz yaşamasak hissediyoruz, fark ediyoruz ve eserlerde okuyoruz. Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor, insanların gidişatı değişiyor, insanların görüşü değişiyor, insanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Saadet-i Kiram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor. Yani kendine zarar verebilecek insanları tanıyor veya onlardan kaçınmak durumunda oluyor. Bütün bunlarla beraber insan kendi başına İstediği kadar tövbe etsin. Yani biz bunu kendimiz yaşadığımız için, yaşayanlardan işittiğimiz için biliyoruz. Kendi başına insan binlerce tövbe etsin, tövbe ettim desin, yapacağım desin, Allah'ım beni affet, bir daha yapmam desin. İllaki hataya

0: düşüyorlar, illaki tekrar tekrar yanılabiliyorlar. Hatta Allah muhafaza, belki daha o tövbe edecek imkanı bile bulamıyorlar.
1: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, kendisinin irşadına vesile olan Üstadı Şems-i Tebrizi Hazretleri için şöyle buyurur: "Mürşidim Hakk'ın kapısıdır. Çünkü Hakk'a onunla vasıl oldum. Bir kimse bu yolun büyüklerinin elinden tutup irşat halkalarına girince, Sadat-ı Kiram'ın himmet ve tasarrufları altına girmiş olur. Bu himmet ve bereket onun kalbinde ilahi muhabbet meydana getirir. Bunun sonucu olarak o kimsede günahlardan şiddetle kaçınma duygusu ve ibadetleri tatlılıkla yapma arzusu oluşur. Bu büyüklerin meclisine katılan insanın ruhu sevinir, kalbi rahatlar, gönlü huzurla dolar. İnsan Rabbül Alemine kulluk yapmanın sevincini yaşar. İşte bu durum Sadat-ı Kiram'ın elinden tutmanın bereketiyle Allah Teala'nın kuluna ikram ettiği bir haldir."
0: Cenab-ı Allah büyüklerimizden razı olsun, ölenlerimize rahmet etsin. Şimdi müminlerin geçmişleriyle beraber, yani bizi küçüklükten namaz kılmayı öğretmişlerdi. Ama bunlar tabii tabir yerindeyse, bir işi bilerek yapmak ve bilmeden yapmak gibi bir şey. Ben bunu o şekilde değerlendiriyorum. Önceden yani mutlaka kılamadığım zamanlar olmakla beraber, önceden daha gevşek hareket ediyorduk. Belki bu işin doğrusu yeterince şuurunda olmadan, işte insanlar namaz kılıyor, biz de kılıyoruz. Hani işte namazın şartları gereği, namazdaki yapılacak hareketler, bunları yapmakla tamam şu sureyi okuyorsun, bu duayı okuyorsun, iş bitmiştir diye. Fakat Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olduğunu insanın idrak etmesi gerekir. Bunu yani kamilen belki beceremesek de mutlak değişiklikler oldu. Yani insan ister istemez daha bir şevkle, daha bir huzurla, daha bir gayretle ibadet etmek istiyor işin doğrusu. Yani bunları kazanıyoruz. İnsan bunları kazanıyor. Bunu çoklarında gördük. Kendimizi acizane yaşadık. Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şükretsek azdır.
2: Dünya bir cenk meydanı ve her nefs karşısına çıkacak kudretli bir rakip istiyor sahibinden. Bir mürşide teslim olmakla olmamak arasındaki fark, hızla nefsin şah damarına doğru inen bir kılıcın ucunda veya kabzasında bulunmak kadar büyüktür. Kasrik dergahı 20. asra kapılarını açtığı günden beri bu farkı kapatmak niyetiyle Allah için var olmuştur. Kasrikten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pek muhterem Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onların hayatlarında bizim için alınacak çok büyük ibretler var. Çok büyük dersler var. Çünkü onlar bir ömür Efendimiz Aleyhisselam'la beraber yaşadılar. Ayetlerin inişine şahit oldular. Meleklerin gelişine şahit oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte İslam'ın ilk ayetlerini yaşadılar, muhatap oldular. Ve din-i mübini İslam'ın yeryüzüne hakim olmasına büyük emek sarf ettiler. İslam'ın ilk şahitleri, ilk tanıkları, ilk gayret edenleri onlardı. Ve Peygamber aleyhisselam Efendimizle yaşadıkları bu mücadele kolay olmadı. Bu hayat kolay geçmedi. Pek çok gayret ve fedakarlıkta bulunmaları gerekti. Bunlarda günümüz insanı için, bizim için çok büyük ibretler var. Çünkü maalesef günümüzde bizler keyfimize çok fazla önem veren, keyfimizin, rahatımızın bozulmasını istemeyen kişiler ve kişilikler haline geldik. Fedakarlık, diğer gamlık, başkasının yerine kendini koyma, hizmet etme, gayret etme gibi ahlaki erdemleri kazanmamız çok önemli. Çünkü gayret etmeden, emek vermeden hiçbir şey olgunlaşmıyor, hiçbir şey elde edilemiyor. İnsan terbiyesi de, evlat yetiştirmek de, aileyi ayakta tutmak da, İslamiyeti yaşamak ve dinin emirlerini insanlara yaymak da büyük bir emek ve gayret gerektiriyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu gayreti çok güzel bir şekilde yerine getirdiler. Bize de örnek oldular. En son onların Hendek'te, yani o Ahzab savaşında Efendimiz aleyhisselam yanında yer almalarını anlatmıştık. Fakat sahabe-i kiram efendilerimiz Peygamber aleyhisselamın yanında yer aldığı gibi onun yanından sıvışanlar da vardı. Kaçanlar da vardı. Mazeret uyduranlar, Efendimiz aleyhisselamın yanındaki o gayret gerektiren günlerde orada olmamak isteyenler de vardı ki onlar münafıklardı. Şimdi bunlar görünüşte Müslüman oldukları için savaşan Müslümanların yanında yer almaları gerekiyordu. Ama aslında Müslüman olmadıkları için de oradan kaçmak istiyorlardı. Cenab-ı Allah da onların iç yüzünü, onların içlerindeki asıl niyeti ayet-i cellelerde bize bildirdi. Belirtti. Cenab-ı Allah Ahzab suresinin 9. ayetinden 25. ayetine kadar onların içlerindeki niyetleri, garazi, kini ve o savaştan nasıl kaçtıklarını, nasıl sıvıştıklarını Cenab-ı Allah bize anlattı. Zaten Ahzab suresi de aslında Hendek

Savaşı'nı anlatan bir suredir. Çünkü Hendek Savaşı'nın bir diğer ismi de Ahzab Savaşı'dır. Yani ne demek? Kabileler demek. Çünkü Ahzab Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda bütün kabile ve kavimler, İslam'ın dışında olan ne kadar kabile varsa hepsi toplandılar. Peygamber Efendimiz'in ve Müslümanların üzerine yürüdüler. Yani Hristiyan kabileleri, Yahudi kabileleri, müşrik kabileleri, Kureyş kabilesi ve diğer kabileler hepsi toplandı İslamiyet'e saldırmak için. Tabi Cenab-ı Allah müsaade etmedi. Müslümanları mansur ve muzaffer eyledi. Müşriklerin birliklerini dağıttı. Onların gücünü ve kuvvetini yok etti. Zaten kafirler kendileri güçlerini birleştirerek bir araya geldiklerini zannetsen de aslında onların hakikatte bir gücünün kuvvetinin olmadığını da Cenab-ı Allah bize pek çok ayet-i cellede bildirmiştir. Ahzab suresinin 18. ayetinde kalmıştık. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّق۪ينَ مِنْكُمْ Allah içinizden o engelleyicileri çok iyi bilmektedir. وَالْقَائِل۪ينَ لِإِخْوَانِهِمْ Ve kardeşlerine şunu diyenleri helumme ileyna gelin bize katılın Muhammed'i terk edin aleyhisselam. Bunu diyenleri çok iyi biliyor. O savaşın içinde en çetin zamanda sahabelerin yanında yer almaları gerekenler Efendimiz aleyhisselama karşı bir birlik ve onun yanında yer almama hareketi başlattıklarını Cenab-ı Allah bildiriyor. İşte İçten içe onların nasıl bir fitnenin peşine düştüklerini bize anlatıyor. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيلًا Zaten bunların pek azı savaşa gelir diye buyuruyor Cenab-ı Allah münafıkların hallerini ve savaşta yaptıkları gizli oyunları, gizli planları bize haber veriyor. Bunu neden haber veriyor? Bu günümüzde de böyledir. Yani günümüzde de münafıklar vardır. İçinden Müslümanları sevmeyenler. Müslümanlardan olmayanlar ama Müslüman gibi görünenler, Müslümanların yanında saf tutanlar ama Müslümanların içten içe kuyusunu kazanlar, onlara hile ve tuzak kuranlar vardır. Dikkatli olunmasını gerektiğini Cenab-ı Allah bize böylece haber veriyor. Ahzab suresi 19. ayete geldik. Estaizu billah. Eşihhaten aleykum. Onlar bunu niye yapıyorlar? Onlar bunu size karşı aşırı cimriliklerinden dolayı yapıyorlar. فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ كَلَّذِي يُوشَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ Korku gelip çattığı zaman da hani savaşta bir korku oluyor ya, o korku hali geldiğinde üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani sahabeler, Müslümanlar bir zorlukla karşılaştıklarında tedirgin olmazlar. Onların içinde bir endişe kaplamaz. Ama o münafıklar öyle olur ki o ölüm korkusuyla gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani onlar çok aşırı bir korku içinde olur ve gözleri döner. Hani bir insan böyle çok korktuğunda böyle gözü döner, gözünün hali değişir. Onlar o şekilde olurlar diyor Cenab-ı Allah. فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ Ama o korku gittiğinde de, hani o savaştaki korkulu hal, mesela diyelim ki hücum bittiği zaman, سَلَقُوكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ Onlar mala düşkünlük göstererek sivri sivri dilleriyle incitirler. Korku geçtikten sonra da ileri geri konuşmaya, gelişi güzel sözler sarf etmeye ve inciten, fitne çıkaran sözlerini saçmaya devam ederler. Ulaike lem yu'minu. Onlar iman etmiş değillerdir. Yani Allahü Teala burada müşrik saflarındaki düşmanı anlatmıyor. Müşrikleri, Yahudileri anlatmıyor. Müslümanların içinde Müslümanım diyen, Müslümanlarla beraber savaşan ama Müslüman olmayanları anlatıyor. Ulaike lem yu'minu. Onlar iman etmiş kişiler değillerdir. Onlara sakın aldanmayın. Onlara sakın inanmayın. فَاَحْبَتَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ Bunun için Allah onların bütün yaptıklarını boşa çıkardı. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Bu Allah'a karşı çok kolaydır. Tabi onların
ben Müslümanım dedikleri için

Müslümanların lehine yaptıkları bazı çalışmalar da var. Bazı güzel neticeye varan şeyler de oldu. Bazı faydalı amelleri de oldu. Ama onlar mümin olmadıkları için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Onların yaptıkları amellerin hiçbir kıymeti yok, hiçbir değeri yok. Her şeyi kıymetli yapan insanın imanıdır. Hani şöyle bir düşünün, bir anne baba düşünün, evladı var, yavrusu var. İşte çok başarılı, çok iyi bir sanatkar veyahut da çok iyi bir tabip, insanlara fayda sağlayan çok iyi biri ama anne ve babasını tanımıyorsa, yani sen benim anne ve babam değilsin diyorsa, reddediyorsa, onları tanımıyorsa, onlara eziyet ediyorsa, bunun bütün dünyaya iyi olmasının ne faydası var? Kendisini dünyaya getiren ve onu besleyip büyüten, anne ve babasını reddeden, inkar eden ve ona eziyet eden insanın bütün insanlığa karşı iyilik yapmasının ne faydası var, ne manası var? Bunun gibi bir insan ne kadar iyi, ne kadar güzel olursa olsun, Allah'a iman etmiyorsa, peygamberine iman etmiyorsa, mümin değilse onun yaptığı hayırların ve güzelliklerin bir manası, bir faydası yok. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Bütün amellerini boşa çıkaracak bir fiil işlemiş oluyor. Ve Ahzab suresi 20. ayet. Estaizu billah. Yahsebunel ehzabe lem yedhebu. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Aslında düşman birlikleri dağıldı. Ama onlar Müslümanların mağlup olmasını istiyorlardı. Hem Müslümanların safında yer alıyorlar hem de Müslümanların mağlup olmasını istiyorlar. Neden? Çünkü Müslüman değiller, münafıklar. Ve in ye'til ahzabu yeveddu. Düşman bir daha geldiğinde ise isterler ki lev ennehum badune fil a'rabi. Çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunsunlar. Yani o düşmanla karşı karşıya savaşan Müslümanların safında yer almasınlar da dağlarda yaşayan bedevilerin, o çöllerde yaşayan insanların arasında keşke bulunsalar, hiç bu saflarda yer almasalar diye isterler. Yes'elune an enbaikum, size ait haberleri böyle uzaktan uzağa alsınlar isterler. Velev kanu fikum, zaten aranızda da bulunsalar ma qatelu illa qalila, savaşa çok az katılırlardı. Yani onların Müslümanların yanında yer almalarının da Müslümanlara hiçbir hayrı ve hiçbir yararı yoktur. Hatta daha çok zararı vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Muhakkak andolsun ki gerçekten Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Şimdi bu ayeti celile pek çok vaiz hocamız tarafından anlatılan, Allah dostları tarafından dillendirilen, Müslümanlara nasihat olarak anlatılan ayetlerin başında gelir. Muhakkak andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Yani Cenab-ı Allah Habibini bize örnek olarak sunduğu bu Ahzab suresinin 21. ayeti nerede iniyor? Bakın nerede bulunuyor dikkat ederseniz, Ahzab suresinde. Yani o münafıkların Hendek Savaşı'nda Müslüman görünüp ama Müslüman olmadıkları için Müslümanların yanında yer almamaları, onların yanından sıvışmaları, Müslümanların aleyhine hareketlerde bulunmalarını anlatan ayetlerin arasında zikrediliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı örnek alanla örnek almayan arasında bir fark var. Bakın düşünün, onlar biz müminiz demişler. Peygamber Efendimizin yanında yer almışlar. Ama Müslüman olmamışlar. Fakat Peygamber Efendimizin yanındalar, onunla beraber yaşıyorlar, bütün mucizeleri görüyorlar. Onun kokusuna, onun tenine, onun hareketlerine şahit oluyorlar. Peygamber Efendimizle beraber aynı safta, savaşta yer alıyorlar. Ama Peygamber Aleyhisselam onlar için güzel bir örnek değil. Çünkü iman etmiyorlar. Ama ondan 14 asır sonra gelen müminler için, yani bizler için Peygamber Aleyhisselam güzel bir örnek. Düşünün, bir yanda Peygamber Aleyhisselam'ın yanında olup onunla beraber savaşan, Hendek Savaşı'nda katılan ama mümin olmayan ve mümin olmadığı için de hiç

bir nasibi olmayan kişiler var. Bir yanda da peygamberden zaman olarak 14 asır sonra gelmiş, peygamberi hiç görmemiş ama onun yanında yer alan bizlerden bahsediyor. Ne buyuruyor? Resulullah da aleyhisselam sizin için güzel bir örnek vardır. Limen kâne yercullâhe vel yevmel âhira ve zekerallâhe ketira. Ve kimin için? Bu peygamber aleyhisselam örnek. Bizim için ve bizim içimizden Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden ve Allahü Teala'yı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır. Ha, burada da bazı şartlar var. İmanın kuvvetli olması, Allah inancının olması, ahiret inancının, yani benim bu yaptıklarımın bir hesabı var, bunlar ahirette bana sorulacak deyip o iman üzere yaşayanlar ve Allahü Teala'yı zikredenler, yani Cenab-ı Allah'ı anmak, ibadetini yapanlar. Evet, bir insan müminse ama Allahü Teala'yı anmıyorsa, onunla ibadetle irtibatı yoksa, Allahü Teala'yı hatırlamıyorsa, bu gayrette değilse, Peygamber aleyhisselam onun için de güzel bir örnek değildir. Yani onu örnek almak için bir gayreti yoktur. İman etmiş ama ibadetini yapmayan, Allahü Teala'yı anmayan insan, ben şu konuda Peygamber aleyhisselamı örnek alayım diye dertlenmez. Peygamber aleyhisselam müminler için ve müminler içinde de Allah ve ahiret inancı kavi olan, güçlü olan kişiler ve Allahü Teala'yı zikredenler için Peygamber aleyhisselam güzel bir örnektir. Onun dışındakiler Peygamber aleyhisselamı örnek almak gibi bir derdi yoktur. Peki onların dertleri nedir? Onların dertleri hep dünyadır. Parası daha fazla çoğalsın, maddiyatı daha fazla çoğalsın, maaşı daha fazla çoğalsın, daha çok kazansın, daha çok olana erişsin. Derdi maalesef ki bu olur. Ahzab suresi 22. ayet. Estaizu billah. Velemme ra'el mu'minunel ahzab. Ama müminlerse o düşman kuvvetlerini karşılarında görünce kalu, şöyle derler. Hâzâ mâ va'adenallâhu ve rasûlühü ve sadakallâhu ve rasûlühü. İşte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler derler. Müminler böyle der. Az önce ne buyurdu? O münafıklar ne diyorlar? Onlar gördükleri zaman o düşman birliklerini, ah keşke burada olmasak, şu dağın başında yaşayan bedevilerin yanında yer alsak ama müminlerden gelen haberlere de kulak versek. Onlar düşman saflarıyla karşılaştıklarında kalpleri böyle kayar ama müminlerse işte bu Allah ve Resulün bize vaat ettiği şeydir derler. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Onlar düşmanla karşılaştıkları zaman korkmak, sıvışmak, oradan yok olmak, başka yere gitmek şöyle dursun. Onlar işte derler, bu Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Onlar zaten doğru söylemişlerdir ve imanları artar, teslimiyetleri artar. Mümin düşman karşısında zayıflamaz, korkuya kapılmaz. Onun arttırdığı şey imanı ve teslimiyeti olur. Yine Ahzab suresi 23. ayete geldik. Estaizu billah. Minel müminine rical. Müminlerden öyle erler, öyle kimseler vardır ki, buyuruyor Cenab-ı Allah. Sadaku ma ahadullahi aleyh. Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Onlar Hazreti Osman bin Affan radıyallahu an, Hazreti Talha bin Ubeydullah radıyallahu an, Said bin Zeyd radıyallahu an, Hazreti Musab bin Ümeyr radıyallahu an, Hazreti Hamza radıyallahu an, Hazreti Enes bin Nadır radıyallahu an ve diğerleri. Onlar Allahü Teala'ya verdikleri sözleri yerine getirdiler. Feminhum men qada nahbe. Kimileri onun yolunda can verdiler. Hazreti Hamza, Hazreti Musab bin Ümeyr, Hazreti Enes bin Nadır gibi radıyallahu anhum hazretleri Allah'ın yolunda can verdiler. Ve minhum men yantazir. Onlardan kimi de şehit olmayı beklemektedirler. Hazreti Osman gibi, Hazreti Talha gibi radıyallahu anhuma. Ve ma beddelu tebdil.

hala onlar vaatlerini asla değiştirmediler. لِيَجْزِيَ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ. Bu öyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin ve يُعَذِّبَ الْمُنَافِق۪ينَ اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, şayet tövbe ederlerse de dilerse bağışlasın. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا. Muhakkak Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ahzab suresinin 25. ayeti, yine bu Hendek Savaşı ile ilgili inen ayetten. وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْذِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. Allah o inkar edenleri, o kafirleri hiç fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. O müşrikler, Yahudiler, Kureyş kabilesi Peygamber Efendimizin karşısına Hendek Savaşı'nda dikildiler. Müslümanları yok edeceklerdi. Kendi hesaplarına göre artık Müslümanların bundan sonra işi bitmişti. Çünkü Uhud Savaşı'nda sayılarının çokluğu Müslümanları sarsmaya yetmişti. Hendek Savaşı'nda tamamen köklerini kazıyacaklardı. Adeta Uhud Savaşı'nda yarım bıraktıkları işi Hendek Savaşı'nda tamamı erdireceklerdi. Ancak hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri döndüler. Raddallahu lezine keferu bi gayrihim. Allah onları öfkeleriyle geri çevirdi. Lem yenalu hayra. Hiçbir fayda, kendilerince hiçbir şey elde edemediler. Ve kefallahu'l mu'minin el kıtal. Allah savaşta müminlere yetti. Ve kanallahu kaviyyen aziza. Allah güçlüdür ve üstündür buyuruyor ayeti cellede. Müminlerle münafıkların karşılaşması böyledir. Müslümanlar her zaman azizdir, güçlüdür. Kafirler de her zaman zelil, hor ve hakirdir. Onlar Müslümanların üzerine zulümleriyle galip gelseler de onlar yine ezilmiş olanlar, öfkeleriyle geri dönen kişilerdir. Evet, sahabe-i kiram efendilerimizin üstünlüklerini Cenab-ı Allah ayette bize bildirdi. Onların fedakarlıklarını, onların gayretini, onların karşısında geri duran münafıkların, Yahudilerin, o Müslümanlara karşı gelenlerin ne hallerde olduğunu da Cenab-ı Allah ayet-i cellelerle bize bildirdi. Yine sahabe-i kiram efendilerimizin fedakarlıklarından bize örnek veriliyor. Hayatü Sahabe isimli eserde Muhammed Yusuf el-Kandehlevi'nin eserinde, yani Allah yolunda gayret etmek, Allah yolunda sıkıntılara katlanmak, hastalıklara katlanmak, yaralanmalara katlanmak başlıklı konu bu. Çünkü bugün müminlerin gayret eksikliği var, mücadele eksikliği var. Biraz böyle zahmet çektiklerinde bir konuda hemen onu geri bırakıp dönme gibi bir hastalıkları var zamanımızdaki insanların, bizlerin. İşte bu gayret örnekleri de bizi aşka getiren, dinimiz için, mukaddesatımız için, ailemiz için, vatanımız için, korumamız gereken şeyler için gayret göstermemiz, onları bırakıp gitmememiz gerektiğini bize anlatan konular. Uhud Savaşı'nda iki adamın hadisesi bize naklediliyor. Beni Eşhel kabilesinden bir adam şöyle anlatılıyor. Diyor ki ben Uhud Savaşı'ndaydım. Kardeşim de vardı. Her ikimiz de ağır yaralı olarak savaştan çıktık. Uhud Savaşı bitti. Ama gerçekten çok yorulduk ve çok da ağır yaralandık. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın habercisi düşmanın peşinden gidilecektir diye sözünü bize ilan etti. Uhud Savaşı bitti. Düşman da gitti. Sahabeler çok ağır yaralı. Savaştan çıkmışlar. Ve biz ikimiz de çok ağır yaralıydık. Peygamber Efendimizin düşmanın peşinden takip edeceğiz sözü geldiğinde kardeşime dedim ki peygamberle birlikte bir gazveye iştirakı kaçırmayalım dedim. Bakın burada şöyle demiyor, yani Uhud gibi büyük bir muharebede bulunduk. Hani çok ağır da yaralandık. Gerekli gayreti gösterdik, peygamberin yanında yer aldık. Yani belki de ölecektik, şehit olacaktık. Ağır yaralandık, hani bu bize yeter demiyor. Ne diyor? Peygamber Aleyhisselam bir gazveye işaret ediyor, onu kaçırmayalım diyor. Kaçırmayalım dediğinde de ağır yaralı, yani bugün belki
yoğun bakımda tedavi görmesi gereken bir hasta sınıfında olan bir kişi bunu söylüyor. Allah'a yemin ederim ki binecek hayvanımız da bizim yoktu diyor. İkimiz de çok ağır yaralıydık diyor. Ama yine Peygamber Efendimizin bu işaret ettiği şeyi kaçırmayalım dedim. Ve Peygamber Aleyhisselam'la beraber yola çıktık diyor. Biz bugün bir yerimiz biraz ağrısa, biraz başımız ağrısa hemen ben oraya gelmeyeyim deriz. İşte azıcık bir yerimiz indinse, kendimizi iyi hissetmesek, azıcık halsizliğimiz olsa hemen ben durayım, ben oturayım deriz. Ama o biz Peygamber Aleyhisselam'la beraber yola çıktık diyor. Fakat benim yaram kardeşimin yarasından biraz daha hafifti. Onunki daha ağırdı. O bitap düştüğünde onu biraz sırtlıyordum. Sırtımla ona destek veriyordum. Onu ilerletiyordum. Biraz da o kendi çabasıyla yürümeye gayret ediyordu. Bu Müslümanların vardığı son noktaya varana kadar böylece devam etti. Abdullah bin Sehel radıyallahu anh ve kardeşi Rafi bin Sehel, Hamraul Esed denilen Peygamber Efendimizin işaret ettiği o yere yaralı oldukları halde gidenlerdendi. Birisi diğerini sırtlayıp götürüyordu ve onların binekleri dahi yoktu. Tabii bunları anlatmak bize kolay geliyor ama onlar o gün ne kadar ağır bir durumdaydılar. Açtılar, susuzdular. Tedavi edilmeleri gerekiyor, yaralarının sarılması gerekiyor. Birinin onlarla devamlı ilgilenmesi gereken bir halde onlar bir gazveye daha gidiyorlar. Yani müşrikleri takip etmeleri gerekiyor Hamraul Esed denilen yere kadar. Bu da kolay bir şey değil. Belki o anda müşrikler geri döneceklerdi. Belki onların artık onlara karşı duracak zaten bir takatleri yoktu. Müşrikler geri dönseydi belki hepsini kılıçtan da geçirebileceklerdi. Bunun ucunda şehit olmak vardı. Ama onlar bunu bildikleri halde bu gayreti göstererek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işareti onlara yetti. Peygamber aleyhisselam bir şeye işaret ediyorsa o gidilecek bir hedeftir. Ben hastayım, ben yaşlıyım, ben yorgunum. Bunlar onların hayatlarında olmamış. Şimdi inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimiz de öyle. Kendisi topal, savaşa gidecek, savaşta bir aslan gibi çarpışacak durumda değil. Ama gayret ediyor, ben de gideceğim diyor. Niye ben diyor topal olarak ölürsem, şehit olursam cennete basamaz mıyım diye Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ve onun gayreti topal olmasına rağmen, hani savaşa gelmeyenler, gelmeyecekler arasında bulunmasına rağmen gayret gösteriyor. Onu da inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der. Ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaat ettiğin makam-ı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Nebi ve Resulleri kabile ve ümmetleri adına ödüllendirdiğin fazilet ve ikramın en değerlisiyle bizim adımıza da onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle.
1: Allahümme ceal fadâile salavatike ve şerâife zekavatike ve nevâmiye berekâtike ve avâtife râfetike ve rahmetike ve tahiyyâtike.

0: البر ونبي الرحمة وسيد الأمة.
1: Allah'ın, salavatın en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerin artanını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi, Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
0: Allahümme ba'ath makamen mahmuden tuzlifu bihi kurbahu ve tuqirru bihi aynahu yagbituhu bihil evveluna vel ahirun.
1: Allah'ım, öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği, Efendimizin memnun olacağı ve sana olan yakınlığını da arttıracağın makam-ı mahmuda onu ulaştır.

0: Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, kıyamet günü bütün yarattıklarından ayırdığın yüce makamı, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
1: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete ve bellighu me'mulehu ve ce'alhu evvele şafi'an ve evvele müşeffa'an.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle.
1: Allah.

Allah'ım, onun nübüvvetine işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını diğer ümmetlerin mizanından daha ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini illiyun, yedinci kat semada bulunan mukarrebin melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam, ehli arasında yücelt. Makam

Allah'ım, bizi O'nun sünneti üzerine yaşat. O'nun dininde hayat sürerek öldür. O'nun şefaatine erenlerden eyle bizi. O'nun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın, maskara olunmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın, o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Amin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz'e vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlere, yerde ve gökte olan bütün meleklere ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım!

0: الصلوات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin

Ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kulların efendisi, şerefli resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine kadar inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlar sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe, devam edecek olan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Âlâ'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağın, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle.
1: هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد.
0: Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir.

Allah'ım, isminin hası rahmete, iki mimi dünya ve ahiret saltanatına, dalı da rahmet ve saltanatının devamlılığına işaret eden bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca, zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak. Yeter olduğuna senin hükmetmen hariç, sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Allah.

0: bedeluha.
1: Allah'ım, nur bakımından hidayet güneşlerinin en güzeli ve en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve en temiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

0: 14'ünden daha güzel, yağmur bulutları ve okyanuslardaki suların bolluğundan bile daha cömert olan Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allah

0: Allah'ım, zatı ve hayatı, bereketin ta kendisi olan, onun zikri ve kokusunun manevi güzelliği, yaratılmışların her birini mest eden Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allah.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: الآخرة وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca bereket ihsan eyle. Efendimiz Muhammed ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca merhamet ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca selam eyle. Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat okunması en uygun olan şekilde salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, bütün peygamberler arasında seçilen Nebine, bütün kullarının arasından kendisine razı olduğum Resulüne, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan vücut âlemini teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veliğine, semavi vahiy konusundaki eminine salat eyle. Allah.

0: Allah'ım, Araf suresinde 157 ve 158. ayetleri anlatılan, adalet ve merhameti ayakta tutan, öncekilerin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden, hatta anne tarafından da en temiz asillerinin soyundan getirerek İslam'a karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip iffet yolunu açıkladığın, Abdümmenaf oğlu Abdülmuttalib'in neslinden seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi efdali mes'eletike.

0: رحمتك وبما أوجبت على نفسك للمحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, senden istenen şeylerin en faziletlisi hatırına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatırına, Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatırına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizi sapkınlıktan koruduğun, kendisine salavat okumamızı emrettiğin, ona okuduğumuz salavatı hem dünya ve ahirette makam kabul ettiğin, hem de zatından gelen bir lütuf ve ihsan olarak günahlarımızı affettiğin için emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyene uyarak özellikle Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını eda etmek için yüce zatından bize vaat edilenlerin yerine getireceğine bütün kalbimle inanarak sana yalvarıp dua ediyorum. Ey Allah'ım! Kalu belada biz hem ona iman edip kendisini tasdik ettiğimizde hem de daha sonra Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz vakit hani Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştun. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab 56. İşte Allah'ın bu şekilde peygamberine salavat okumayı kullarına farz kıldın. Salavat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim! Yüce zatının hürmetine, azamet nurunun ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıklarının hatırına, kulun, Resulün, Nebin, seçip çıkardığın anlamında safiin ve yarattıklarının en hayırlısı olan o şanlı Efendimiz Muhammed'e, yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle, senin ve bütün meleklerin salat etmesini istiyoruz. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in derecesini yükselt, makamını yücelt, kıyamet günü onun mizanını ağır kıl, delilini aydınlık, dinini daima belirgin, mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli beytini onunla beraber eyle. Onu kendisinden önce gelip geçen nebiler arasında azamet sahibi kıl. Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i kendisine tabi olanlar itibariyle peygamberler arasında ümmeti ve veziri, kendisine yardım edip dininin kıyamete kadar devam etmesi için gayret eden halifeleri, en çok olanı, nuru ve yüceliği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı, derece itibariyle de peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamını ise en uçsuz bucaksız geniş olanı eyle.

Allah'ım, onu önde gidenlerden, derecesini seçilen zatlar arasından, makamını halis kullarının arasından seçilip çıkartılanlardan, mekanını ise zatına yakınlığı olan mukarrabbin makamındaki kimselerden eyle. Allahümme cealhu

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i senin katında derecesi keremlilerin en keremlisi, sevap bakımından insanların en faziletlisi, meclisi zatına en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen, katında kendisine ihsan edilecek olanların en faziletlisi, senin katındakilerin en çok rağbet edileni eyle. Onu kendisinin üzerinde hiçbir derece olmayan ve en yüce cennetlerden biri olan Firdevs köşklerinde konuk eyle.

0: Teala.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru konuşan, dileği hemen yerine getirilen, ilk şefaatçi, ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edecekleri şefaatle şefaat ederek, şefaati kabul edilen, kullarını cennetlik ve cehennemlik olarak ayırmak için seçtiğinde, Efendimiz Muhammed'i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı, hidayete erdirilenler arasında en doğru yolda olanı ve amel edenlerin en iyisi bir peygamber eyle.
0: Allahümme ec'al nebiyyena lana feratan ve ec'al havdahu lana mev'iden li evvelina ve ahirina.
1: Allah'ım, peygamberimizi bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü, Kevser havuzunu da önce ve sonradan varanlarımıza bir buluşma yeri kıl.

Allah'ım bizi onun cemaati arasında haşreyle. Sünnetiyle bize amel etmek nasip eyle. Onun dini üzere yaşarken bizi öldür. Onun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabileri arasına dahil et. Allah

0: Allah'ım, biz görmeden ona iman ettik. Bizi birbirimize kavuştur. Bizi onun Kevser havuzuna ulaştırana değin, onun girdiği yerlere bizleri de dahil edinceye kadar onunla aramızı ayırma. Bizi kendilerine nimetler verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril huda vel qaidi ilel hayri ve da'i ilel rüşdi nebiyyir rahmeti ve imamil muttakin ve rasul rabbil alemine la nebiyye ba'dahu kema bellega risaleteke ve nasaha li'ibadihi.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan ve alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasaklara işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadlerini yerine getirdiği, vaadini yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah.

0: aleyna.
1: Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin medfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah.

Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin medfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini

0: ehli semavati vel ardîn.
1: Allah'ım, mukarrebin makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi hükümlerle gönderilen resullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Malike, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle.
0: Allahümme âti ehle beyti nebiyyike efzale mâ âteyte ahadan min ehli buyutil murselîn. وَجَزَى أَصْحَابَ نَبِيِّكَ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْمُرْسَلِينَ
1: اللهم رسullerin ehli beytlerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini son peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Resullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır.
0: Allah

Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Haşr Suresi 10.

0: Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun âli ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin hayril beriyyeti salaten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya erhamer rahimin.
0: Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve peygamberimizi razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan, bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle. Allah

0: والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahumma inni es'eluke al-afwa wal-afiyete fid-din wad-dunya wal-ahireh.
0: Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanmak ve afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum.
1: Allahümme esturna bi setrikel cemil.
0: Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört.
1: Allahümme inni es'eluke bi hakkikel azim ve bi hakkı nuri vechikel kerim ve bi hakkı arşikel azim ve bima hamale kürsiyyüke min azametike ve celalike ve cemalike ve behaike ve kudretike ve sultanik. وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك.
0: Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimlerinin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum.

0: والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşırıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine, Ya Rabbi, senden talep ediyorum.

0: Allah'ım, Efendimiz İsrafil aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler hatırına, mukarrabin makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum.
1: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ
0: Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum.
1: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاِسْمِ الْمَكْتُوبِ عَلَى وَرَقِ الزَّيْتُونَ
0: Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum.
1: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْعِظَامِ الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا

Ve Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der. Ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

0: Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Sevimsizleşti süs havuzları. Doğan, sende elektrikçinin telefonu var mı? Var tabii. Doğan, sucu gerek. Telefonu var mı? Var elbette. Doğan, marangozun telefonu? Hemen. Doğan, Serince Mahallesi'ne nasıl gidilir? Otobüsü saat başı yukarı yoldan geçiyor. Doğan, benim dergiler gelmiyor. Postacıyı görürsen söylerim. Doğan, sağlık ocakları cumartesileri açık oluyor mu? Bazen öğleye kadar oluyor. Doğan bu sorulara ve peşinden gelecek diğer sorulara özenle yanıt verir, bilgilendirmeye çalışır. O, sadece apartmanda oturanlara değil, sitedeki diğer 3 bloğun apartman görevlilerine de birçok konuda yardımcı olur. Sabah kapıdan çıkarken biraz da sinirli şekilde soruyorum. Bu çevre düzenlemesi de ne zaman bitecek Doğan? Başlayalı 6 ayı geçti. Tozun toprağın içerisinde yaşıyoruz. Ayakkabılarımızı boyatamıyoruz tozdan topraktan. İşi yapacak olan adam sözünde durmamış. Yoksa bugünlerde işin hepsi bitermiş. Bu gidişle güzü de toz toprakla geçiririz herhalde. Durup dururken ağaçlarımızı da kestiler. Sözleşme yapılmamış mı? Yapılmış yapılmasına ya, iş yapılmalıymış yoksa. Peki neden geciktiriyormuş, parasını mı alamıyormuş? Başka yerlerde işleri mi varmış, neymiş, çok kez oraya, arada bir buraya yaymış. Bu 5-6 işçiyle bu iş zor. Öyle. Apartmana giriş ve çıkışlarda eğer Doğan oralardaysa bir şeyler sormadan geçmem. Ne yapıp edip soracak bir şeyler bulmalıyım. İnsanın işini severek yapması ne güzeldir. Gelen postayı, elektrik, su faturalarını dağıtırken, çöpleri alırken, merdivenleri, apartman girişini paspaslarken hep benimseyerek içtenlikle yapar işini. Yalnız kendisi değil, eşi de aynı içtenlikle koşturup durur apartmanın işlerine. Doğan nerede Yeter Hanım? Aylık ödentiyi verecektim. Şimdi gelir, markete kadar gittiydi. İsterseniz bana verin, ben kendisine veririm. Doğan nerede Yeter Hanım? Sucunun telefonunu isteyecektim. Vardır değil mi? Olmaz olur mu? Hepsinin telefonu var. Çok gecikmez şimdi gelir. Fırına kadar gittiydi. Doğan nerede Yeter Hanım? Apartmanın su borcunu ödemeye gittiydi. Doğan yok mu Yeter Hanım? Doğalgaz almaya gittiydi. Yeter Hanım her soruya hep gülümseyerek içtenlikle yanıt verir. Göreve başlamadan önce Doğan'ın apartman sakinlerinden şöyle bir isteği olmuş. Apartmanın girişindeki isimliğe adının kapıcı diye değil de apartman görevlisi diye yazılması. Kendisinden de kapıcı diye değil apartman görevlisi diye söz edilmesi. Doğan'ın bu isteği yerine getirilmiş, zaten o günden beri başka da bir isteği olmamış. Apartman sakinlerinin söylediğine göre aslında bu istek Doğan'ın değil eşi Yeter Hanım'ın isteğiymiş. Kendisine kapıcının karısı değil de apartman görevlisinin karısı denmesini istediği içinmiş. O gün apartmanın kapısından çıkarken Doğan'ı yine görüyorum. Aslında soracak pek bir soru yok ama ne yapıp edip bir şeyler bulup sormalıyım. Doğan be, bu apartmanda hatta sitede yazan çizen birileri var mı? Bildiğinden oldukça emin bir şekilde ikisi de var. C blokta oturan Taylan Bey tabelacılık yapıyor. Çizen de var. O da C blokta. Mühendis Çetin Bey. Apartmana daha yenilerde taşındıydı. Sitenin bahçesine 4 ayrı süs havuzu yapılacağı aylardır konuşulup duruyordu. Sonunda kesin karar verildi, yapılacağı yerler saptandı. Dördü de ayrı modeldeki birer taban üzerinden akacaktı sular. Üzerine kartal konmuş bir yapı, üst üste orantısız yerleştirilmiş iri taşlar, yaşlı bir ağaç,

Ağaç modeli ve 2 adet fırınlanmış koca kazan. Tasarı böyleydi. Süs havuzunun yapımına 2 kadın mimar gelmişti. Hasır şapkalı, gözlüklü, ellerinde işçi eldiveni olan 2 genç mimar. Günlerce süs havuzunun çevresinin yapımıyla uğraştılar. Kürekle harç kardılar, sineklik telinden süs havuzunun çevresine değişik girinti çıkıntılarla yarım metre kadar yükseklik yaptılar. Günlerce ellerinden kürek mala düşmedi. Yeter Hanım onlara çok acıyormuş, konu komşuya, "Yatıp kalkalım da halimize şükredelim. Kadın kısmının amelilik yaptığını da ilk kez gördük. Geçim derdi işte. Ne yapsın gariplerim?" diyormuş. Gece saat 10'u geçiyordu. Kapının zili çaldı, açtım. Gelenler Doğan'la eşi Yeter Hanım'dı. "Buyurun," dedim. İkisi de oldukça perişan bir durumdaydılar. Yeter Hanım, "Bizim kız biriyle kaçtı," dedi. İkisi de dokunsan ağlayacaktı. "İçeri geçelim," dedim. Geçtiler. "Ne zaman oldu bu?" "Duymamıştım." "3 gün oldu. Utandığımızdan konu komşuya markette çalışıyor dediydik. Şimdi biz ne yapacağız? Şaşırdık kaldık," dediler. Yeter Hanım'ın dili diline dolaşır gibiydi. Kör olasıca adam evliymiş de 3 de çocuğu varmış. Bir ara televizyondaki dizilere, cep telefonlarına kızdı. "Hep şu kahrolası dizi filmler yok mu? Hele şu cep telefonları. Akşama kadar ellerinde çat çat çat." Uzun süreliğine kent dışına çıkmıştım. Döndüğümde öğrendim. Yeter Hanım bir süredir kanser tedavisi görüyormuş. Geçenlerde gördüm, yüzünde beyaz bir maske vardı. Oldukça zayıflamış, rengi değişmişti. Bir şey sormaya dilim varmadı. Doğan'ın dalgın yürümesinden anlamalıydım bunu. Yine de görevini hiç aksatmıyordu. Ne var ki son günlerde sitede, apartmanda iyice sevimsizleşti, süs havuzları da.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

bunlar yenişemeyecekler. En doğrusu güreşi beraber ayırmaktır. Aynı şeyi hakem heyeti de düşünüyordu. Sağdan soldan yükselen ve pehlivanları gayrete çağıran sesler de aksediyordu. Bu durum karşısında onlar da Cazgır'ı çağırtarak kendisine gereken talimatı verdiler. Cazgır önce davul zurnaları kestirdi, arkasından iki pehlivanın arasına girerek onlara şu ihtarda bulundu. Hakem heyeti size yenişmeniz için son olarak 15 dakika izin vermiştir. Bu süre içinde yenişemezseniz güreşiniz berabere ayrılacaktır. Haydi canlanın, oyuna girin, bir şeyler gösterin. Pamukçulu bu sözlere şu karşılığı verdi. Güreşimiz denkleşmiştir.

0: birbirimizi yenemiyoruz. İdris pehlivanın ne düşündüğünü bilemem ama ben 15 dakika içinde kendisini yenebileceğimi ummuyorum. Eğer İdris pehlivan razı olursa sen şimdiden güreşimizi beraber ayırabilirsin. Koca İdris pehlivan Cazgır'ın kendisine bir şey sormasına meydan vermedi.
1: Ben bu halimle Osman pehlivanı yenecek durumda değilim. Bunu sen de görüyorsun. Osman pehlivan da efendilik edip de beni yenmek istemiyor. O beraberliğe razı olduktan sonra ben bunu dünden razı olurum. Bu durum karşısında Cazgır'a yapacak bir şey kalmamıştı.
0: Pekala pehlivanlar. Öyleyse birbirinizi kaldırın bakalım. Pehlivanlar bunu yerine getirirlerken o da halka dönerek durumu şu şekilde ilan etti.
2: Pamukçulu Osman pehlivanla Filibeli Koca İdris pehlivanlar birbirlerini yenemeyeceklerini kabul ettiklerinden güreşleri beraber ayrılmıştır. Güreşler de sona ermiştir.
0: Halk o zaman iki pehlivanı da alkışlamaya koyuldu.
2: Yaşa Osman pehlivan! Yaşa Filibeli!
0: Sesleri ortalığı çınlatıp durdu. İki pehlivan halkın alkışlarına selamlarla karşılık verdikten sonra beraberce soyundukları yere doğru gittiler. Filibeli Koca İdris o zaman...
1: Sana çok teşekkür ederim Osman pehlivan. Beni memleketimde yenmek istemedin.
0: Yenemedim.
1: Öyle değil. O boyunduruktan sonra benim sana pes etmem gerekirdi. Ama aklım başımdan gitmişti. Bunu düşünebilecek durumda değildim. Bir yıl içinde çok değişmiş, çok pehlivan olmuşsun. Zaten Vidinli Hasan pehlivanı o şekilde yendiğim vakit bunu anlamıştım.
0: İyi oldu değil mi?
1: Hem de nasıl. Bir daha karşına çıkmak cesaretini göstereceğini hiç sanmam. Buradan nereye gideceksin?
0: İstanbul'a.
1: Bunu nereden çıkardın? Ne yapacaksın orada?
0: Geçen yıl bir davet almıştım. Oraya gideceğim.
1: Kim davet etti seni?
0: Saray pehlivanları.
1: Ne münasebet?
0: Sonra anlatırım.
1: Olur olur. Şimdi bu akşam benim misafirimsin. Sen anlatırsın, ben dinlerim.

0: 2 saat sonra aynı hamamda yıkanmışlar ve koca İdris pehlivanın evine gelmişlerdi. Beraberce yemek yerlerken pamukçulu Osman pehlivan ona durumu anlatmıştı. Sonunda da kendisine şu teklifi yaptı. İstersen sen de benimle beraber gel. Haydi, var mısın?
1: Gelmek isterdim ama şu sıralarda buralardan ayrılamam. Sonra bana İstanbul'da ekmek yoktur.
0: Neden?
1: İstanbul bu. Memleketin dört bir tarafından yetişmiş en yaman pehlivanlar orada toplanmıştır. Bu zehir gibi pehlivanlar arasında ödül almak arslanın ağzından ekmek almaya benzer. Kendim de o kudreti görmüyorum. Ama sen öyle değilsin. Pekala barınabilirsin. Padişahımız güreşe meraklı olduğundan ve sarayında pehlivan beslediğinden İstanbul'da birçok paşalar ve beyler de padişahın gözüne girmek için pehlivan beslerler. Seni hemen kaparlar, bir konağa yerleştirir, sonra da yan yatarsın. 2 aylık da verirlermiş üstelik.
0: Evet, bunu ben de duydum. Ama benim maksadım İstanbul'da böyle bir kapı aramak değildir. Saray pehlivanlarından Koca Mustafa pehlivan

0: hayvan. Bana kendine güvenirsen erkeksen İstanbul'a gelir beni bulursun demişti. İnan ki bir yıl hep bunu bekledim ve düşündüm. Koca Mustafa Pehlivan beni beklemiş durmuştur. Gelmediğimi görünce de haklı olarak hakkımda kötü şeyler düşünmüştür.
1: Amma da yaptın ha.
0: Öyledir öyledir. Ben de onun yerinde olsam başka türlü düşünemezdim.
2: Pamukçulu Filibe'de daha bir gün kaldı. İkinci günü Burgaz yolunu tuttu. Oradan da bir gemiye atladığı gibi soluğu İstanbul'da aldı. İstanbul'da hiçbir tanıdığı yoktu. Yalnız bazı adresler almıştı. Bu adreslere dayanarak önce Sirkeci'de bir otele indi, bir oda kiraladı. Sonra da bu büyük şehri gezmeye, tanımaya koyuldu. İstanbul'un büyüklüğü ve kalabalığı oraya ilk defa gelen her yabancıyı olduğu gibi onu da büyülemiş ve şaşırtmıştı. Bir çeşit sarhoş olmuştu. Sabahları bir araba kiralıyor, akşama kadar şurada burada dolaşıyordu. Camileri, kapalı çarşıyı, sarayların bulunduğu Dolmabahçe ve Beşiktaş taraflarını, Boğaz'ı bazen arabalarla, bazen de vapurla ve kayıkla dolaştı. Bu arada kağıthaneye gitti. İlk haftasını bu şekilde şehri dolaşıp tanımakla geçirdi. Bir iki defa da saraya gitmeyi ve koca Mustafa Pehlivan'ı aramaya düşündü. Fakat buna doğrusu pek cesaret edemedi. Zaten saray kapılarında bekleyen uzun tüfekli nöbetçiler kimseyi oraya yaklaştırmıyorlardı bile. Kendisini terslemelerinden korkuyordu. Sonra kendi kendine şöyle düşündü. Saray pehlivanlarını aramadan önce İstanbul'daki bir iki güreşe katılmak ve kendisini denemek hiç de fena olmayacaktı. İstanbul'un kuvvetli ve usta pehlivanlarını da böylece yakından görüp tanımak fırsatını bulmuş olacaktı. Bu da fena bir şey olmazdı. Ve son kararını da o zaman verecekti. Dışarıdaki pehlivanlar kendisini umduğu gibi rahat rahat yenecek olurlarsa o zaman saray pehlivanlarını aramaya lüzum görmeden geri dönecekti. Ama yapacağı denemeler ona ümit verecek olursa o zaman saray pehlivanlarını herhalde arayacaktı. Kendisine çemberli taşta bir pehlivan kahvesini de sağlık vermiş olduklarından bir akşam ikindiye doğru sonra sonra burasını da buldu. İçeri girerek selam verip bir köşeye oturdu. Kahvede hallerinden pehlivan oldukları hemen anlaşılan iri kıyım birkaç kişiyle başka müşteriler de vardı, sakin bir tavırla sohbet ediyorlardı. O da bu konuşmalara kulak verdi. Güreşlerden kim olduklarını bilmediği bir takım pehlivanlardan bahsediyorlardı. Derken az ötede oturan yaşlıca bir adam kendisine döndü.
3: Sen de pehlivansın galiba.
0: Öyle olmaya çalışıyoruz.
3: Güreş tuttun mu hiç İstanbul'da?
0: Pehlivan olduğun ensenden ve duruşundan belli oluyor. Sen de mi pehlivandın?
3: Asıl doğrusunu istersen bunu ben sana soracaktım. Galiba yeni geldim. Hiç görmemiştim seni.
0: Bir hafta oluyor. Hayır.
3: Güreşmek niyetin var mı?
0: Pehlivan olduğumuza göre.
3: Kılığından deli ormanlı olduğun anlaşılıyor. Neresindensin?
0: Şumlu'nun Pamukçulu köyündenim.
3: İnşallah. Burada iyi güreşler çıkarırsın.
0: İnşallah. Yalnız nerede güreş olacağını bilmiyorum.
3: Bu cuma günü kağıthanede güreş var. Kağıthane nerededir biliyor musun?

0: Biliyorum. Oraya gel öyleyse. Kısmetse gelirim. Ama çok dikkatli olmalısın. İstanbul pehlivanları çok ustadırlar. Sonra burada yapılan güreşler pomak güreşi değildir. Böyle dışarıdan gelen pehlivanlar ilk zamanlarda şaşırır, kendilerini gösteremezler. İstanbul pehlivanlarının ustalıklarını çok dinledim. Onun için bunların benden üstün olduklarını peşin kabul olarak kabul ediyorum. İstanbul'da yapılan güreşlerin bizim güreşlerden farklı olduğunu da biliyorum. Ama insan güreş öğrenmek için bol bol güreşmeli. Beni burada rahat yeneceklerini de bilmiyor değilim. Biz de yenile yenile bir şeyler öğrenmeye gayret edeceğiz. Bak, bu konuşmanı beğendim. Öyle kendini beğenmiş pehlivanların sonu yoktur. Maşallah, maşallah. Kalıbın, kıyafetin tam bir baş pehlivana benziyor. İnşallah buradan memleketine dönerken bir şeyler öğrenmiş olarak dönersin.
1: Benim istediğim de bu işte. Şey, bir şey sormak istiyorum.
0: Sor bakalım.
1: Saray pehlivanları da kağıthane güreşine katılırlar mı?
0: Hiç sanmıyorum.
1: Memleketteyken söylemişlerdi de, onların kağıthanede bir yerleri varmış.
0: Evet, kağıthane kasrında bir daireleri vardır. İdmanlarını çok defa orada yaparlar ama böyle adi güreşlere katılmazlar. Onlar daha çok padişahın emirlerine uyarak sarayda huzur güreşleri yaparlar. Bu güreşleri de halk seyredemez.
1: Demek İstanbul halkı saray pehlivanlarını seyredebilmek talihinden uzak, öyle mi?
0: Yılda bir, en çok iki defa padişah izin verir böyle bir güreşe. O zaman da millet onları seyretmeye koşar. Büyük güreşler olur. Güreş dediğinde böyle olur. Padişah pehlivanları dışarıdaki pehlivanlara hiç benzemezler. Bunların en zayıfı bile dışarıda dolaşan pehlivanların hepsinden üstündür. Zaten böyle olmasalar saraya alınmazlar.
1: Anlıyorum. Osman pehlivanın saray pehlivanları hakkında duydukları çoktu. Bunların ikisini de Edirne'de tanımış, kendileriyle güreş de tutmuştu. Ne var ki bu güreşler ve Edirne'de tanıdığı saray pehlivanları hiçbir şekilde saray pehlivanları için bir ölçü olamazdı. Adamcağız bütün bunları bilmiyor ve Osman pehlivana saray pehlivanlarını durmadan övüyordu. Onların kuvvetlerini, ustalıklarını ballandıra ballandıra anlatıyordu. Pamukçulu da kendisini sakin bir halde dinliyordu. Onu en çok ilgilendiren cuma günü kağıthanede güreşler olduğuydu. Bu güreşe herhalde katılacak, böylece kendisini İstanbul pehlivanları karşısında ilk defa denemiş olacaktı. Derken yaşlı adam,
0: cuma günü güreşlere katılacak mısın?
1: Niyetim var.
0: Hadi bakalım, göreyim seni. Dediğim gibi, boyun bozun maşallah yerinde. Hele bir pehlivan da yenecek olursan, bir konakta kendine iş bulabilirsin belki.
1: Nasıl bir iş?
0: Bayağı bir iş işte. Devrim padişahı güreş meraklısı değil mi? Güreşten anlayan, anlamayan, ileri gelen paşalar, beyler, konaklarında gösterişli pehlivanlar beslerler. Bunları konaklarında yedirir, içirir, yatırırlar. Üstlerini, başlarını yaparlar. Ayrıca ceplerine de harçlık koyarlar. Konak pehlivanları arasında zaman zaman konaklarda güreşler tertip olunur. Burada hasmını yenen bir pehlivan sahibi

0: şeref kazandırmış olur. Bizim Rumali'de çiftliklerinde böyle pehlivan besleyen pehlivan meraklı sahalar da çoktu.
1: Evet, öyleymiş. Aynı şey.
0: Bu konak pehlivanları saray pehlivanlarıyla tutmazlar mı?
1: Bazı bazı.
0: Bakalım Osman Pehlivan kağıthanedeki adi güreşlerde ne yapacak? Bir sonraki programa kadar şimdilik hoşça kalın.
2: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç.
4: Buna Er Meydanı derler.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo.

0: hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Ona.
2: Kişi sevdiğiyle beraberdir.

Kişi sevdiğiyle beraberdir demiş Efendimiz. Kim neyi seviyor, neyi istiyorsa odur. Yüreğimizi meşgul eden şey yüreğimizin sahibi, aklımızı meşgul eden şey aklımızın sahibidir. Bu sebepten Allah'ı istemeyi adet haline getirme yolunun büyükleri, yola talip olanlara "Mürit var dizimizin dibinde, Yemen'de, mürit var Yemen'de dizimizin dibinde" diyerek arzunun, aklın ve gönlün bir noktaya odaklanması gerektiğini, kişinin bütün uzuvlarının tek bir organmış gibi ses vermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu yüzden sevmek kolay değildir. Sevme iddiasında bulunanlar bu yüzden belalara hazır olmak durumundadırlar. Çünkü kendisinden öncekilerin sınandıklarıyla sınanmadan sözündeki, kavlindeki doğruluğuna nasıl inanılabilir? Sevmek her şeyinle sevmek demektir. Her şeyi unutup onu hatırlayarak yaşamak, o olmak demektir. Bu sebeple denilmiştir ki sevdiklerimizin kalbimizi meşgul eden şeylerin neler olduğuna dikkat edilmelidir. Zira onunla haşrolunacağız, onunla diriltileceğiz ve onunla hesaba çekileceğiz. Anlatılır ki Hazreti İsa'nın havarilerinden biri İseviliği tebliğ etmek için küçük bir şehre gider. Vaazını yapar, tebliğde bulunur. Allah'a ve Hazreti İsa'ya inanmalarını ister. Ama şehir halkının kalbi bir türlü kanaat getirmez. Havariye, "Madem sen Hazreti İsa dininin tebliğ edicilerindensin, bize senin Hazreti İsa'nın bir parçan olduğunu, seni onun görevlendirdiğini kanıtla. Onun gibi sen de ölüleri dirilt de sana inanalım" derler. Havari bakmış ki bu halkı söylediği hakikatlere inandırmanın başka yolu yok. Allah kendi dinini yalancı çıkarmaz diyerek o şehrin mezarlığına kadar şehir halkıyla beraber varmış. Bir mezarın başına dikilmiş. "Allah'ım" demiş. "Ben senin hak peygamberine inanan bir kulunum. Onun dinini vaaz ediyorum, seni anlatıyorum. Bütün bu çabanın hatırına peygamberine bağışladığın mucizeyi bir sefer için bu kuluna da bağışla." Havari duasını bitirir bitirmez mezarda yatan ölü kalkmış, telaşlı telaşlı etrafına bakınıp "Eşeğim nerede, eşeğim nerede?" diye bağırmaya başlamış. Çünkü bu kişi hayatta en değerli varlığı eşeği olan çok fakir bir zatmış. O eşek hayatındaki en önemli şeymiş. Bu misal herkes için geçerli. Kişi sevdiğiyle hesaba çekilir. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Efendimizin bu hadisi şerifinin inceliğini işte tam burada aramak lazım geliyor. Her şeyden geçip onu sevmek aşktır. Her şeyde ondan bir cüz görmek ve ondan olup onun da olabilmek aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Mekke, Beytullah'ın bulunduğu mukaddes bir şehirdir. Bu şehrin Kur'an-ı Kerim'de Bekke, Ümmül Kur'a ve Beledül Emin gibi isimlerle geçmektedir. Mekke şehri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin büyük dedelerinden Kusay tarafından, Kabe'nin inşasından çok sonra kurulmuştur. Allah'a ibadet için yapılmış olan Kabe, bir müddet tevhid inancının unutulmasıyla putlarla doldurulmuş, Mekke putperestliğin merkezi haline gelmiştir.
2: Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen milyonlarca Müslümanın Rabbimizin emri olan mübarek hac vazifesini yerine getirdiği mübarek şehir Mekke şehri, Bekke adı verilen vadi üzerine kurulmuş, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed 571 yılında burada dünyaya gelmiştir. Mekke 630 yılında Müslümanlar tarafından fethedilmiş, Veda hutbesi 630 yılında burada okunmuştur. Şehir 1517-1917 yılları arasında da Osmanlı yönetiminde kalmıştır.
1: Mekke, Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesinde Kızıldeniz kıyısındaki Cidde Limanı'nın 100 kilometre doğusunda olup, güneyinde aynı uzaklıkta sayfiye yeri olan Taif şehri bulunmaktadır. Medine'ye olan uzaklığı ise yaklaşık olarak 400 kilometredir. Kabe ve onu çevreleyen Mescid-i Haram şehrin ortasında bulunur. Hemen yanında Safa ve Merve tepeleri bulunmaktadır. Mekke'nin havası bilhassa yaz aylarında oldukça sıcaktır. Kış aylarında ise latif bir havası vardır. Her tarafı taş kayalarla çevrili olan Mekke'de tek su kaynağı Zemzem'dir.
2: Arap Yarımadası'nın batısında Hicaz bölgesinde bulunan Mekke, yüzyıllardır hem ticaret hem de din açısından merkezi bir hüviyete sahiptir. Araplar genellikle göçebe olmalarına rağmen Mekke, Medine, Yemen gibi beldeler şehir yaşayışına büyük ölçüde adapte olmuştu. İslam'ın Hazreti Muhammed'e bildirildiği dönemde Arap toplumunda putlara tapmanın ötesinde insanlar hurafe ve batıl inançlarla iç içe yaşıyorlar. Adeta bütün hayatlarını sihirbazlar ve falcılar yön veriyordu.

0: dışında Araplar arasında yıldızlara ve atalara tapınma inancı da oldukça yaygındı.
1: İslam tarihinde mukaddes Mekke şehri ve içerisinde bulunan Mescid-i Haram ve onun içinde Yüce Kabe büyük ve önemli bir yer tutar. Çünkü bu şehirde birçok peygamberin vazife yapması, Kabe'nin Müslümanların kıblesi olması, İslam'da hac ve tavaf ibadetlerinin bu şehirde tahsis edilmesi, daimi olarak Mekke'ye dini bir merkez vasfı kazandırmıştır. Her taraftan gelen hacıların, ziyaretçilerin kestikleri kurbanlar,

0: alışverişlerle aynı zamanda mühim bir ticaret merkezi olan Mekke, Kâbe ile de manevi merkez sıfatını daima korumuştur.
1: Mekke şehrinden önce inşa edilen Kâbe'nin mimarlarından Hazreti İbrahim, milattan yaklaşık 2000 yıl kadar önce Irak'ta Sümer şehirlerinden Ur sitesinde dünyaya gelmiş, peygamber olduktan sonra halkı tek Allah'a imana davet etmek için ülkeler dolaşmıştır. Hazreti Hacer, henüz süt çocuğu olan Hazreti İsmail'le Allah-u Teala'nın emri doğrultusunda Mekke'ye bırakıldığı zaman, Mekke su kaynağı olmayan ve yakınlarında hiçbir insan topluluğunun bulunmadığı bir yerdi. Hazreti İbrahim'in duasıyla Hazreti Hacer'e sorulan zemzem suyu bu vadiye yeni bir gelecek hazırlamış, zemzem suyuyla birlikte bu bölge şehirleşmeye başlamıştır.
0: İbrahim aleyhisselam sürekli olarak Mekke'ye gelip Hazreti Hacer ve oğlu Hazreti İsmail'i ziyaret ediyordu. Yine bir defasında Mekke'ye geldiğinde Allah Teala'nın kendisine buraya bir beyt yapmasını emrettiğini söylemiş ve İsmail aleyhisselamla birlikte Kâbe'nin inşasına başlamışlardı. Beytullah'ın tamamlanmasından sonra Allah Teala haccın nasıl yapılacağını İbrahim aleyhisselama bildirmiş ve Mescid-i Haram'a giren herkesin emniyet ve güvenlik içinde bulundukları hükmünü bildirmiştir. Mekke şehrini kuran Kusay, şehrin idaresi, Kâbe'nin bakımı ve Kâbe'yi ziyarete gelenlere hizmetle ilgili bazı görevler ihdas etmiş, bu hizmetlerin Hazreti İsmail'in neslinden olan kimseler tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
1: Miladi takvime göre 5. asırda Mekke bölgesinin hakimiyetini ve Kâbe muhafızlığını ele geçiren Kureyş lideri Kusay, Kâbe'nin etrafında bugünkü Mekke şehrini kurdu. Ölümünden sonra kabile başkanlığı ve Kâbe muhafızlığı oğlu Abdümenaf'a, ondan da oğlu Haşim'e kaldı. Haşim, ticaret için gittiği Şam seferinde Gazze'de ölünce, Rifade ziyaretçileri ağırlama ve barındırma ve Sikaye ziyaretçilere su temin etme vazifelerini küçük kardeşi Muttalip üzerine aldı. Araplar arasında her biri büyük bir şeref sayılan bu hizmet ve görevlerin hepsi Kureyşli Kusay'ın ailesinde toplanmıştı.
0: Muttalip, Medine'de yaşayan kardeşi ölünce, onun oğlu Şeybe'yi himayesine almış, Mekke'ye getirmişti. Mekkeliler, Muttalib'in yanında tanımadıkları bir çocuk görünce, Şeybe'yi Muttalib'in kölesi sanarak, ona Muttalib'in kulu manasına gelen Abdülmuttalib dediler. Bu yüzden Şeybe, Abdülmuttalib adıyla anıldı. Abdülmuttalib, 10 oğlu olduğu takdirde, bunlardan birini Allah için kurban etmeye adamıştı. Abdülmuttalib 10 oğlu olunca aralarında Kur'a çekerek adağını yerine getirmek istedi. Kur'a sonucuna göre ileride Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası olan Abdullah'ın kurban edilmesi gerekiyordu.
1: O günkü adetlere göre kurban etme hususunda belirli sayıda deve ile Abdullah arasında kura çekildi. Kura Abdullah'a düştükçe develerin sayısı onar onar artırılarak yeniden çekildi. 10 deveyle başlayan kura çekimi, develerin sayısı 100 olunca nihayet develere isabet etti. Böylece Abdullah'ın yerine 100 deve kurban edildi. Bu olaya ve neslinden geldiği Hazreti İsmail'in kurban edilmesi teşebbüsüne işaretle Resulullah Efendimizin "Ben iki kurbanlığın oğluyum" buyurduğu nakledilmiştir. İslam hukukunda kan bedelinin 100 deve olması zamanla örf haline gelen bu olaya dayanmaktadır.
0: Darun Nedve, İslam'dan önce Mekke şehir devletinin parlamentosu niteliğindeki yapısıdır. Bütün önemli kararlar üyeleri en az 40 yaşında olan bu istişare meclisinde alınırdı. Darun Nedve en hareketli günlerine kuruluşundan uzun zaman sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini engellemek ve insanları sindirmek için yapılan toplantılar sebebiyle yaşamıştır. Mekkeli müşrikler Allah'ı her şeyin yaratıcısı olarak kabul ederken birçok meselede putları ona ortak koşanlar

0: onları kendilerine ilah edinirdi. Darü'n-Nedve dışında Mekke'de İslam öncesine ait oturmuş bir hukuki sistemin varlığından söz edilmesi mümkün değildir. Halk ihtilafa düştüğü konularda kabile reislerinin hakemliğine başvururdu. Onların haksız kararlarına itiraz edebileceği herhangi bir makam bulunmadığı için kişiler ve kavimler hak aramada kaba kuvvete başvururlardı.
1: Mekke, tarım açısından hiçbir özelliği olmayan susuz ve taşlık bir arazide kuruludur. Bu durumda halk geçimini sağlamak için ticari faaliyetlere yönelmek zorunda kalmıştır. Bu yüzdendir ki diğer bölgelere nazaran Mekke'nin Arabistan Yarımadası'nda önemli ve merkezi bir yeri vardır. Mekke'deki ticari faaliyetler yaz-kış yoğun bir şekilde kesintisiz olarak sürerdi. Bu ticari faaliyetler yıl boyu bütün Arabistan Yarımadası'nı dolaşacak şekilde düzenlenen panayırlar ve Suriye, Filistin ve Yemen taraflarına düzenlenen kervanlarla yapılmaktaydı. Mekkelilerin düzenledikleri kervanlarda mallar sadece develerle taşınırdı. Mekke civarında Ukaz, Mecenne ve Mina panayırları Mekke'ye ihtiyaç duyduğu malları sağlarken, aynı zamanda ticaretin hareketlenmesine ve Mekkeli tüccarların bolca kazanç sağlamalarına imkan veriyordu.
0: Çok az yağmur yağan ve kurak bir iklime sahip olan Mekke'de, kuraklığın bazen 4 yıl sürdüğü olurdu. Yemen taraflarını mümbit hale getiren Meltem yağmurlarının buraya kadar ulaşan kısmı, şehrin doğu tarafında birbirini takip eden tepeler ve yamaçlarda biriken, yağmur suları halinde bir araya gelerek şehrin merkezine doğru akar ve haremin avlusuna ulaşırdı. Kışın nem oranının yükselmesiyle bazen çok şiddetli yağan yağmurlar, bir sel halinde şehrin bulunduğu alçak bölgenin sular altında kalmasına sebep olurdu. Raşid halifeler döneminde Mekke'yi bu sel baskınlarına karşı korumak için bazı önlemler alınmıştır. Mekke ve etrafındaki arazilerin taşlık oluşu ve suyun yokluğu ziraat için hiçbir faaliyete izin vermemektedir.
1: Mekke'nin coğrafi açıdan bulunduğu özel konumu, etrafındaki devletlerin dikkatini çok eski devirlerde bile üzerine çekmekteydi. Mekke'nin İslam'dan önceki tarihi için en önemli olaylardan birisi, şüphesiz ki Habeş Krallığı'nın Yemen valisi Ebrehe'nin Mekke'ye düzenlediği askeri seferdir. Ebrehe, Hristiyan olan Habeş kralına yaranmak için çok mükemmel bir şekilde inşa ettirdiği kiliseyi, Kabe gibi bütün insanların yöneldiği bir mekan yapmak için girişimlerde bulundu. Fakat bu çabası istediği şekilde sonuçlanmadı. Bunun üzerine içinde fillerin de bulunduğu ordusuyla Kabe'yi yıkmak için harekete geçti. Fil suresinde de anlatıldığı gibi Allah tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldı.
0: Resulullah'ın risaletle görevlendirilmesinden sonraki 13 sene boyunca Mekke'deki cahili yaşantıda ve siyasi ilişkilerde pek bir değişiklik olmamıştı. Müslümanlarla Kureyş arasında Hudeybiye barış anlaşması yapılmıştı. Karşı tarafın anlaşma şartlarını bozması dolayısıyla Mekke için fetih hazırlığı başlamış oldu. Mekke'nin şirkten kurtulması, Kabe'nin putlardan temizlenmesi gerekiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 8. yılı, miladi takvime göre 1 Ocak 630'da 10 bin kişilik muazzam bir orduyla Medine'den çıktı. Yolda katılan birliklerle ordunun sayısı daha sonra 12 bine yükselmişti. Hicretin 8. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan Mekke fethedildi ve Allah Teala'nın mübarek kıldığı, İslam dininin merkezi olarak şirkten, putperestlikten ve bütün diğer hurafelerden arındırılmış yeni bir hayata kavuştu.
1: Ebu Hureyre şöyle rivayet edildiğine göre, Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e Mekke'nin fethini müyesser kılınca, Resulullah insanlar arasında ayağa kalkıp Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurmuştur.
0: Muhakkak Allah fil ordusunu Mekke'ye girmekten alıkoymuş, fakat Resulü'yle müminleri buna muzaffer kılmıştır. Mekke bu konuda benden önce kimseye helal olmamıştır. Bana da gündüzün bir vaktinde müsaade edilmiş ve benden sonra da kimseye helal olmayacaktır. Binaenaleyh Mekke'de olan güvendedir. Mekke'nin av hayvanları ürkütülmez, dikeni koparılmaz. Sahibini arayıp bulmak niyetiyle olması hariç, kaybolan eşyasına dokunulmaz,
1: buyurmuştur. Kureyş anlamıştı, dünya anlamıştı ki, çığ gibi büyüyerek gelen saltanat değil, nübüvvet halkasıdır. Bilindi ki, atılan adımlar hak emriyle belirlenmiş ve daim olacağı Allah kelamında vaat edilmiştir. Ömrü olanlar muhakkak görecektir.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Biz elhamdülillah bizim yolumuz belli. Büyük belliler yolu. Üstadım Mahmud Samed'dir de, bilen de bilir. Kibar Eyyullah'ın en yüksek yetkisi Sultan Arif'in idi. Bize Cenab-ı Hak bu güzel yola bizi sevk etmiş. Yalnız biz de böyle geliş güzel bilgisi içinde olursak istifade edemeyiz. Adabına muhakkak dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak neyi emretti, neyi yasak etti, bunun üzerinde ısrarla duracağız. Ki manen terakki edelim, bu birinci basamak. Birinci basamağa dikkat edilmezse insan ne aykı geçile maneviyattan istifade edemez.
6: Muhterem Üstad, salih ve sadık olarak bildiği, tanıdığı kim varsa, gönlünde her birine bir yer ayırmışsa da, henüz gönlünü tamamen kaptırıp teslim olacağı üstadını bulamamıştı. Arayış sürüyordu. Yaş 30'u yeni aşmıştı ki, iradesini elinden alan büyük buluşma Bursa'da tecelli etmişti. Dönemin büyüklerinden Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri ile ummadığı bir şekilde karşılaşmış ve adeta tutuluvermişti. O mu Sami Efendi'yi bulmuştu, yoksa Sami Efendi mi onu bulmuştu? Bu sır bize kapalı. Ama gerçek olan bir şey var ki her ikisi de aradığını bulmuştu. Musa Topbaş Hazretlerinin hayatında en büyük tesiri icra eden alim ve arif zat hiç şüphesiz ki Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleridir. Sami Efendi Hazretleri ile tanıştığında ruhunda o zamana kadar hissetmediği manevi haller zuhur eder, içine bir ateş düşer. Onun şu ifadeleri tasavvufa olan muhabbetinin izharıdır.
7: Sami Efendi Hazretlerine intisabımdan sonra dünyaya bakışım ve görüşüm değişti.

0: eski sevdiklerimi sevemez hale geldim. Her gün beraber yiyip içtiğim arkadaşlar vardı. Bir anda silindi. Ne onlar fakiri aradı, ne de ben onları aradım. Muhterem üstazımızın huzuru âlilerine girdiğimizde tasavvufa dair hiçbir malumatım yoktu. Bize evrat verecekler, yapacağız o kadar. Manevi değişiklik gibi şeylerden haberimiz yoktu. Zahiri bir ders gibi telakki ediyorduk.
1: Fakat esas Musa Efendi'nin hayatını değiştiren o intisap dediğimiz Sami Efendi ile manevi evlat olarak buluşmasıdır ki bu çok önemli bir husustur. Şöyle önemli bir husustur kendi ifadeleriyle. Ben diyor Sami Efendi Hazretleri'ne gidince zannettim ki hani herkes bir yere gidiyor, bir evrat alıyor, virt alıyor. Bana da Hazret diyecek ki işte evladım bak şu istiğfarları yaparsınız, şu salavatları okursunuz, şu zikirleri yaparsınız. Allah da size nafile ibadet yaptığınız için bol bol ecir verir. Ben diyor böyle zannediyordum biraz da. Ama diyor Sami Efendi Hazretleri ile o intisap dediğimiz buluşmada şunu hissettim ki diyor. İnsanın kalbine elinde böyle koymuştu tam kalbinin üstüne. O intisap dediğimiz hadiseyle eğer gerçek mürşidi bulduysa insan kalbine diyor bir aşı yapılıyor. Kalbe aşı yapılıyor kalbe. O aşı tuttuğu zaman da diyor hayatınız topyekün değişiyor.
0: Kalbe kuvvetli bir aşk aşısı vuruyor. Salik hakikaten zeki, anlayışlıysa onun kıymetini biliyor, o halini muhafaza ediyor. Biraz noksanlığı olansa istifade etse bile o kadar alamıyor. Tasavvuf bir derya. Hem her şeyi bilir hem hiçbir şeyi bilmez. Çok dereceler var. Derecenin derecesi var.
1: Ve ben Sami Efendi Hazretlerinden o intisap dediğimiz hadiseyi gerçekleştirdiğimde, yani ona manevi bir evlat olduğunda, belirli virtleri aldığımda, evime geldiğimde şöyle bir değerlendirme yaptım. Ben adeta manevi bir ameliyattan geçmişim. Tabii böyle bir bağlanış, böyle bir cezbe, yani intisabın başındaki bir cezbe, cezbe deniliyor ona tasavvufta. O hayatı çok değiştiriyor. Ve birden de diyor, benim hayatımda adetlerim vardı belki günlük. Haram olmayan, günah olmayan adetler ama onların daha güzelliğini hemen benim içimde bir değişiklik oldu diyor. Oturmamda, kalkmamda, kullandığım bazı eşyalarda bunların hiçbirisi haram değildi ama ben birden onun yerine şöyle yapsam, o oturuşun yerine böyle otursam, onu kullanmam yerine bunu kullansam daha iyi olur gibi kendiliğinden içimde değişiklikler başladı.
2: Musa Efendi, mürşidi Mahmud Sami Ramazanoğlu'yla ilk tanışmasında yaşadıklarını şöyle anlatır.
0: ...1950 senesinin yaz aylarının yerlerini sonbahara terk edeceği Ağustos sonlarındaydı. Mutat olarak ailece her sene dinlenmek için Bursa'ya gider, 15-20 gün kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a dönerdik.
3: Fakat bu sene Bursa'ya geldiğimizde bir haftadan beri halkta diğer senelerin huzur ve neşesini göremiyorduk. Herkeste bir bezginlik, bir sıkıntı hali seziriyordu. Bilhassa yaşlılar, biz kuraklığın ne olduğunu biliriz diyorlardı. Çünkü Bursa Ovası'nın o zamanki canlı yeşilliğinin donuklaşmaya, Nilüfer Çayı'nın kurumaya, çeltik tarlalarının suyunun çekilmeye başladığı ve şehrin bazı semtlerinin suyunun akmadığı görülüyordu. Yine bir gün Bursa'da otelin bahçesinde muhtelif kimseler oturuyorlar, aralarında muhtelif konulara dair mübahiseler yapıyorlardı.
0: Cemaat arasında bir fısıltı duyuldu. Sonra bir müddet sessizlik. Adanalı Sami Efendi Hazretleri teşrif etti denildi. İçlerinden biri söz alarak, bu zat Allah sevgilisidir. Yemez, içmez, uyumaz, sabahlara kadar ümmeti Müslümin'in

salahı için dua eder. Her hali ahlak numunesidir. Her hareketi Kur'an ahkamına uygundur. Her gittiği yere bereket götürür. Hastalar şifa, dertliler deva bulur diyordu. Ben bu ismi ilk defa duymuştum. Bu sözler kalbimde yer etmişti. İçimden böyle bir zamanda böyle bir Allah dostu nasıl bulunur diye geçirdim. Otelin ovaya bakan iki odalı bölümüne iki refikiyle yerleşmişlerdi. Aradan kısa bir zaman geçmişti. Gökyüzü birden bulutlandı, karardı. Gök gürültülerini tatlı tatlı yağan yağmur takip etti. 2-3 gün aralıksız devam etti. Dereler doldu, soluk otlar yeşillendi. Herkes elhamdülillah, kuraklık tehlikesi atlatıldı diye Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerine şükürlerini izhar ediyorlardı. Gülmeyen yüzler gülmüş, sıkıntıda olan sineler açılmıştı. Muhterem Üstad ve iki arkadaşı yağmur altında şemsiyelerini açarak devamlı vakit namazlarını Hüdavendigâr Camii'nde eda ediyorlardı. Yaz olmasına rağmen şemsiyelerini yanlarına almalarının bir hikmeti vardı. Öyle bir cezbeye, sevgiye tutulmuştum ki bahçenin bir kenarında onların gidiş ve dönüşlerini bekliyor, geriden temaşa etmekten bir haz duyuyordum. Çocukluğumdan beri kemal ehline karşı derin sevgim vardı. Büyük zatların ziyaretine gider, onlarla oturmaktan, onları dinlemekten zevk alırdım. Onlar da âli cenap insanlar oldukları için samimiyetimi gördüklerinden küçüklüğüme rağmen huzurlarına kabul ederlerdi. Fakat bu Allah dostumdaki hal, vakar, eda şimdiye kadar gördüklerimden hayli farklıydı. Kendilerine yaklaşmak, hizmeti âlilerinde bulunmak, dualarını almak istiyordum. Refiklerinin izniyle huzurlarına çıktım. Nereye arzu ederlerse arabamla hizmete amade olduğumu söyledim. Dışarıdaki vasıtalarla ihtiyaçlarını gördüklerini beyan ederek özür dilediler. Yani kabul etmediler. Yalnız birkaç gün sonra Mudanya yoluyla İstanbul'a döneceklerini söyleyip beraberce oraya götürmeme muvaffakat ettiler. Zikredilen günde Mudanya'ya kadar beraberce gidildi. Vedalaşıp ayrıldım. Vapur ufukta kayboluncaya kadar yaşlı gözlerimle seyrettim. Bu mürşidi kamilin sevgisi gönlümde o kadar yer etti ki hayali gözümden hiç gayb olmadı.

0: Musa Efendi, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerini zaman zaman ziyaret etse de, 6 yıl kadar bu âli yola zahiren intisap edememişti. Ancak yıllar geçtikçe içindeki iştiyak dayanılmaz hale gelmiş ve büyük bir istekle bu ulu kapıya bağlanmaya karar vermişti.
1: İşte ilk aşı böyle oluşmuş. Bu 1950'li yıllarda olmuş, fakat mesela Sami Efendi'ye intisabı 1956 yılında

0: Diyor ki Sami Efendi Hazretleri ile tanışınca zaten bize hemen gel size evlat verelim demediler. Zaten demezler de büyükler. Siz kendi halinizle talep oluşursa, içinizde bir ateş oluşursa siz talip olursunuz. Cenab-ı Hak da lütfederse olur. Fakat diyor 1956 yılında diyor ailecek Malatya'ya gittik diyor. Ailesi Malatyalı idi Musa Efendi'nin eşi. Niyetimiz bir iki hafta kalmaktı diyor. Yanımızda da diyor Üstad Necip Fazıl'ın Halkadan Pırıltılar adıyla bir eseri vardı. Oradan Allah dostlarının menakıplarını okuyoruz diyor. Derken diyor içimizde bir ateş belirdi. Hemen diyor dönme ihtiyacı hasıl oldu. İstanbul'a diyor kısa sürede döndük. Valizleri diyor eve bırakır bırakmaz hemen diyor Erenköy'e koşarak gittim adeta diyor. Vardım diyor, kapıyı çaldım, içeri girmek istedim Sami Efendi Hazretleri'nin. Müsait olmadığını söylediler diyor. Yarım saat sonra tekrar geldim. Tekrar müsait olmadığını ifade ettiler. 2-3 defa tekrar edildi. Tabii diyor bu edebe mugayir ama diyor duracak halim yok diyor. O kadar bir demek ki arzu oluşmuş. Derken kabul ettiler diyor. Elhamdülillah diyor. Daha sonra diyor Sami Efendi Hazretleri'nin yanından hiç ayrılmamaya gayret ettim.
1: Musa Topbaş Hazretlerini yakından tanıyanlar, onun Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine olan hayranlığını, engin muhabbetini, teslimiyetini, tazimini ve hizmetini daima gıptayla seyretmişlerdi. Nitekim Emin Saraç Hoca Efendi, Musa Topbaş Hazretleri için şöyle demişti.
2: Musa Efendi'nin kolaylıkla mı oraya çıktığını zannediyorsunuz? Zenginlik insana bir tuğyan sebebidir, buyuruyor Yüce Mevlamız. Gerçekten de zenginlik imtihanı fakirlik imtihanından zordur. Musa Efendi o zenginlik içinde yükselmeyi başarabilmiştir. Ben Musa Efendi'nin vaktiyle Sami Efendi'ye nasıl hizmet ettiğini biliyorum. O derece dikkat, tevazu, mahviyet. Gerek buradaki ve gerekse hac mevsimindeki hizmetleri anlatmak mümkün değil. İçinde bulunduğu zenginliğe rağmen Sami Efendi'nin misafirlerine son derece büyük hizmetkarlık yaptı. Bizzat kendi elleriyle ikramlarda bulunurdu. Bu hizmetlerinin hepsi onun o kemale erişmesine neden olmuştur.
3: Mürşitlik de çok mühim ama mürit olabilmek daha da mühim. Gerçek bir müritlik yaptı. Sami Efendi'ye senelerce hizmet etti. Onun izinden yürümeye gayret etti.
0: Aşağı yukarı 22 sene veya daha fazla bizzat aktif olarak yanında yakınında hizmette bulunmuş. Hem de dillere destan bir hizmette bulunmuş. Bir hizmet hayatı geçmiş. Müritlik dönemi geçmiş Musa Efendi Hazretleri'nin Sami Efendi Hazretleri ile. Ve bir büyüğümüzün ifadesiyle mürşidine sevdalanmış bir zattı Musa Efendi. Zaten tasavvuf, tasavvufi olgunluk, tasavvufi yürüyüş böyle bir kitap okumayla oluşan bir yürüyüş değil. İnikas ve insiba derler. Klasik tabir böyledir. İnikas ve insiba yansıma ve boyanma tarihiyle gelişme olur, yetişme olur. Ne demek yansıma ve boyanma? Siz muhabbetle birbirinize kalben bağlanacaksınız. Siz ona adeta kalbinizi muhabbetle rapt edeceksiniz, bağlayacaksınız. Mürşidiniz de size teveccüh edecek, size merhamet kanatlarını açacak, iltifatını yöneltecek. İki gönül bir olacak adeta ve orada duygular akmaya başlayacak. Haller akmaya başlayacak ve böyle güzelleşeceksiniz. Musa Efendi'ye Allah böyle bir teslimiyet nasip etmiş. Kendisi yine şöyle ifade ederdi. Fakir derdi evvelce gassal elinde meyyit gibi teslim olunacak ifadesini anlamazdım. Yani ölü yıkayıcısının elinde ölü gibi olmak. Adeta iradesini bile kaybedecek derecede olmak. Bu nasıl olabilir? Bir insanın aklı var, idraki var. Böyle bir şey nasıl olabilir diye düşünürdüm. Fakat diyor ne zaman Sami Efendi Hazretleri'ni tanıdım. İradem elinden gitti adeta diyor.

onun o güzelliğine, kulluktaki güzelliğine hayran oldum. Gayri ihtiyari, gayri iradi böyle bir bağlanış ve teslimiyet hali zuhur etti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Musa Efendi tasavvuf yolunda ilerlemek için teslimiyetin çok önemli olduğunu beyan eder, bu konuda şöyle buyururlardı.
5: Bu yolda teslimiyet çok mühimdir. Teslimiyeti olan rahata kavuşuyor. Teslimiyeti olmayanın ne kadar ibadeti çok olsa da, birçok meziyeti de olsa o kâfi gelmiyor. Denizde boğulacak kimse bile öyledir. Denize ve kurtarıcıya teslim olup kımıldamadan durursa, onu sahili selamete çıkarırlar. Yok çırpınırsa kendi kendine boğulur gider. Efendim nasıl teslim olunur? İşte şer'i ölçüler var. Teslim olmak demek Cenab-ı Hakk'a teslim olmak demektir. Ama gelişi güzel de herkese teslim olunmaz, o ayrı bir mevzu. Muhakkak hakiki mürşidi kamil olacak. O zaman ona teslim olmak daha kolaydır. Mesela bir insan herhangi bir şeyhten zahiren ders almıştır. Gönülden bağlanmamıştır ama zahiri olarak dersini yapar. Fakat ufak bir şey olduğu zaman değil teslim olmak, kendi ölçüsüne göre şeyhini tenkit bile eder. Böylesini de gördük. Bu kişi nasıl terakki eder?
6: 1956 yılından sonra Sami Efendi Hazretleri ile bir hac yolculukları oluyor. Beraberinde yol arkadaşları var, yakın hizmette bulunan muhterem insanlar var. Tabii Suriye halkının o dönemde çok muhabbeti sebebiyle önce Suriye'ye iniyorlar, sonra Hicaz'a devam ediyorlar. Pek çok yolculukları bu şekilde gerçekleşmiş. Suriye inişlerinden birinde Sami Efendi Hazretleri diyor ki, otele girmeden önce açlık giderecek ekmek, peynir, helva gibi şeyler alalım, otele öyle geçelim diyor. Yanındaki yol arkadaşlarından birisi diyor ki, efendim diyor, Suriye'de ekmekten, helvadan, peynirden bol bir şey yok diyor, bir otele yerleşelim ondan sonra alırız diyor. Musa Efendi de diyor ki o hizmet eden abimize, abi diyor, üstazımız ne derse keramettir diyor, onu değiştirmeden dediği şekilde tatbik edelim, alalım ondan sonra otele geçelim diyor. O abimiz de yok diyor, önce otele yerleşelim ondan sonra alırız. Tabii Musa Efendi çok yeni olduğu için hizmette ısrar edemiyor ve otele yerleşiyorlar. Otele girer girmez, odalarına yerleşir yerleşmez bir haber duyuluyor. İşte Suriye'de ihtilal oldu. En az 3 gün sokağa çıkma yasağı var. Tabii bu 3 gün içerisinde, otelde kaldıkları 3 gün içerisinde Sami Efendi Hazretleri, ben sizi uçaktan inerken ikaz ettim. Yani böyle böyle bir şeyler alalım dedim, almadınız şeklinde en küçük imada dahi bulunmuyor. Ve öyle bir durumda herkes dersini almış oluyor. Burada Musa Efendi'nin söylediği, yani büyüğünden ağzından ne çıkarsa, nasıl talep edilmişse aynen yapmak hizmet anlayışının temelini teşkil ediyor. Pek çok yolculukları oldu. Yani bütün yolculukları esnasında Sami Efendi Hazretleri'nin hizmetinden en çok memnun kaldığı ve hiç rahatsız olmadığı tek kişi Topbaş Musa Efendi'ydi.
7: Musa Efendi Hazretleri öncelikle de gerçekten Sami Efendi Hazretleri'nin hayattayken, o hayattayken hep onu ön plana çıkarmıştır. Bir dostumuzun çok güzel bir şeyi vardır. Der ki Sami Efendi Hazretleri'nin torunlarından birisine, ben de sizin Sami Efendi'yi biz sizden daha fazla tanırız. Niye? Çünkü der Musa Efendi bize hep Sami Efendi'yi anlattı. Hiç kendisini anlatmadı. Musa Efendi'nin hemen hemen Sami Efendi'nin bir sohbetini kaçırdığını ben duymadım yani. Nerede onun bir sohbeti varsa hem sohbete katılan hem de gidip işte o günkü imkanlarıyla Hazret'e hizmet eden bir insan. Daha sonra Sami Efendi'nin yazdığı birçok kitabı oturmuş, istinsak etmiş Musa Efendi. Çok güzel bir hattı vardı Musa Efendi'nin, hattı el salmış zamanında. Çok güzel bir yazısı vardı gerçekten. İnci gibi böyle o rika yazıyı inci gibi yazardı. Defterleri vardı kendilerinin. Mesela yani o defterlere bakıyorsunuz, var bizim arşivimizde. Sami Efendi'nin yazdığı kitapların büyük bir çoğunluğunu oturmuş tekrar oraya baka baka yazmış. Bu tabii hem rabıtaya bir vesiledir, hem de mürşidinin yazdığını böyle yaza yaza hazmetme meselesidir. Tabii daha sonraki zamanlarda hemen hemen bütün Anadolu seyahatlarında Musa Efendi Sami Efendi'nin yanındadır. Ama biraz daha Sami Efendi'nin Anadolu'ya çıkamadığı zamanlarda ise artık Musa Efendi Sami Efendi adına Anadolu'ya gidip Anadolu'da insanları işte güzel Müslüman olmaya, seheri olmaya, infak ehli olmaya, güzel ahlaklı insan olma yolunda telkinlerde, sohbetlerde bulunan bir insandır. Ve bunları da hep Sami Efendi Hazretleri'nin izniyle yapar, gider Anadolu'ya. Ondan sonra da efendim filan yere gittim, işte orada şu sohbette bulundum, şu kitabınızı okudum, şu defterinizi okudum deyip mürşidine bu manada bilgiler veren, ondan sonra faaliyetleri hakkında sunumlar yapan bir güzel insan. Tabii 1979 yılında Sami Efendi Hazretleri Medine'ye hicret edince, tabii Musa Efendi'nin yapacağı tek şey vardı yine, mürşidinin peşinden gitmek veya mürşidiyle, mürşidin refik olmak diyeyim ona daha doğrusu, izinden gitmek. Hemen Musa Efendi de artık son zamanlarını 84'e kadar, öncelikle 79-84'e kadar hep Medine'de kaldılar. Yani 6 ay Medine'de kalırlardı. Yazın buraya gelip birkaç ay yine Anadolu'daki hizmetleri ifa ederler. Oradan da giderler mürşitlerine, o noktada yapılanları anlatırlar. 84'te mürşitleri Cennetül Bakiye tevdi edildikten sonra da ta 97 yılına kadar hep yine Medine'de geçirdi büyük bir zamanını Musa Efendi Hazretleri.

Musa Efendi Kudüs'e sırruhu, 1960'lı yıllardan 1984 yılına kadar ticari hayatın içinde olmakla birlikte

0: Vaktini daha çok Sami Efendi Hazretlerinin yanında, onun maddi ve manevi hizmetlerini koordine etmekle geçirmiştir. Hatta Sami Efendi Hazretlerinin 1979'da Medine'ye hicretinden sonra Anadolu'daki sevenlerinin yegane müracaat kaynağı Musa Efendi olmuştur. O bu kargaşa döneminde engin dirayet ve basiretiyle büyük bir titizlik ve tedbir içinde manevi hizmetlerini yürütmüştür. Aynı zamanda üstadın manevi tekamülünün gün geçtikçe kendini göstermeye başladığı ve nihayet irşat icazetinin kendisine takdim edildiği yıllar da bu yıllardır.
1: Seyri sülükümün başlangıcında sık sık sorular sorarak eksikliğimi gidermek istiyordum diyor. Fakirin diyor bu halini beğenmeyen üstad hazretlerinin bir gün kaşları çatıldı diyor Sami Efendi Hazretlerinin. Şöyle demek istedi diyor. Bir mürid için böyle yersiz suallere lüzum yoktur gibi diyor. Bu duygu içimde hasıl oldu derken susmayı tercih ettim diyor. Aradan hayli zaman geçmişti. Takriben 20-22 sene geçmişti diyor. Hazrete bakınız. 20-22 sene susmuş. Bir gün cesarete gelip huzuruna çıktım. Dedim ki Sami Efendi Hazretleri'ne diyor. Efendim hayli değerli insanlar size geliyorlar. Sorular soruyorlar. İstifade ediyorlar. Fakirin hali ne ola ki dedim diyor. Biz ne olacağız? Mübarek dediler ki diyor. Buyurdular ki evladım teslimiyet ehline sorgu ve suale ihtiyaç yoktur. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözüdür buyurdular diyor. Çünkü orada birleşik kaplar misali kalpler arası alışverişler oluyor. Büyükler dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin derler. Dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin demek, halden anlayan adam gelsin demektir. Sükutumuzdan istifade edemeyen sözümüzden de istifade edemez derler. Onun için tasavvuf bir hal yürüyüşüdür, hal sirayetidir, hal geçişidir. Bu hal geçişinde de sözden ziyade sükut ve teslimiyet önemlidir. Ancak teslimiyet deyince insanlar bazen yanlış anlıyorlar. İnsan aklını kiraya mı verecek gibi anlıyorlar. Yok, aklınızı kimse kiralamak istemez. Özellikle olgun şahıslar, kamil şahıslar size rağmen iş yapmazlar. Mümine düşen de Allah'a isyan söz konusu olmadığı sürece, günah söz konusu olmadığı sürece itiraz etmemektir ve gerçekten alimin yanında da arifin yanında da edeple yürümektir. Yol yürüyüşüdür bu manevi yürüyüş. Musa Efendi bu anlamda gerçekten örnek bir mürit-mürşit ilişkisi yaşamış. O kalite hayatının her alanına da yansımış tabii. Tasavvufla onun buluşması tamamen Sami Efendi merkezli olmuş diyebiliriz.
0: Musa Topbaş Hazretlerinin 1956 yılında Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine intisabıyla başlayan bu ulvi yolculuk, 1976 yılında irşat icazetiyle taçlanmıştı. Üstadı 12 Şubat 1984'te Hakk'a yürüdükten sonra yine onun işaret ve arzusu istikametinde manevi terbiye hizmeti başlamıştı. İşte bu hizmetin vesikası olan icazetnamenin meali şu şekildedir.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Bundan sonra kıymetli kardeşlerimize ve yakîn ehline şu hususu açıkça bildirmek isterim ki, Yüce Nakşibendiye yoluna hizmet, gayret ve samimiyetinden dolayı siz manevi evladımız Musa Efendi'yi tebrik eder, irşat yoluna girerek kemale ermeyi arzu eden, Allah'ın salih kullarına tarikatin esaslarını talim etmeniz ve onlara yüce tarikatin nispet, feyz ve bereketini ulaştırmanız için pek kıymetli efendimden aldığım ruhsat gereğince sizi mezun eylerim. Bütün feyizlerin yegane kaynağı olan Cenab-ı Hak Hazretleri kalbinizi

0: iman kaynağı, dilinizi irfan ırmağı eylesin. Sizinle sohbet eden din kardeşlerimizi sohbetinizin şerefinden istifade ettirsin. Amin. Salatu selam, Efendimiz ve hidayet rehberimiz olan Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Son duamız, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demekten ibarettir.
1: ...79 senesinde Sami Efendi Hazretleri Medine-i Münevvere'ye hicret etti. O hicret edince arkasında Musa Efendi de hicret etti. Hatta o gidişinde ben şoförlüğünü yaptım, karadan gittiydik. Buradan çıktık Konya, Adana, Halep, Şam, Amman, Tebük, Medine'ye vasıl olmuştuk. Musa Efendi Hazretleri'nin hanımı da benim teyzem idi. Teyzemle birlikte 79 senesinde karadan Medine-i Münevvere'ye gittik. Hacca yakındı. Teyzemi Medine'de bıraktık. Biz doğru Hacca Arafat'a çıktıydık. Sonra dönüp tekrar geldik. Onu Medine-i Münevvere'de yerleştirdik evine. Bir ev tutulmuştu. Sonra biz İstanbul'a dönmüştük. Sonra bu tabii Sami Efendi Hazretleri onu irşatla görevlendirdiği için yaz aylarında Türkiye'ye dönerdi. Türkiye'de de yine bizle birlikte, yani biz şoförlüğünü, hizmetini yapma gayretinde bulunurduk. Anadolu'yu dolaşırdık. Trakya'dan başlar, Ege'den Akdeniz'e iner, Konya, Kayseri, Ankara dolaşıp irşat hizmetlerini yürütürdü. Sami Efendi Hazretleri'nin sağlığında bunu Sami Efendi adına yapardı. Sonra kendisi bizzat irşat makamında devam etti. Hatta yurt dışına da seyahatleri olurdu bu manada. Bir zaman Güney Afrika'ya gitti, Pakistan'a gitti, Arabistan'a sık sık giderdi zaten.
2: Musa Efendi Hazretleri, tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatırdı. O, Nakşibendi yolunun esaslarından olan halvet der encümen, yani halk içinde hakla beraber olma düsturunu sürekli anlatır, el kârda, gönül yarda olmalı derdi. Bunun için birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Arkası yarın.
5: Arkası yarın.
0: Denizler hakime. Yazan Elif Bilge. Seslendirme yönetmeni Barış Yıldırım. Teknik yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, mezatçı Yakup Gökçen, aydın Aziz Mulla Aziz, Emir Şahap Mehmet Akman.

7. asrın ortalarında başlayan İslam akını esnasında Tunus'ta Emevi orduları tarafından fethedilmişti. Ancak daha sonra Tunus sultanları bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1492 yılında ise Aragon ve Kastilya krallıkları Endülüs devletine son vermiş, Müslümanları da katletmişlerdi. Öne açılan İspanyol gemicileri ise Akdeniz'deki Müslüman limanlarını tehdit etmeye başlamışlardı. Hatta birçok emir İspanyollara vergi verir hale gelmişti. 1513 senesinin Ağustos ayında Aydın Reis'in kumandasındaki yelkenli Cerbe Limanı'ndan ayrılmış, Donilo, Kurdoğlu, Murat, Davut ve Hasan'la beraber Tunus'a doğru yola çıkmışlar.

Aydın ve arkadaşlarına taşıyan yelkenlinin bandırasındaki kırmızı zemin üzerinde kılıç tutan kol ve kuru kafa limanda telaş uyandırmış, aynı bandıralı bir yelkenlinin Elbe adası civarında iki papalı kalyonunu zapt ettiğini bilen İspanyol ve İtalyan korsanlar tedirgin olmuşlardı. Bu gemiye en çok şaşıransa Beşir ve adamlar olmuşlardı. Önüne gelene Oruç Reis'in elini öptüğünü, kendisine hürmette kusur etmediğini, bolca hediye verdiğini anlatan Beşir, yalanının ortaya çıkmasından korkmuştu. Ancak bu limandan da çıkmak istemiyordu. Bu yüzden Türk Leventlerinin hareketlerini adım adım takip etmeye karar verdi.

0: Vay be, söylenenler doğruymuş.
1: Ne buyurdunuz efendim?
0: Oruç Reis hakkında diyorum.
1: Hala anlayamadım efendim.
0: Hızır Reis yalnız başınayken bile çok büyük lokma görünüyordu bana.
1: Yanlış hatırlamıyorsam efendim, dostlarımız sizi Hızır'ı oruç gelmeden yok etmeniz konusunda uyarmışlardı.
0: Biliyorum, biliyorum. Ben de bu yüzden doğruymuş demek diyorum ya. Oruç Reis onlara katıldıktan sonra durdurmak imkansız hale geldi neredeyse.
1: Bence yok etmeyi düşünmek yerine şerlerinden emin olmaya çalışmalıyız.
0: Ne demek istiyorsun? Konuş.
1: Yani efendimiz, onları yok etmeye teşebbüs edersek bu kez kendimiz de ölürüz.
0: Haklısın.
1: Sağ olun efendimiz.
0: Hareketlerini adım adım izle. Ne yiyor? Nerede kalıyor? Kimlerle konuşuyor? Hepsini bilmek istiyorum.
2: Karaya çıkan Aydın ve arkadaşları Cerbe Adası'ndan tanıdıkları Hacı Osman'ın konağını aramaya başladılar. Amaçları Hacı Osman'ı araya koyarak Tunus Sultanı ile görüşmenin yollarını aramaktı. Aydın sağlam bir denizci olmasına rağmen bürokrasiden hiç anlamayan bir gençti. Bu durumu gayet iyi bilen Danilo, Cerbe'den hareket eder etmez Aydın'ı bürokrasiye hazırlamaya başlamıştı.

0: sadık bir kulunuz olarak size hizmet edeceğimizden emin olabilirsiniz.
1: Bu cümle hoşuma gitti. Lütfen tekrar ediniz.
0: Sayın Haşmet Mehap, size hizmetten zevk duyarım.
1: Aferin çocuğum, aferin. Bana yelpaze yap.
0: Yüz verdik diye astarını da isteme istersen Hasan Sultan.
1: Biredensiz, sen ne biçim konuşursun bakayım sultanın efendinle? Tez cezalandıracağım seni.
0: Cezalandırırsan cezalandır.
1: Götürüp ayaklarının altından gıdıklayayım bunu.
0: Aman aman, her şeyi yapın da gıdıklamayın. Tamam, yelpazeleyeceğim, tamam.
1: Hep beraber sergiledikleri bu komedinin ardından gençler kahkahalara boğuldu. Çünkü herkes biliyordu ki Aydın'ın gıdıklanmaya karşı hassasiyeti vardı ve Hasan'ın bunu kullanması Levent'leri çok güldürmüştü.

0: Neden sonra Hacı Osman'ın evini bulan Aydın ve arkadaşları hediyeleri sunduktan sonra ona asıl amaçlarını anlattılar.
1: Bizim Tunus Sultanı'yla görüşmemiz lazım. Senin bu konuda bize yardımın dokunacağını sanıyoruz.
2: Tam istediğiniz gibi bir adam var tanıdığım. Ama bir parça para canlısıdır.
1: Para işini sen dert etme. Biz o adamın gözünü parayla kör ederiz. Peki adı ne bu adamın?
2: Yahya.
1: Bu adama güvenebilir miyiz?
2: Eğer onun istediği parayı verirseniz sizi istediğinize ulaştıracağından emin olabilirsiniz.
0: Aydın ve arkadaşları öğle yemeğinden sonra şehri dolaşmaya çıktılar. Danilo bir Levent kıyafetiyle geziyor, herkeste birer piştol varken o biri sağında biri de solunda olmak üzere iki tane taşıyordu. Çarşıda gezerken etrafa mağrur bakışlar atıyor, kimseye yüz vermiyordu. Hasan onun bu halini görünce takılmadan edemiyordu.

0: Yahu bu ne hal? Seni kral zannedecekler.
1: Rodos şövalyeleri bile bu kadar mağrur dolaşmazlar.
2: Sen hiç kral gördün mü?
1: Hayır, ya sen?
2: Ben de görmedim.
3: Ben şimdi ne Cenova'daki papaz ne de Cerbe'deki tüccarım. Bugüne bugün Oruç Baba'nın anlı şanlı Levent'iyim. Benim yanımda Rodos şövalyesi de kim oluyor?
2: Haklısın vallahi koçum.
0: Doğru söze ne denir?
3: Sultan Yavuz'un kulağına küpe taktığını biliyor muydunuz?
2: Biliyoruz da ne alaka?
3: Efendimiz, padişahımız, sultanımız Yavuz Hazretleri kölelere takılan küpeyi almış ve kulağına takmış.

0: E'si var mı? Buyurmuş ki, ben de Allah'ın kulu kölesiyim. Madem bu kölelik alametidir, verin ben de takayım.
1: Danilo, sultanın Ali Cenaplığını bilmeyen mi var? Ama şimdi ne alaka?
0: Kusura kalmayın ama bazen hayret edecek kadar anlayışsız oluveriyorsunuz.
2: Anlat da anlayalım Danilo.
0: Ben de madem Allah'ın kölesiyim, benim efendim, efendilerin en büyüğü değil midir?
1: Ona ne şüphe?
2: Kesinlikle öyledir.
0: O halde benim de caka satarak yürümeye 2, hatta 3 kere hakkım var.
1: Hayda, 2-3 kere neden?
2: Kardeşim, ben de ilkini anladım ve çok beğendim ama ikinci ve üçüncülük mevzunu anlayamadım.
0: Sultan Yavuz'un eri, Oruç Baba'nın Levent'iyim de ondan. Oldu mu?
2: Oldu vallahi.
1: Pek de yakıştı.

0: Aynı akşam Hacı Osman'ın evinde kendileri için verilen ziyafete katılan Türk Leventleri erkenden gelerek sultanın yakını Yahya'yı beklemeye başlamışlardı.
1: Aman reis, sen bu işlerde daha toysun. Bu Yahya denilen adam herhalde şeytana pabucunu ters giydirecek kadar kurnaz bir adam. Sen bu gibi dolambaçlı işlerden pek anlamıyorsun. Ağzından bir şey kaçırırsın. Ben işaret etmeden sakın ağzını açma.
0: Nihayet beklenen misafir geldi. Yahya uzun boylu, sivri sakallı, gözlere fır dönen gayet zarif bir adamdı. Güzel Arapça, İspanyolca, İtalyanca ve biraz da Türkçe biliyordu. Hacı Osman Yahya'yı Türk Leventlerine takdim etti. Danilo ev sahibine fırsat vermeden kendilerini tanıttı.
1: Biz de deryalara hükmeden Oruç Baba'yla kardeşi Hızır'ın Leventleriyiz. Şu gördüğünüz aydın reisimizdir. Genç yaşında küffar yakasından nam salmıştır.
0: Yahya Oruç Baba'nın namını duymuştu. Onun ne yaman bir korsan olduğunu, Tunus'ta adından efsane gibi bahsedildiğini biliyordu. Hürmetle eğildi. Yemekten evvel havadan sudan konuşuldu. Yahya Emir Şahap'tan pek de iyi bahsetmiyordu. Danilo hemen mevzuya girdi.
1: Biz Cerbe Adası'ndan buraya Tunus Sultanı'yla görüşmek ve Oruç Baba'yla Hızır'ın bağlılıklarını arz etmek için geldik.

0: Yahu şu Danilo yaman adam Aydın Reis. Yahya'nın ağzından girip burnundan çıktı.
1: Öyle gerçekten. Baksana adam Danilo'yu dinlerken ağzının suyu akıyor.
0: Bizim de böyle bir avantajımız var işte.
1: Nasıl yani?
0: Bizim kandırılmamıza oranla başkasını kandırabilmemiz çok daha kolay.
1: Kandırmak değil de ikna etmek diyelim.
0: Doğru buyurursun, ikna etmek.
1: Neden daha kolaymış? Anlat hele.
0: Çünkü bizim gayrimüslimlerde olan zaaf gibi şiddetli bir zaafımız yok.
1: Ha, anladım. Para tamağından bahsediyorsun.
0: Evet reis, ondan bahsediyorum.
1: Bu Müslüman gayrimüslim işi değil. Dikkat et. Sen Müslüman değilken de son derece açık yürekli ve cömerttin. Hatırlasana, Alberto'nun sana verdiği 40 altını bile geri vermeye çalışmıştın.
2: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm. brbparfum.com

0: 0266 241 9797.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64. Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo frekanslarında Dünyadan Geçen Her programıyla huzurlarınızdayız efendim. Bir haftalık aranın ardından tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programımıza hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir programla, dopdolu bir programla daha karşınızdayız. Sevgili dostlar, biliyorsunuz programımızda her hafta sizlere Allah dostlarının, veli kulların, Cenab-ı Hakk'ın nazarına mazhar olmuş o kutlu şahsiyetlerin hayatlarını anlatmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce bu hafta da yine çok kıymetli isimleri anlatmaya çalışacağız. Programımızın ilk bölümünde bu hafta İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh hazretlerinin hayatlarını anlatacağız. Tekrar programımıza hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünyayı yamamak için parçalarız dini biz. Sonra ne din kalır elde, ne yama diktiğimiz. Efendim, tabiinin meşhur alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden 714'te Belh şehrinde doğup 779'da Şam'da vefat etti. İsmi İbrahim bin Ethem bin Mansur, künyesi Ebu İshak'tır. Nesebi Hazreti Ömer radıyallahu anh'a dayanır. Fudail bin İyad, İmran bin Musa bin Zeyd Rai ve Şeyh Mansur Selami'nin sohbetinde bulunup, Veysel Karani Hazretlerinin ruhaniyetinden istifade etmiştir. Bağdat, Şam ve Hicaz'da meşhur olmuşlardır. Üç kıtanın alimlerinin çoğundan ilim öğrendi. İmam-ı Azam Hazretlerinin sohbetleriyle olgunlaştı. Dinde fakih ve müçtehit oldu. Rumlarla yapılan cihadlara katıldı. Arap lisanını çok fasih konuşurdu. Yahya bin Said el-Ensari, Said bin Mezban, Mukatil bin Süleyman ve Süfyan-ı Sevri'den, Sevri de kendisinden hadis-i şerif rivayetinde bulunmuştur. Evzai, Şakik-i Belhi, İbrahim bin Beşar kendisinden hadis-i şerif rivayetinde bulunmuşlardır. Nesai, Dare, Kutni, İmam Buhari onun sika, güvenilir bir ravi olduğunu bildirmişlerdir. Buhari, Edep, Tirmizi taharet kısmında kendisinden rivayette bulunmuşlardır. Babası Ethem, Belh şehri padişahıydı. Kendisi şehzade olup tahta oturur, avlanmayı severdi. Her türlü imkana sahip, her istediğini yer, her istediğini giyer, her emri hemen yapılırdı.

Yola çıktığı zaman 40 altın kalkanlı asker önünden, 40 altın gürzü asker arkasından yürürdü. O bütün bunları terk etmiş ve Allahu Teala'ya gönül vermiştir. Mübarek sözleri ve kerametleri dilden dile dolaşmış, muhabbeti hep gönüllerde yaşamıştır. Dünya sultanları unutulmuş, fakat o unutulmamıştır.

Efendim, tacı tahtını bırakıp evliyadan olması şöyle olmuştur. Bir gece tahtı üzerinde uyuyakalmıştı. Gece bir gürültüyle uyandı. Tavan sallanıyordu. Seslendi, kim o? Damdaki, tanıdık biriyim. Devemi kaybettim, onu arıyorum dedi. İbrahim Ethem, be hey şaşkın, ne diye damda arıyorsun? Damda deve mi olur? Deyince damdaki zat, ey gafil, sen Allah-u Teala'yı altın taht ve süslü elbiseler içinde arıyorsun. Damda deve aramak bundan daha mı acayip dedi. Bu sözlerden sonra kalbi Allah-u Teala'nın aşkıyla yandı ve şimdiye kadar yaptığı bütün günahlara, hata ve kusurlara tövbe etti. Başka bir rivayette bir gün sarayda umumi bir ziyafet verildi. Devlet adamları yerlerini almış, hizmetçiler beklerken gayet heybetli bir zat çıka geldi. Ne askerlerden ne hizmetçilerden hiçbir kimse ona sen kimsin, burada ne işin var deme cesaretini bulamadı. Bu heybetli zata İbrahim Ethem sordu. Ne istiyorsun? O zat, bu handa konaklamak istiyorum dedi. İbrahim Ethem, burası han değil, benim sarayımdır diye cevap verdi. O zat, o halde bu saray bundan evvel kimindi diye sorunca, İbrahim Ethem, babamındı dedi. Gelen zat, ondan evvel kimindi diye tekrar sordu. İbrahim Ethem, filan zatın dedi. O zat, ondan evvel kimindi diye sorduğunda, İbrahim Ethem, filan oğlu filanın cevabına, o zatın bunlara ne oldu sualine de İbrahim Ethem, öldüler cevabını verdi. Gelen heybetli kimse, bu nasıl senin sarayın ki, biri gelmeden biri gitmede, diyerek geldiği gibi geri çıktı. İbrahim Ethem o zatın peşine düştü ve sordu. Sen kimsin? O zat da ben Hızır'ım dedi. Bundan sonra İbrahim Ethem Hazretlerinin derdi çoğaldı, kalbindeki Allah aşkı fazlalaştı. Başından geçen bir başka hadise de şöyledir. Bir gün atının hazırlanmasını istedi ve av köpeğini de yanına alıp ava çıktı. Karşısına bir hayvan çıktı. Onu yakalamak için atını sürdü. Gayipten, ya İbrahim, sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın diye bir ses işitti. Durdu, sağına soluna baktı. Hiçbir kimseyi göremedi. Allah'ın laneti üzerine olsun, bu iblistir dedi. Atını tekrar sürdü. Biraz öncekinden daha kuvvetli ve daha açık. Ey İbrahim, sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın dendi. Durup sağına soluna baktı, hiçbir kimseyi göremedi. Allah'ın laneti üzerine olsun, bu iblistir dedi. Atını tekrar sürdü ve aynı sözleri atının eğeri tarafından işitti ve durdu. Alemlerin Rabbinden bana bir ikaz geldi. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bugünden sonra Allah'a isyan etmeyeceğim. Rabbim salih insan olmamı istiyor dedi. Bu hadise üzerine pek fazla ağladı ve elbiseleri gözyaşlarıyla ıslandı. Sonra geri döndü, bir çobana rastladı. Dikkat edince bunun babasının çobanlarından birisi olduğunu anladı. Onun abasını ve başlığını alıp kendi elbiselerini ona verdi. Her şeyi bırakıp Allah-u Teala'nın yoluna girdi.

Efendim, Merv şehrine doğru giderken yolda ama bir adamcağızın bir köprüden geçtiğini gördü. Gözleri görmediği için nehre tam düşerken İbrahim bin Ethem bunu gördü. Adamcağıza çok acıdı ve "Ey Allah'ım, onu muhafaza et, koru" diye dua etti. Bunu söyleyince köprüden düşmekte olan ama köprüyle nehir arasında boşlukta kaldı, düşmedi. Etrafta bulunanlar amayı tutup yukarı

çektiler ve İbrahim yönetiminin büyüklüğünü tasdik ettiler. Bundan sonra Nişabur'a gitti. Hep nefsiyle meşgul olmak, her an Allah-u Teala'ya ibadet ve taatte bulunmak, kendisine dünya meşgalelerinden uzak sakin bir yer aradı. Burada bulunan bir mağarada 9 sene ibadet etti. Bu mağarada bulunduğu bir gece yıkanması icap etti. Zemherir günleriydi ve çok şiddetli soğuk vardı. Buzu kırmak

altında bir kürk bulunduğunu ve bedenini ısıtmakta olduğunu hissetti. Böylece birazcık istirahat edip uyumak imkanı hasıl oldu. Az zaman sonra uyandı, bu kürkün çok heybetli bir hayvanın derisinden yapılmış olduğunu anladı ve Allah-u Teala'ya hamd etti. Efendim İbrahim bin Etam Hazretleri bu mağarada kalırken insanlar onun halini anlamaya başladılar. Bu durumda derhal mağarayı terk etti ve Mekke-i Mükerreme'ye doğru yola çıktı. Sahra'da giderken bir zat ile karşılaştı. O zat kendisine ismi Azam, Allah-u Teala'nın en büyük ismini öğretti. Bununla Allah-u Teala'ya dua etti. Hızır aleyhisselamla görüştü. O kendisine, sana ismi Azam'ı öğreten kimse İlyas aleyhisselamdı dedi ve çok sohbet ettiler. Daha sonra İbrahim bin Ethem'in Nişabur'da ikamet ettiği mağarayı ziyaret eden Şeyh Ebu Said isminde bir zat hayret edip, Subhanallah, o ne mübarek bir zatmış. Burada bulunması bereketiyle burası öyle güzel kokuyor ki, eğer mağarayı misk ile doldursalar öyle güzel kokmaz dedi. Nakledildiğine göre İbrahim bin Ethem, Mekke-i Mükerreme'ye ulaşabilmek için sahrayı 14 senede kat edebildi. Bir müddet gidiyor, iki rekat namaz kılıyordu. Bu şekilde Mekke'ye ulaştı. Böyle bir zatın gelmekte olduğunu Harem-i Şerif'te bulunan alimler haber aldılar ve kendisini karşılamak üzere yola çıktılar. Böyle zatları karşılamak adetleriydi. O ise kimse beni tanımasın diye bir kafilenin önüne düşmüş geliyordu. Başka kimseler de kendisini karşılamak ve görmek istiyorlardı. Kafilenin önünde bulunan İbrahim bin Ethem'e yaklaşıp, ''Acaba İbrahim bin Ethem yaklaştı mı? Harem-i Şerif'in alimleri kendisini karşılamaya geliyorlardı.'' dediler. O ise, ''Bırakın o kötü kimseyi, ondan ne istiyorsunuz?'' diye buyurdu. O kimseler İbrahim bin Ethem'in ensesine bir tokat vurdular ve, ''Sen öyle yüksek bir zata nasıl kötü diyebiliyorsun? Böyle söylemekle asıl sen kötü oluyorsun.'' dediler. İbrahim bin Ethem de, ''İşte ben de aynı şeyi söylüyorum.'' buyurdu.

Efendim onlar ayrılıp gittikten sonra kendi nefsine şöyle diyordu. Sen ne kadar ahmaksın ve cüretlisin. Mekke alimlerinin seni karşılamalarını mı arz ediyorsun? Halbuki onlar mübarek ve muhterem zatlardır. Böyle bir şey istemeye sen nasıl cesaret edebiliyorsun? Ama sen tokat vurulmakla sana asıl layık olana kavuştun. Nitekim kendisini tanıyıp özür dilediler. Burada kısa zamanda kendisine eş dost buldu. Çalışıp kazanarak alın teriyle nafakasını temin ederdi. Nakledildiğine göre memleketinden Belh'ten ayrıldığında geride süt emen bir oğlu kalmıştı. Çocuk büyüdü, zengin oldu. Validesine babasını sordu. O da baban kayboldu. Mekke'de bulunduğuna dair bazı haberler var dedi. Oğlu, anneciğim ben gidip babamı bulmaya çalışacağım ve hizmetinde bulunacağım dedi. Her tarafa haber gönderip bu sene hacca gitmek isteyenlerin kendisine gelmelerini, masraflarını kendisinin karşılayacağını bildirdi. Bunun üzerine kendisine 4000 kişi geldi. Hepsinin masraflarını karşılayıp hem hac etme hem de babasına kavuşmak arzusuyla yola çıktı. Kabe-i Muazzama'ya varınca orada hırka giymiş yamalı elbiseli kimseler gördü ve onlara babasını sordu. Ki ben Belh'ten ayrılırken süt emme çağında bir çocuğum kalmıştı. Bu genç odur. O genç babam benden kaçar endişesiyle kendisini belli etmiyor. Fakat her gün gelip babasını seyrediyordu. İbrahim bin Ethem bir gün dostlarından birini alıp Belh'ten gelen hacı kafilesinin yanına gitti. Atlas'tan bir çadır ortasında bir kürsü olduğunu ve oğlunun o kürsüde oturup Kur'an-ı Kerim okuduğunu gördü. Genç, herhalde mallarınız ve çocuklarınız bir bela ve imtihandır mealindeki ayet-i kerimeyi okuyordu. Bunu duyunca geri dönüp gitti. Yanındaki dostu gencin yanına gitti. Kur'an-ı Kerim okuması bittikten sonra gence, ''Nerelisin?'' dedi. O da, ''Behliyim.'' deyince, ''Kimin oğlusun?'' dedi. O da, ''İbrahim bin Ethem'in oğluyum. Onu ilk defa dün gördüm. Ama o muydu, değil miydi, iyice bilemiyorum. Benden uzaklaşır korkusuyla kendisine de soramadım.'' dedi. Gelen zat, ''Gelin sizi onun yanına götüreyim.'' dedi. Bundan sonra beraberce İbrahim bin Ethem'in yanına vardılar. Genç babasını görünce kendinden geçecek şekilde ağladı. Kendine geldiğinde babasını

selam verdi. Babası selamını alıp bağrına bastı ve hangi dindensin diye sordu. Genç, İslam dinindenim dedi. İbrahim bin Ethem, elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'i de biliyorsun. Peki ilimde tahsil ettin mi buyurdu. Oğlu evet deyince o yine hamd etti. Oğlunu yanına alıp ellerini semaya çevirdi. Ya Rabbi imdadıma yetiş diye yalvarmaya başladı. Bunu gören yakınları ya İbrahim ne oldu? Niçin yalvarıyorsun diye sordular. Onlara oğlumu bağrıma basınca şefkati ve sevgisi kalbimde kaynadı. Bunun üzerine bir nida geldi. Ya İbrahim beni sevdiğini iddia ediyorsun. Fakat benimle beraber başkalarını da seviyorsun. Dostluğumuza ortak katıyorsun. Bir kalpte iki sevgi olur mu? Bu dostluğa sığar mı? Bunu işitince dua edip izzet ikram sahibi olanı Allah'ım imdadıma yetiş. Eğer oğlumun muhabbeti beni senin sevginden alıkoyacaksa ya benim yahut da onun canını al diye dua ettim. Duam hemen kabul oldu. Oğlum kucağımda can verdi dedi.

Efendim şimdi de sizlere İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bazı nasihatlerini aktaralım. Kendisinden bir zat nasihat istediğinde buyurmuşlar ki, 6 şeyi kabul edip yaparsan hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette rahat edersin. O 6 şey şunlardır. Günah yapacağın zaman Allah-u Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. Ona asi olmak istersen onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olur mu? Ona isyan etmek istersen gördüğü yerde günah yapma, görmediği yerde yap. Onun mülkünde olup verdiği rızkı yiyip gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir. Can alıcı melek ruhunu almaya geldiği zaman tövbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var. Güç kuvvet yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde onları kov, seni imtihan etmesinler. Soran kimse buna imkan yoktur dedi. İbrahim bin Ethem buyurdu ki, öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. Kıyamet günü Allah-u Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emredince ben gitmem de soran kimse dedi ki, bu sözümü dinlemezler. Nasihatleri dinleyen kimse tövbe etti ve ölünceye kadar tövbesinden vazgeçmedi.

Efendim böylelikle birinci bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından ikinci bölümümüzde Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programında tekrar birlikte olacağız. Bizlerden ayrılmayın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo Frekansı'nda Dünyadan Geçenler programında ikinci bölümümüzde tekrar birlikteyiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Tekrar hayırla geldiniz programımıza. Programımızın ikinci bölümünde sizlere Sırrı-i Sekati Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Efendim Sırrı-i Sekati Hazretleri büyük ve meşhur velilerden, ismi Sırrı bin Muglis Es-Sekati, künyesi Ebul Hasen'dir. Bağdat'ta doğmuştur. 865 yılında Ramazan-ı Şerif ayında orada vefat etmişlerdir. Şunezi kabristanına defnedildi. Marufi Kerhi Hazretlerinden feyz aldı. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin dayısı ve hocasıdır. Tasavvufta, vera ve takvada asrının bir tanesiydi. Harisi Muhasibi ve Bişri Hafi'nin akranıdır. Sırrı-i Sekati Hazretleri Hüseyin bin Beşir, Ebu Bekir bin İyaş, Ali bin Garab, Yahya bin Yeman, Yezid bin Harun ve birçok alimden ilim öğrenmiş ve hadisi şerif rivayet etmiştir. Ebu Abdurrahman Süleymi, Tabakat-ı Sufiye kitabında 3. asırda yaşamış olan velilerin hemen hepsi Sırrı-i Sekati'den feyz almıştır demektedir. Zühd ve edepte pek çok ve harikulade hallere sahip olan tasavvufa dair sözleri meşhurdur. Bir yere gittiğinde yolda olan şeyler ve havada uçan kuşlar açık bir lisan ile kendisine selam verirlerdi. 40 defa yürüyerek hacca gidip geldi. Üzüntü ve dert deryası, hilm ve sebat dağı, mürüvvet ve şefkat hazinesiydi.

Ticaretle uğraşırdı Sri Sekati Hazretleri. Bağdat'ta bir dükkanı vardı. Ticarette %5'ten fazla bir kar almazdı. Bir defasında 60 altına badem aldı. Badem birden pahalılaştı. Dellal bademleri 90 altına satmak istedi. Sri Sekati Hazretleri, ben adetimi bozmam. Ancak 63 altına satarım dedi. Dellal ise bunu kabul etmeyip malları satmadı. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri anlatır. Sırrı Sekati Hazretlerinden ziyade ibadet ehli kimse görmedim. Daima edepli bir halde otururdu. Allah-u Teala'dan hiçbir zaman gafil olmadı. 70 yıl hiç kimse onun ayaklarını uzatıp yattığını, edebe uymayan bir hareketini görmedi. Gece gündüz Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu düşünür ve her zaman edepli bir şekilde otururdu. Ancak ölüm hastalığında yatağa uzanabildi. Kendisi anlatır. Bir gün bir hata işledim. O hatanın ateşi 30 yıldır içimde durmakta. Hatırladıkça kalbim cayır cayır yanmaktadır. Bir gün Bağdat şehrinde dükkanımın bulunduğu semtte yangın çıktı. Bütün dükkanlar yandığı halde yalnız benim dükkanım yanmamıştı. Dükkanımın yanmadığı haberi gelince elhamdülillah diye Allah'a şükrettim. Hemen akabinde başkalarının zarar ve ziyanını düşünmediğimi hatırlayıp çok tövbe ve istiğfar ettim. Kefaret olarak dükkanımdaki bütün mallarımı fakirlere dağıttım. Fakat 30 yıldır kalbimden bunun acısını silemedim. Bir gün Lübnan'dan biri gelip falan zatın size selamı var dedi. Sırrı Sekati Hazretleri buyurdu ki, o kişiye bizden selam söyle. İnsanlardan uzaklaşıp dağ başında oturması, yalnız ibadetle meşgul olması uygun değildir. Hakaşı dediğin çarşıda, pazarda alışverişle de meşgul olur ve bu esnada bir an olsun Allah-u Teala'dan gafil olmaz. İnsanlar

Allah'a hizmet etmesi de ibadettir. Kişinin zaruri ihtiyaçlarını karşılaması tevekkülüne mani değildir. Efendim Cüneyd Bağdadi Hazretleri anlatıyor. Sırrı Sekati Hazretlerinin ömürlerinin son günlerinde ziyaretine gitmiştim. Yakınımda bir yelpaze vardı. Elimi alıp mübarek yüzlerine sallamaya başladım. Gözüm açtı, elimde yelpazeyi görünce, "Ey Cüneyd, yelpazeyi elinden bırak, sallama. Çünkü ateş yellenince daha çabuk ve daha çok yanar," dedi. Kendilerine, "Bir emriniz var mı?" diye sorduğumda, "Daima Allah-u Teala'yı hatırla, bundan gafil olma. Ahireti unutturacak kadar dünya işlerine dalma," buyurdu. Sırrı Sekati Hazretlerinin kız kardeşi bir gün ziyarete gelip, "Eğer müsaade buyurursanız evinizi süpüreyim," dedi. Sırrı Sekati Hazretleri müsaade etmedi. Başka bir gün yine ziyarete geldiğinde bir koca karının Sırrı Sekati Hazretlerinin evini süpürdüğünü gördü. Bunun üzerine, "Ey biraderim, ben senin hemşiren iken haneni süpürmeme müsaade etmedin. Şimdi süpürmek için ihtiyar bir kadın getirmişsin," dedi. Sırrı Sekati Hazretleri hemşiresinin bu sözü üzerine tebessüm ederek buyurdu ki, "Ey hemşirem, o gördüğün acize kadın dünyadır. Allah-u Teala dinine hizmet edene dünyayı hizmetçi eyler." Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şöyle anlatıyor. "Bir gün dayım Sırrı Sekati'ye gittim. Ağlıyordu. Sebebini sordum. Bu gece ibriğe su koyup biraz bekleteyim de soğusun diye aklıma geldi. Öyle yaptım. Gece rüyamda bir huri gördüm. Sen kimsin?" dedim. "Suyu soğutmak için ibriği bekletmeyenin," dedi ve ibriğimi alıp yere çaldı. "İşte parçaları," diyerek yerdeki dalmış ibriğin parçalarını gösterdi. Yine Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şöyle anlatıyor. 4 dirhemim vardı. Sırrı Sekati'nin yanına gidip, "Bunları size getirdim efendim," dedim. Bana, "Oğlum, sana müjdeler olsun. Sen kurtulmuşlardansın. 4 dirheme ihtiyacım vardı. Kurtulmuş olanlardan birinin eliyle ihtiyacım olan parayı bana göndermesi için Allah-u Teala'ya dua etmiştim. Sen getirdin," buyurdu. Salihlerden bir zat şöyle anlatıyor. "Bir defa Sırrı Sekati'yi ziyaret etmek için evine gidip kapısını çaldım. İçeriden kim o?" dedi. "Aşığım birisi," dedim. "Eğer aşık olsaydın hep Allah-u Teala ile meşgul olur. Bana gelmezdin," buyurdu ve "Ya Rabbi, bu kimseyi hep kendin ile meşgul eyle ki başkalarıyla meşgul olmasın," diye dua etti. Bu anda bende çok değişiklikler hasıl oldu. Duası kabul olmuştu. Cüneyd-i Bağdadi şöyle anlatıyor. "Hocam Sırrı Sekati bana bir şey öğretmek istediği zaman sual sorardı. Bir gün bana, "Ey Cüneyd, şükür ne demektir?" diye sual etti. Ben de cevap olarak, "Nimetini destek yaparak Allah-u Teala'ya asi olmamaktır," deyince, "Bu hikmet sana nereden geliyor?" diye tekrar sual etti. Ben de, "Senin meclisinde bulunmaktan," dedim. Şöyle anlatılır. Bir gün Sırrı Sekati'ye sabrın ne olduğu soruldu. O da sabır konusunu anlatmaya başladı. Bu esnada bir akrep dolaşmaya başladı. İğnesini defalarca kendisine soktuğu halde Sırrı Sekati hiçbir şey yokmuş gibi sakin sakin konuşmasına devam etti. "Neden akrebi fırlatıp atmıyorsunuz?" diye soranlara Sırrı Sekati şöyle cevap verdi. "Sabır konusunda konuşurken sabretmemek hususunda Hak Teala'dan haya ederim."

Efendim Cüneydi Bağdadi şöyle anlatır. Bir gün Seri Sekati Hazretlerinin yanına gittim. Bana şunu anlattı. Her gün yanıma küçük bir kuş gelirdi. Elimdeki ekmek kırıntılarını yerdi. Bir kere bu kuş bana doğru geldi. Fakat elime konup ekmek kırıntılarını yemedi. Ben kendi kendime ne hata işledim diye düşündüm. Daha önce ekmekle beraber bir sebze yemiştim. Bunu hatırladım ve bir daha şüpheli şeyler yemeyeceğim diyerek tövbe ettim. Bunun üzerine kuş elime kondu ve elimdeki ekmek kırıntılarını yedi. Şöyle anlatılır. Sırı Sekati bir bayram günü meşhur bir zatla karşılaşmış ve ona güler yüzlü olmayarak selam vermişti. Neden böyle yaptın diye sorduklarında Sırı Sekati, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte iki mümin karşılaştıkları

zaman 100 rahmet aralarında taksim edilir. Bunlardan 90 rahmet daha güler yüzlü olana verilir buyurmuştur. İstedim ki o benden daha çok sevap alsın diye cevap verdi. Kendisi anlatır. Yaya olarak Rum diyarına gaza için gitmiştim. İstirahat ederken yorgunluktan sırt üstü yatmış, ayağımı duvara dayamıştım. O esnada bir ses duydum. Bu ses bana, ''Ya Sırri, köle efendisinin yanında böyle yatar mı?'' dedi. Bundan sonra bir daha ayağımı hiçbir şekilde uzatıp yatmadım. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şöyle anlatır. ''Hocam Sırri Sekati hastayken 3 günde bir ziyaretine giderdim. Bir defasında yanına girdim, uyuyordu. Başucunda ağlamaya başladım. Gözyaşlarım yanağına düştü. Gözlerini açıp bakınca, ''Bana nasihat et,'' dedim. O zaman, ''Kötü kimselerle sohbet etme, iyi kimselerle beraber bulunarak Allah-u Teala'ya ibadet et,'' buyurdu. Başka bir gün ziyarete gittiğimde Sırri Sekati'ye, ''Kendini nasıl hissediyorsun?'' diye sordum. Bunun üzerine, ''Halimden tabibime nasıl şikayet edebilirim ki? Bana bunu veren odur,'' buyurdu. Ebu Labbas bin Mesruk şöyle anlatır. Sırri Sekati'yi hastalığında ziyaret ettik. Yanında uzun süre oturduk. Halbuki karnında bir sancı vardı. Sonra Sırri Sekati'ye yanından ayrılırken bize dua edin dedik. Ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti. ''Ya Rabbi, bunlara hasta ziyaretinin nasıl olacağını öğret.'' Sırri Sekati ashab-ı kiramdan Hazım bin Halleme'den şöyle rivayet etmiştir. Bir gün yolda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni gördü ve buyurdu ki, ''Ey Hazım, la havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok söyle. Zira o cennet hazinelerindendir.''

Efendim, programımızı Sarı Sekati Hazretleri'nin hayatlarından bir menkıbe ile noktalandıracağız. Menkıbemizin ismi Varlıkların En Acizi. Sırrı Sekati Hazretleri bir gün vaaz veriyordu. Sultanın adamlarından birisi merasimle oradan geçerken "Şuraya bir uğrayalım" deyip içeri girdi. O sırada Sırrı Sekati, "Mahlukat içerisinde en aciz ve zayıf olan mahluk insandır. Bununla beraber bu kadar mahluk arasında Allah-u Teala'nın emirlerine insan kadar isyan edip yüz çeviren mahluk da yoktur. Eğer insan iyi olursa melekler ona gıpta eder, imrenirler. Eğer kötü olursa şeytanın bile kendisinden nefret edip kaçtığı şerli bir kimse olur. Ne kadar hayret edilir ki bu kadar zayıf ve aciz olan insanoğlu kendisine her nimeti veren, her an varlıkta durduran, yaşatan, kudret ve azamet sahibi olan Allah-u Teala'ya karşı gelmekte ve isyan etmektedir" diye anlatıyordu. Sultanın yakınlarından olan bu kişi bu hikmet dolu sözlerin tesiriyle ağlaya ağlaya kendinden geçti. Bir zaman sonra kalkıp evine gitti. Hiç konuşmuyor, bir şey yiyip içmiyor, hep ağlıyordu. Sabah olunca yürüyerek Sırrı Sekati'nin sohbet ettiği yere gelip anlatılanları dikkatle dinledi. Üçüncü gün yine geldi. Sohbet bittikten sonra, "Efendim, sizin söyledikleriniz bana çok tesir etti. Kabul ederseniz sizin talebelerinizden olmayı arz ediyorum" dedi. Kabul edildi. Ahmet ismindeki bu talebe az zamanda çok yüksek derecelere kavuştu. Bir gün hocası Sırrı Sekati'nin huzuruna çıkıp, "Ey şefkatli ve merhametli efendim, beni günah karanlıklarından kurtarıp huzur ve saadete kavuşturdunuz. Bunun için Allah-u Teala size bol bol mükafatlar ve hayırlı karşılıklar ihsan buyursun" dedi. Kısa zaman sonra Sırrı Sekati Hazretlerine biri gelip, "Efendim, beni talebeniz Ahmet gönderdi. Rahatsız olduğunu size bildirmemi söyledi" dedi. O da gelen kimseyle talebesi Ahmet'in bulunduğu yere gitti. Şehrin dışında sahrada çukur bir yerde yattığını ve ölmek üzere olduğunu gördüler. Bu sadık talebesinin başını kaldırıp dizine koydu. Yüzünün tozlarını sildi. Ahmet gözünü açıp hocasını görünce çok sevindi. Huzur içerisinde ruhunu teslim etti. Gasil ve defin hizmetlerini yerine getirmek için şehre geri geldikleri bir zamanda şehir halkının kendilerinden tarafa geldiklerini gördüler. Hayret edip

nereye gittiklerini sordular. Onlar, biz şehirde her kim Allah-u Teala'nın veli kullarından birinin cenazesinde bulunmak isterse şunu ziye kabristanına gitsin diye bir ses duyduk. Onun için yola çıktık dediler. Yıkayıp kefenledikten sonra şunu ziye kabristanına defnettiler. Efendim, böylelikle Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin bu haftada ne yazık ki sonuna geldik efendim. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Muhabbetle kalın. Haftaya tekrar buluşmak dileğine. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
4: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Genç nüfus artıyormuş. Bunlar genç olsa ne olur? Sayıları artsa ne olur? Seslerinden insan gazete bile okuyamıyor. Saygı yok, adap yok, sorumluluk yok.
1: Öyle demeyin. Nüfusun, özellikle de dinamik, genç nüfusun bir milletin geleceği için ne kadar ehemmiyetli olduğunu biliyorsunuz. Hamdolsun bütün çamur sağanağına rağmen tertemiz yarınlara yürüyen bir gençlik var. Güzel hasletlerle donanmış, gözleri ışıl ışıl parlayan bir gençlik. Şahsiyeti oturmuş, hayatın her safhasında, her yerde ve her zaman kendi kişiliğini sergileyebilen bir gençlik.
0: Nerede o gençlik Mirim? Biz niye görmüyoruz? Eskidenmiş o. Devir değişti. Bizler bile değiştik. Gençler mi aynı kalacak? Hele benim bundan sonrası için hiç ümidim yok. Siz de tutmuş ideal gençliği anlatıyorsunuz.
1: Evet, ideal gençlik. Özlemini çektiğimiz, Akif'in Asım'ın nesli diye methettiği, Necip Fazıl'ın hasretle bir gençlik, bir gençlik diye beklediği genç nesil. İç dünyasının farkında bir gençlik. Enerjisini kendi cevherinden, öz mayasından alan, kendi kendini şarj edebilen, dışa bağımlı kalmayan bir gençlik. İşini sadece bedeniyle değil, ruhuyla yapan, yaptığı işe ihlasını ve samimiyetini katabilen bir gençlik. Her konuda sistemli ve disiplinli çalışarak yaptığı işi en güzel şekilde yapan, yaptığı işi önemseyen ve azmiyle herkese emsal olan, her şeyin bir şeyini, bir şeyin her şeyini bilen bir gençlik. Kendinde münafıklığı barındırtmayan, özü sözü, içi dışı bir, samimi ve samimiyeti iki yüzlülere, hatta yüzsüzlere tokat olabilecek bir gençlik. Davası için birlik, beraberlik içinde olma, içtimaileşme zaruretinin farkında olan ve bu uğurda birbirlerine değil, birlikte ufuklara bakabilen bir gençlik. Dil, din, tarih birliğinin yanında kader birliği de yapmış olan bir gençlik.
0: Güzel söylüyorsunuz da.
1: Onlardan ümidimizi kesebilir miyiz? Onlar sizin, benim, bizlerin çocukları, torunları. Bizim yetiştirdiğimiz gençlik. Yenildikçe yenmek için hırsı artan, gözü kör eden bir hırsla değil, çalışma ve öğrenme iştiyakıyla kendini sürekli yenileyebilen ve rakibin karşısına devamlı galibiyet parolasıyla çıkabilen ve sonunda galibiyeti elde eden bir gençlik. Gözü maddi anlamda kanaatkar olan fakat manevi açıdan hiçbir zaman eldekiyle yetinmeyen bir gençlik. Dünyevi makam ve mevkileri elinin tersiyle iten fakat manevi zirvelere talip bir gençlik. Nefreti olmayan nesil, aşkını muhafaza edemez sözünden hareketle, şeytana ve günaha karşı olan nefretini arttırıp,

0: Rahman'a olan aşkını her dem muhafaza edebilen ulvi bir gençlik. Var mı şu emaneti yerine teslim edecek denildiğinde, sağına soluna bakmadan fert fert ben varım diyecek ve kutsal emaneti devralıp yerine teslim edecek bir gençlik. Kur'an'ın ilk emri olan oku emrini kendine düstur edinen, bu yolda okuyan, okuduğunu idrak edebilen, düşünüp bunları da ifade edebilen, kelime haznesi ufku gibi geniş, gönlü gibi zengin bir gençlik.
1: Şair diyor ya, der ki mazi, sendedir artık sıra. Bekler istikbal elinden bir çıra. Hıçkırırken gonca, bülbül haykıra. Yılma kıştan, yaz senin, harman senin. Vallahi ne yalan söyleyeyim, içim aydınlandı. Bizim gençlik ha.
0: Bizim olan. Zaman bir kılıçtı. Siz onu kesmezseniz, o sizi keser sözünden ders alarak, zamanı kullanmayı bilen, dünü hesaba çektikten sonra dünde bırakan, bugünün hakkını veren ve yarını planlayan bir gençlik. Kendinde olan hazinenin farkında olan, onu israf etmek yerine kullanan, paha biçilmez cevheriyle hem bu dünyayı hem ahireti satın alabilecek bir gençlik. İşte hasret kaldığımız, görmeyi arzuladığımız, geleceğimizi emanet etmek istediğimiz gençliğin hasretleri, vasıfları bunlar. İşte Asım'ın nesli, işte Fatih'in yadigarı bu hasletlerle kuşanmış, bu vasıflarla donanmış bir gençlik olacaktır. Böyle bir gençlik var oldukça ümitsizlik olur mu?
1: Olmaz. Andolsun ki olmaz.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Ya Rab, azabınla beni terbiye etme. Bana merhamet et. Çünkü solgunum. Daha ne kadar sürecek Rabbim? Bilmiyorum ne vakte kadar beni ne zaman anacaksın. Bilmiyorum bana ne zaman sahip çıkacaksın. Evet Rabbim, biliyorum değersizim, günahkarım. Affa layık değilsin diyebilirsin. Ama sen ey Rabbim, bana layık olanı değil, sana layık olanı yap. Kerem ve merhametinle bana davran. Beni zincirlerimden kurtar ki bütün yüreğimle sana şükredeyim. Bütün güzelliğini göreyim ve göstereyim. Ya Rab, niçin senden uzaktayım? Kurtar beni Rabbim. Görüyorsun ki seni sevenler azalıyor. İnsanlar içinde emin olanlar tükeniyor. Ne vakte kadar yüzünü benden gizleyeceksin? Ya Rab, gözümün nuru senin cemalindir. Kalbimin gıdası senin rahmetindir. Hayatım senin kudretindir. Gözyaşlarım senin şefkatindir. Ve bil ki Rabbim, kimseye vermediğim şu kalp ancak senindir. Sen bu kalbi koru Rabbim. Beni bir Müslüman olarak katına, sevdiklerinin yanına al. Beni peygambere, şehitlere, salihlere, arkadaş olanlardan eyle. Onlara dost ve sevgili olayım. Ya Rabbi, derdimi biliyorsun. Kalbimin hüznünü biliyorsun. Sana varmak için çektiğim acıları biliyorsun. Görüyorsun ki Rabbim, her şeyi kaybettim. Günden güne kuvvetten düşüyorum. Ama Rabbim, ben hiç ümitsiz olmadım. Sana dua ettiğimde bedbaht olmadım. Görüyorsun ya Rabbim, bu dert dilime ve kalbime dokundu. Senden şifa diliyorum. Korkuyorum Rabbim. Dilimin seni anmamasından, kalbimin seni unutmasından korkuyorum. Rahmetinden beni bu korkulardan emin kılmanı bekliyorum. Her sevgi, her bakış bir gün kaybolur ama Rabbim, sen hepsinden başkasın. Her dost, her sığınak bir gün yıkılır ama Rabbim, sen her zaman varsın. Her yüz, her gönül bir gün yüz çevirir ama sen hepsinden başkasın, yüz çevirmezsin. Her yıldız, her parıltı bir gün söner ama sen başkasın Rabbim. Sen yerlerin ve göklerin nurusun. Sen hiç sönmeyen nursun. Ey Rabbim, bil ki bu kalbi sana vermek ve senden başkasını bu kalbe sokmak istemiyorum. Beni bu istek ve niyetimden ayırma. Bana güç ve nur ver. Kalbimi sevginle yaşat Rabbim. Sen sevmezsen beni, bağışlamazsan günahlarımı bilmiyorum ne yaparım. Senin gibi seven yok ki ona koşayım. Senden başka kuvvet yok ki ona dayanayım. Senin gibi sadık sevgili yok ki kalbimi ona vereyim. Rabbim, sen beni nasıl görüyorsun bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki sen benim Rabbim ve sevdiğimsin. Ben yalnız seni seviyor ve yalnız sana yalvarıyorum. Her şeyi yalnız senden istiyorum. Beni başkalarına muhtaç etme ya Rabbi. Başkalarına el açtırma. Başkalarının eline baktırma. Beni başkalarına havale etme. Ya Rabbi, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İbrahim'in şefkatiyle geliyorum. Sana gelmeme engel olan şeyleri bana göster. Göster ki onları kurban edeyim. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum.

Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Beni selamet sahiline ulaştır. Sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed'in kulluğu ve aşkıyla geliyorum. Beni Miraç'a çıkarmanı diliyorum. Ya Rab, eğer nefsim firavunlaştıysa Musa'nın tatlılığıyla gel bana. Kalbim cahilliğe Mekke'sine döndüyse Muhammed'in sırrı ve aşkıyla gel bana. Musa gibi yalnız kaldım. Harun'un desteğiyle gel bana Rabbim. Nefsimle boğuştuğum zamanlarda Nuh'un gemisiyle kurtar beni. Rahmetinin susuzluğuyla yanıyorum. Senden Hacer'in zemzemini diliyorum. Rabbim, senden senin sevgini, sevgilini sevmeyi, sevdiğinin sevgisini, sevdiklerini sevmeyi, sevdiklerinin sevgisini, sevenlerini sevmeyi, sevenlerinin sevgisini istiyorum. Ey sevginin sahibi, yaratılmışları çok seven, sevgisi hiçbir varlığın sevgisine benzemeyen, sadakatli, sözünden dönmeyen, sevdiklerine şefkat eden Allah'ım, bize sevgiyle kardeş olmayı öğret. Ey şefkatin Rabbi, kullarının günahlarına bakmaksızın rızık veren, şefkatiyle belalara karşı zayıf varlığımızı esirgeyen sevgili, günahlarımızı denizler kadar çok olsa da döktüğümüz bir damla gözyaşına bağışlayan sensin. Bütün isyanımıza rağmen üzerimizden tesellisini esirgemeyen, sıcak merhametinden ellerin soğukluğu ve düşmanlığına bırakmayan, bizi bizimle anan Allah'ım, bize şefkatle büyümeyi öğret. Bizi sevdiğin kullarına şefkatin annesi ve babası kıl. Bizi Rahman ve Rahim'inin gölgesinde bir şefkat çocuğu gibi büyüt. Şefkatle terbiye et. Şefkat eri eyle dostlarımızı. Ey bağışlamanın Rabbi, kalbimizin kirine bırakmaksızın ulvi dergahına kabul eden Allah'ım, günahlarımızı dünya ve ahirette gizleyen, bizi bizden çok arayan, verdiği sözden dönmeyen, kullarına tesellisiyle huzur veren Allah'ım, ey güzellikleriyle kalbimizin sevgisi olan Allah'ım, benim rahmetim günahkarlardır diyorsun. Bu sözden öte gayrı gidecek kapımız, ağlayacak dostumuz, sığınacak başka bir kalemiz yoktur. Sen affın sahibisin, bizleri affet. Sen ki her sehrin rüzgarında bize kulak veren, her gecenin karanlığında ahlarımıza ses verensin. Bize adliyle değil, lütuflarıyla gelen Allah'ım, feryadımızı dinliyorsun. Rahmetinle kuşat günahlarımızı. Adem gibi kabulünü görelim tevbemizin. Ey seslenenin sesine kulak veren, ey dua edenin duasına cevap veren Allah'ım, müminlerin duasına rahmet et. Ey canımın canı olan Allah'ım, madem senin lütfunla yaşıyorum, madem üflediğin ruhu taşıyorum, artık kendimi kirletmeyeceğim. Madem kalbimi aydınlatan sensin, bütün yalan düşünce ve hisleri kalbimden uzak tutacağım. Madem kalbime misafir oldun, senden başkasını içeri almayacağım. Madem ki bana hayatı veren sensin, hayatımla seni anlatacağım. Ey gönlümün hakiki sultanı, seni görmesem ne rahatım ne huzurum olur. Sen diyorsun ki, onlar Rablerine bakarlar. Ya Rab, ben onlardan değil miyim? Ey ruhumun arkadaşı, beni şu dünya toprağından kopar da cennetin bir köşesine dik. Hem ben hem cennet ehli sevinsin. Bana öyle güzel bir koku ver ki bu Muhammed'in çiçeği, kokusu Muhammed'in kokusu.

denilsin. Ey yalnızların yoldaşı, eğer benimle konuşmazsan kalbimi sükunetle doldurup buna katlanacağım, kıpırdamadan duracağım ve sabırla bekleyeceğim. Muhammed'i bekleyeceğim, Hatice'yi bekleyeceğim, Ali'yi, Bilal'i bekleyeceğim, beni sana getirmelerini isteyeceğim. Ey nurların nuru, ey sıkıntılı kalplerin huzuru olan Allah'ım, gönlümdeki kirleri temizle, musibet ve acılara katlanacak kuvveti ver bana. Bana aşkını ver ki sana hizmet edebileyim. Bana öyle bir iman ve kuvvet ver ki kimsesizlerden yüz çevirmeyeyim, kötülerin önünde diz çökmeyeyim, aklımı ve kalbimi fani hadiselerin üzerine çıkaracak bir anlayış ver bana. Beni kapından kovma Allah'ım, kovarsan da bir gün mutlaka çağır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, İster kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

Sen öyle zenginsin ki nurunun bir pırıltısı bütün ihtiyaçlarımıza yeter. Ve o nur eksilmeden sana döner. Yalnız ve sessiz senin gök kubben altında mütevazi gönlümle yüzümü sana çeviriyorum. Ben seni bilince her şey arkadaş oldu bana. Ne mutlu bana ki kalbim seni sevdi ve gönlüm ayaklarına değdi. Beni bu huzurdan ayırma Allah'ım. Ey sonsuz hayat sahibi, ölmüş kalplerimize hayat ver. Gönüllerimizi sükunete kavuştur. Dünyanın peşine düşmüş nefsimize sana inanmanın şerefini göster. Halimizden şikayetçiyiz. Senin sonsuz hazinelerin pahalı. Biz ise yoksuluz. Biz fakirlerden güzelliğini gizleme. Muhammed'in imanını ve aşkını pahalı verme. Bize öyle gönüller ver ki dünyada karar kılmasın. Şu çürümüş varlığımızı bir yanardağ yap. Ta ki senden başka her şey o ateşte yansın. Bizlere kalbi selim ver. O kalple biz sevgi dersini alalım. Bizi hizmetine al. Bize İbrahim aşkını ve teslimiyetini ver. Ver ki şu dünya ötesinde yanmayalım. Ya Rab, herkes kendince benim yoldaşım oldu. Lakin kimse içimdeki sırrı anlamadı. Ey Rabbim, benim bu dünyada yarim kimdir? Musa seninle konuştu. Ya ben kimle konuşayım? Biliyorum, ben zalimim. Kendime zulümler ettim. Nefsim koskoca bir dağ gibidir. Tecelli et ki bu dağ parçalansın. Gözümden perde kalksın. Ey Rabbim, ben senin kulun ve bu çölün lalesiyim. Ben bu alemde yalnız kalmışım. Senden sırlarımı anlatacak bir mahrem isterim. Deliliği deliliğime yakın olsun ki kendimi onda göreyim, ona sırlarımı vereyim. Ey Rabbim, varlıkta da yoklukta da fakirim. Bilgimle de bilgisizliğimle de cahilim. Ey Rabbim, benden sana çıkanlar benim basitliğimi, senden bana gelenler senin kerem ve merhametini gösteriyor. Eğer ben iyi şeyler yapıyorsam, bu senin yardımınladır. Kötü şeyler yapıyorsam bu nefsimdendir. Başıma gelen musibetler senin adaletindir. Ve bilirim ki sen beni şefkatinle tokatlıyorsun. Ey Rabbim, nefsime karşı vekilim sensin. Beni nefsimle baş başa bırakma. Dilersen her şeyi al benden. Ama ne olur, benden darılma. Sana yönelmişken nasıl umutsuz olabilirim? Ve ben sana nasıl şükretmem ki bana bu huzuru veren sensin? Hangi dost daha yakındır senden? Hangi sevgili senden daha çok sever beni? Hatalarıma, günahlarıma, vefasızlığıma rağmen. Ey Rabbim, sen ne güzel bir sevgilisin ki sevdiğinin ayıbını gizleyip örtüyorsun. Ve ne kadar lütufkarsın ki benden olmayan güzellikleri benden gösteriyorsun. Sen bana ne kadar yakınsın lütfunla ve ben ne kadar uzağım sana günahlarımla. Ey Rabbim, günahlar dilimi tutuyorsa da merhamet ve cömertliğine elimi açıyorum. Sen çeşit çeşit amel ve tavırlarla kendini tanıtıyorsun. Sen rahmet ve şefkatinle biliniyorsun. Bense günahlarımla anılıyorum.

diyorum. Beni temizle Rabbim. Beni bağışla. Öyleyse seninle birlikte anılayım. Ey Rabbim, nefsime celalinle, kalbime cemalinle, hayatıma hikmetinle tecelli eyle. Hatalarıma rahmetinle, mahşerde Muhammed'inle, cehennemde hasret.

İlahi, sana kul olmaya gayret ettim. Adaletin gayretimi içe indirdi. Yıktı güvenimi. Eğer ihsan ve keremin olmasaydı keserdim ümidimi. Ben kendi kuvvetimden senin kudretine, tercihimden tercihine sığınıyorum. Bana hasret kefenini giymeyi, vuslat toprağına gömülmeyi nasip eyle. Beni sırrında sır eyle, varlığında yok eyle. Yalnız senden yardım diliyor, yalnız sana sığınıyorum. Beni başkasına bırakma, yalnız senden istiyorum. Beni hüsrana uğratma. Yalnız senin ihsanını bekliyorum, beni mahrum etme. Kapını çalıyorum Rabbim, kapıyı açmasan da ne olur kapından kovma. Ey Allah'ım, gündüz sesleniyorum cevabını duyamıyorum. Gece sesleniyorum yine bana rahat yok. Ne olur Rabbim benden uzaklaşma. Çünkü sıkıntım yaklaşıyor, bana yakın ol. Dayanağım ve güvencim sensin. Allah'ım, sana güveniyorum. Yolunda yürümeyi bana öğret. Çünkü sen benim kurtarıcımsın. Ve ben ancak senin yolunda olmakla kurtulabilirim. Ey Rabbim, günah ve kusurlarımla gelirsem, beni iyiliğin ve merhametinle karşıla. Rabbim, sen hak ve gerçeksin. Senin tüm yolların sevgi ve gerçektir. Kusurumu bağışla Rabbim, çünkü affın sonsuzdur. Yalnız, mutsuz ve üzgünüm. Yüreğimin sıkıntısından kurtar beni. Derdimi ve acımı gör Rabbim ve günahlarımı bağışla. Ey Rabbim, ne kazanacaksın sana günahımla gelmekten, mezara girdiğimi görmekten? Toprak seni över mi? O senin güzelliğini görür mü? O seni anlatabilir mi? Acı bana ey Rabbim, dayanağım ol. Seninleyim Allah'ım, Rabbim benim. Seni ebediyen öveceğim, sonsuz seveceğim.

0: Semerkant Radyo.
1: Hor bakman sen toprağa, hor bakman sen

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pek muhterem Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onların hayatlarında bizim için alınacak çok büyük ibretler var, çok büyük dersler var. Çünkü onlar bir ömür Efendimiz Aleyhisselam'la beraber yaşadılar. Ayetlerin inişine şahit oldular. Meleklerin gelişine şahit oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte İslam'ın ilk ayetlerini yaşadılar, muhatap oldular. Ve din-i mübini İslam'ın yeryüzüne hakim olmasına büyük emek sarf ettiler. İslam'ın ilk şahitleri, ilk tanıkları, ilk gayret edenleri onlardı. Ve Peygamber aleyhisselam Efendimizle yaşadıkları bu mücadele kolay olmadı. Bu hayat kolay geçmedi. Pek çok gayret ve fedakarlıkta bulunmaları gerekti. Bunlarda günümüz insanı için, bizim için çok büyük ibretler var. Çünkü maalesef günümüzde bizler keyfimize çok fazla önem veren, keyfimizin, rahatımızın bozulmasını istemeyen kişiler ve kişilikler haline geldik. Fedakarlık, diğergamlık, başkasının yerine kendini koyma, hizmet etme, gayret etme gibi ahlaki erdemleri kazanmamız çok önemli. Çünkü gayret etmeden, emek vermeden hiçbir şey olgunlaşmıyor, hiçbir şey elde edilemiyor. İnsan terbiyesi de, evlat yetiştirmek de, aileyi ayakta tutmak da, İslamiyeti yaşamak ve dinin emirlerini insanlara yaymak da büyük bir emek ve gayret gerektiriyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu gayreti çok güzel bir şekilde yerine getirdiler. Bize de örnek oldular. En son onların Hendek'te, yani o Ahzab savaşında Efendimiz aleyhisselam yanında yer almalarını anlatmıştık. Fakat sahabe-i kiram efendilerimiz Peygamber aleyhisselamın yanında yer aldığı gibi onun yanından sıvışanlar da vardı. Kaçanlar da vardı. Mazeret uyduranlar, Efendimiz aleyhisselamın yanındaki o gayret gerektiren günlerde orada olmamak isteyenler de vardı ki onlar münafıklardı. Şimdi bunlar görünüşte Müslüman oldukları için savaşan Müslümanların yanında yer almaları gerekiyordu. Ama aslında Müslüman olmadıkları için de oradan kaçmak istiyorlardı. Cenab-ı Allah da onların iç yüzünü, onların içlerindeki asıl niyeti ayet-i cellelerde bize bildirdi. Belirtti. Cenab-ı Allah Ahzab suresinin 9. ayetinden 25. ayetine kadar onların içlerindeki niyetleri, garazi, kini ve o savaştan nasıl kaçtıklarını, nasıl sıvıştıklarını Cenab-ı Allah bize anlattı. Zaten Ahzab suresi de aslında Hendek Savaşı'nı anlatan bir suredir. Çünkü Hendek Savaşı'nın bir diğer ismi de Ahzab Savaşı'dır. Yani ne demek? Kabileler demek. Çünkü Ahzab Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda bütün kabile ve kavimler, İslam'ın dışında olan ne kadar kabile varsa hepsi toplandılar.

Peygamber Efendimizin ve Müslümanların üzerine yürüdüler. Yani Hristiyan kabileleri, Yahudi kabileleri, müşrik kabileleri, Kureyş kabilesi ve diğer kabileler hepsi toplandı İslamiyet'e saldırmak için. Tabi Cenab-ı Allah müsaade etmedi. Müslümanları mansur ve muzaffer eyledi. Müşriklerin birliklerini dağıttı. Onların gücünü ve kuvvetini yok etti. Zaten kafirler kendileri güçlerini birleştirerek bir araya geldiklerini zannetsen de aslında onların hakikatte bir gücünün kuvvetinin olmadığını da Cenab-ı Allah bize pek çok ayet-i cellede bildirmiştir. Ahzab suresinin 18. ayetinde kalmıştık. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّق۪ينَ مِنْكُمْ Allah içinizden o engelleyicileri çok iyi bilmektedir. وَالْقَائِل۪ينَ لِإِخْوَانِهِمْ Ve kardeşlerine şunu diyenleri helumme ileyna gelin bize katılın Muhammed'i terk edin aleyhisselam. Bunu diyenleri çok iyi biliyor. O savaşın içinde en çetin zamanda sahabelerin yanında yer almaları gerekenler Efendimiz aleyhisselama karşı bir birlik ve onun yanında yer almama hareketi başlattıklarını Cenab-ı Allah bildiriyor. İşte içten içe onların nasıl bir fitnenin peşine düştüklerini bize anlatıyor. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيلًا Zaten bunların pek azı savaşa gelir diye buyuruyor Cenab-ı Allah münafıkların hallerini ve savaşta yaptıkları gizli oyunları, gizli planları bize haber veriyor. Bunu neden haber veriyor? Bu günümüzde de böyledir. Yani günümüzde de münafıklar vardır. İçinden Müslümanları sevmeyenler, Müslümanlardan olmayanlar ama Müslüman gibi görünenler, Müslümanların yanında saf tutanlar ama Müslümanların içten içe kuyusunu kazanlar, onlara hile ve tuzak kuranlar vardır. Dikkatli olunmasını gerektiğini Cenab-ı Allah bize böylece haber veriyor. Ahzab suresi 19. ayete geldik. Estaizu billah. Eşihhaten aleykum. Onlar bunu niye yapıyorlar? Onlar bunu size karşı aşırı cimriliklerinden dolayı yapıyorlar. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ كَلَّذِي يُوشَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ Korku gelip çattığı zaman da hani savaşta bir korku oluyor ya, o korku hali geldiğinde üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani sahabeler, Müslümanlar bir zorlukla karşılaştıklarında tedirgin olmazlar. Onların içinde bir endişe kaplamaz. Ama o münafıklar öyle olur ki o ölüm korkusuyla gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani onlar çok aşırı bir korku içinde olur ve gözleri döner. Hani bir insan böyle çok korktuğunda böyle gözü döner, gözünün hali değişir. Onlar o şekilde olurlar diyor Cenab-ı Allah. فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ Ama o korku gittiğinde de, hani o savaştaki korkulu hal, mesela diyelim ki hücum bittiği zaman سَلَقُوكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ Onlar mala düşkünlük göstererek sivri sivri dilleriyle incitirler. Korku geçtikten sonra da ileri geri konuşmaya, gelişi güzel sözler sarf etmeye ve inciten, fitne çıkaran sözlerini saçmaya devam ederler. اُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا Onlar iman etmiş değillerdir. Yani Allah-u Teala burada müşrik saflarındaki düşmanı anlatmıyor. Müşrikleri, Yahudileri anlatmıyor. Müslümanların içinde Müslümanım diyen, Müslümanlarla beraber savaşan ama Müslüman olmayanları anlatıyor. اُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا Onlar iman etmiş kişiler değillerdir. Onlara sakın aldanmayın. Onlara sakın inanmayın. فَاَحْبَتَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ Bunun için Allah onların bütün yaptıklarını boşa çıkardı. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Bu Allah'a karşı çok kolaydır. Tabi onların ben Müslümanım dedikleri için Müslümanların lehine yaptıkları bazı çalışmalar da var. Bazı güzel neticeye varan şeyler de oldu. Bazı faydalı amelleri de oldu. Ama onlar mümin olmadıkları için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Onların

Yaptıkları amellerin hiçbir kıymeti yok, hiçbir değeri yok. Her şeyi kıymetli yapan insanın imanıdır. Hani şöyle bir düşünün, bir anne baba düşünün, evladı var, yavrusu var. İşte çok başarılı, çok iyi bir sanatkar veyahut da çok iyi bir tabip, insanlara fayda sağlayan çok iyi biri ama anne ve babasını tanımıyorsa, yani sen benim anne ve babam değilsin diyorsa, reddediyorsa, onları tanımıyorsa, onlara eziyet ediyorsa, bunun bütün dünyaya iyi olmasının ne faydası var? Kendisini dünyaya getiren ve onu besleyip büyüten, anne ve babasını reddeden, inkar eden ve ona eziyet eden insanın bütün insanlığa karşı iyilik yapmasının ne faydası var, ne manası var? Bunun gibi bir insan ne kadar iyi, ne kadar güzel olursa olsun, Allah'a iman etmiyorsa, peygamberine iman etmiyorsa, mümin değilse, onun yaptığı hayırların ve güzelliklerin bir manası, bir faydası yok. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Bütün amellerini boşa çıkaracak bir fiil işlemiş oluyor. Ve Ahzab suresi 27. ayet. Estaizu billah. Yahsebunel ehzabe lem yedhebu. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Aslında düşman birlikleri dağıldı. Ama onlar Müslümanların mağlup olmasını istiyorlardı. Hem Müslümanların safında yer alıyorlar hem de Müslümanların mağlup olmasını istiyorlar. Neden? Çünkü Müslüman değiller, münafıklar. Ve in ye'til ahzabu yeveddu. Düşman bir daha geldiğinde ise isterler ki lev ennehum badune fil a'rabi. Çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunsunlar. Yani o düşmanla karşı karşıya savaşan Müslümanların safında yer almasınlar da dağlarda yaşayan bedevilerin, o çöllerde yaşayan insanların arasında keşke bulunsalar, hiç bu saflarda yer almasalar diye isterler. Yes'elune an enbaikum. Size ait haberleri böyle uzaktan uzağa alsınlar isterler. Velev kanu fikum. Zaten aranızda da bulunsalar ma qatelu illa qalila. Savaşa çok az katılırlardı. Yani onların Müslümanların yanında yer almalarının da Müslümanlara hiçbir hayrı ve hiçbir yararı yoktur. Hatta daha çok zararı vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Muhakkak andolsun ki gerçekten Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Şimdi bu ayeti celile pek çok vaiz hocamız tarafından anlatılan, Allah dostları tarafından dillendirilen, Müslümanlara nasihat olarak anlatılan ayetlerin başında gelir. Muhakkak andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Yani Cenab-ı Allah Habibini bize örnek olarak sunduğu bu Ahzab suresinin 21. ayeti nerede iniyor? Bakın nerede bulunuyor dikkat ederseniz, Ahzab suresinde. Yani o münafıkların Hendek Savaşı'nda Müslüman görünüp ama Müslüman olmadıkları için Müslümanların yanında yer almamaları, onların yanından sıvışmaları, Müslümanların aleyhine hareketlerde bulunmalarını anlatan ayetlerin arasında zikrediliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı örnek alanla örnek almayan arasında bir fark var. Bakın düşünün, onlar biz müminiz demişler. Peygamber Efendimizin yanında yer almışlar ama Müslüman olmamışlar. Fakat Peygamber Efendimizin yanındalar, onunla beraber yaşıyorlar, bütün mucizeleri görüyorlar. Onun kokusuna, onun tenine, onun hareketlerine şahit oluyorlar. Peygamber Efendimizle beraber aynı safta, savaşta yer alıyorlar. Ama Peygamber Aleyhisselam onlar için güzel bir örnek değil. Çünkü iman etmiyorlar. Ama ondan 14 asır sonra gelen müminler için, yani bizler için Peygamber Aleyhisselam güzel bir örnek. Düşünün, bir yanda Peygamber Aleyhisselam'ın yanında olup onunla beraber savaşan, Hendek Savaşı'nda katılan ama mümin olmayan ve mümin olmadığı için de hiçbir nasibi olmayan kişiler var. Bir yanda da peygamberden zaman olarak 14 asır sonra gelmiş, peygamberi hiç görmemiş ama onun yanında yer alan bizlerden bahsediyor.
ne buyuruyor? Resulullah da aleyhisselam sizin için

güzel bir örnek vardır. Limen kana yercullah ve'l yevmel ahire ve zekerallaha kesira. Ve kimin için? Bu peygamber aleyhisselam örnek. Bizim için ve bizim içimizden Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden ve Allahu Teala'yı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır. Hem burada da bazı şartlar var. İmanın kuvvetli olması, Allah inancının olması, ahiret inancının, yani benim bu yaptıklarımın bir hesabı var, bunlar ahirette bana sorulacak deyip o iman üzere yaşayanlar ve Allahu Teala'yı zikredenler, yani Cenab-ı Allah'ı anmak, ibadetini yapanlar. Evet, bir insan müminse ama Allahu Teala'yı anmıyorsa, onunla ibadetle irtibatı yoksa, Allahu Teala'yı hatırlamıyorsa, bu gayrette değilse, Peygamber aleyhisselam onun için de güzel bir örnek değildir. Yani onu örnek almak için bir gayreti yoktur. İman etmiş ama ibadetini yapmayan, Allahu Teala'yı anmayan insan, ben şu konuda Peygamber aleyhisselamı örnek alayım diye dertlenmez. Peygamber aleyhisselam müminler için ve müminler içinde de Allah ve ahiret inancı kavi olan, güçlü olan kişiler ve Allahu Teala'yı zikredenler için Peygamber aleyhisselam güzel bir örnektir. Onun dışındakiler Peygamber aleyhisselamı örnek almak gibi bir derdi yoktur. Peki onların dertleri nedir? Onların dertleri hep dünyadır. Parası daha fazla çoğalsın, maddiyatı daha fazla çoğalsın, maaşı daha fazla çoğalsın, daha çok kazansın, daha çok olana erişsin. Derdi maalesef ki bu olur. Ahzab suresi 22. ayet. Estaizu billah. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ. Ama müminlerse o düşman kuvvetlerini karşılarında görünce قَالُوا şöyle derler. هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. İşte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler derler. Müminler böyle der. Az önce ne buyurdu? O münafıklar ne diyorlar? Onlar gördükleri zaman o düşman birliklerini, ah keşke burada olmasak, şu dağın başında yaşayan bedevilerin yanında yer alsak, ama müminlerden gelen haberlere de kulak versek. Onlar düşman saflarıyla karşılaştıklarında kalpleri böyle kayar, ama müminlerse işte bu Allah ve Resulün bize vaat ettiği şeydir derler. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Onlar düşmanla karşılaştıkları zaman korkmak, sıvışmak, oradan yok olmak, başka yere gitmek şöyle dursun. Onlar işte derler, bu Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Onlar zaten doğru söylemişlerdir ve imanları artar, teslimiyetleri artar. Mümin düşman karşısında zayıflamaz, korkuya kapılmaz. Onun arttırdığı şey imanı ve teslimiyeti olur. Yine Ahzab suresi 23. ayete geldik. Estaizu billah. Minel müminine rical. Müminlerden öyle erler, öyle kimseler vardır ki, buyuruyor Cenab-ı Allah. Sadaku ma ahadullahi aleyh. Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Onlar Hazreti Osman bin Affan radıyallahu an, Hazreti Talha bin Ubeydullah radıyallahu an, Said bin Zeyd radıyallahu an, Hazreti Musab bin Ümeyr radıyallahu an, Hazreti Hamza radıyallahu an, Hazreti Enes bin Nadır radıyallahu an ve diğerleri. Onlar Allahu Teala'ya verdikleri sözleri yerine getirdiler. فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبَهُ. Kimileri onun yolunda can verdiler. Hazreti Hamza, Hazreti Musab bin Ümeyr, Hazreti Enes bin Nadır gibi radıyallahu anhum hazretleri Allah'ın yolunda can verdiler. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ. Onlardan kimi de şehit olmayı beklemektedirler. Hazreti Osman gibi, Hazreti Talha gibi radıyallahu anhuma. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Onlar vaatlerini asla değiştirmediler. لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصَّادِق۪ينَ بِصِدْقِهِمْ. Bu öyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin ve yuazzi

vel münafikine inşa'e ev yetube aleyhim. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, şayet tövbe ederlerse de dilerse bağışlasın. İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ. Muhakkak Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ahzab suresinin 25. ayeti, yine bu Hendek Savaşı ile ilgili inen ayetten. Ve raddallahu allazina keferu bighayzihim lem yanalu hayra. Allah o inkar edenleri, o kafirleri hiç fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. O müşrikler, Yahudiler, Kureyş kabilesi Peygamber Efendimizin karşısına Hendek Savaşı'nda dikildiler. Müslümanları yok edeceklerdi. Kendi hesaplarına göre artık Müslümanların bundan sonra işi bitmişti. Çünkü Uhud Savaşı'nda sayılarının çokluğu Müslümanları sarsmaya yetmişti. Hendek Savaşı'nda tamamen köklerini kazıyacaklardı. Adeta Uhud Savaşı'nda yarım bıraktıkları işi Hendek Savaşı'nda tamamı erdireceklerdi. Ancak hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri döndüler. Raddallahu allazina keferu bighayzihim. Allah onları öfkeleriyle geri çevirdi. Lem yenalu hayra, hiçbir fayda, kendilerince hiçbir şey elde edemediler. Ve kefallahu'l mu'mininel kıtal. Allah savaşta müminlere yetti. Ve kanallahu kaviyyen aziza. Allah güçlüdür ve üstündür buyuruyor ayeti cellede. Müminlerle münafıkların karşılaşması böyledir. Müslümanlar her zaman azizdir, güçlüdür. Kafirler de her zaman zelil, hor ve hakirdir. Onlar Müslümanların üzerine zulümleriyle galip gelseler de onlar yine ezilmiş olanlar, öfkeleriyle geri dönen kişilerdir. Evet, sahabe-i kiram efendilerimizin üstünlüklerini Cenab-ı Allah ayette bize bildirdi. Onların fedakarlıklarını, onların gayretini, onların karşısında geri duran münafıkların, Yahudilerin, o Müslümanlara karşı gelenlerin ne hallerde olduğunu da Cenab-ı Allah ayet-i cellelerle bize bildirdi. Yine sahabe-i kiram efendilerimizin fedakarlıklarından bize örnek verilir. Hayatü Sahabe isimli eserde Muhammed Yusuf el-Kandehlevi'nin eserinde, yani Allah yolunda gayret etmek, Allah yolunda sıkıntılara katlanmak, hastalıklara katlanmak, yaralanmalara katlanmak başlıklı konu bu. Çünkü bugün müminlerin gayret eksikliği var, mücadele eksikliği var. Biraz böyle zahmet çektiklerinde bir konuda hemen onu geri bırakıp dönme gibi bir hastalıkları var zamanımızdaki insanların, bizlerin. İşte bu gayret örnekleri de bizi aşka getiren, dinimiz için, mukaddesatımız için, ailemiz için, vatanımız için, korumamız gereken şeyler için gayret göstermemiz, onları bırakıp gitmememiz gerektiğini bize anlatan konular. Uhud Savaşı'nda iki adamın hadisesi bize naklediliyor. Beni Eşhel kabilesinden bir adam şöyle anlatılıyor. Diyor ki, ben Uhud Savaşı'ndaydım. Kardeşim de vardı. Her ikimiz de ağır yaralı olarak savaştan çıktık. Uhud Savaşı bitti. Ama gerçekten çok yorulduk ve çok da ağır yaralandık. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın habercisi, düşmanın peşinden gidilecektir diye sözünü bize ilan etti. Uhud Savaşı bitti. Düşman da gitti. Sahabeler çok ağır yaralı, savaştan çıkmışlar ve biz ikimiz de çok ağır yaralıydık. Peygamber Efendimizin düşmanın peşinden takip edeceğiz sözü geldiğinde kardeşime dedim ki, peygamberle birlikte bir gazveye iştirakı kaçırmayalım dedim. Bakın burada şöyle demiyor, yani Uhud gibi büyük bir muharebede bulunduk. Hani çok ağır da yaralandık. Gerekli gayreti gösterdik, peygamberin yanında yer aldık. Yani belki de ölecektik, şehit olacaktık. Ağır yaralandık, hani bu bize yeter demiyor. Ne diyor? Peygamber Aleyhisselam bir gazveye işaret ediyor, onu kaçırmayalım diyor. Kaçırmayalım dediğinde de ağır yaralı, yani bugün belki yoğun bakımda tedavi görmesi gereken bir hasta sınıfında olan bir kişi bunu söylüyor. Allah'a yemin ederim ki binecek hayvanımız da bizim yoktu diyor. İkimiz de çok ağır yaralıydık diyor. Ama yine Peygamber Efendimizin bu işaret ettiği şeyi kaçırmayalım dedim ve

Peygamber aleyhisselamla beraber yola çıktık diyor. Biz bugün bir yerimiz biraz ağrısa, biraz başımız ağrısa, hemen ben oraya gelmeyeyim deriz. İşte azıcık bir yerimiz indinse, kendimizi iyi hissetmesek, azıcık halsizliğimiz olsa, hemen ben durayım, ben oturayım deriz. Ama o, biz Peygamber aleyhisselamla beraber yola çıktık diyor. Fakat benim yaram kardeşimin yarasından biraz daha hafifti. Onunki daha ağırdı. O bitap düştüğünde onu biraz sırtlıyordum. Sırtımla ona destek veriyordum. Onu ilerletiyordum. Biraz da o kendi çabasıyla yürümeye gayret ediyordu. Bu Müslümanların vardığı son noktaya varana kadar böylece devam etti. Abdullah bin Sehil radıyallahu an ve kardeşi Rafi bin Sehil, Hamraul Esed denilen Peygamber Efendimizin işaret ettiği o yere yaralı oldukları halde gidenlerdendi. Birisi diğerini sırtlayıp götürüyordu ve onların binekleri dahi yoktu. Tabi bunları anlatmak bize kolay geliyor ama onlar o gün ne kadar ağır bir durumdaydılar. Açtılar, susuzdular, tedavi edilmeleri gerekiyor, yaralarının sarılması gerekiyor. Birinin onlarla devamlı ilgilenmesi gereken bir halde onlar bir gazveye daha gidiyorlar. Yani müşrikleri takip etmeleri gerekiyor Hamraul Esed denilen yere kadar. Bu da kolay bir şey değil. Belki o anda müşrikler geri döneceklerdi. Belki onların artık onlara karşı duracak zaten bir takatleri yoktu. Müşrikler geri dönseydi belki hepsini kılıçtan da geçirebileceklerdi. Bunun ucunda şehit olmak vardı. Ama onlar bunu bildikleri halde bu gayreti göstererek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işareti onlara yetti. Peygamber aleyhisselam bir şeye işaret ediyorsa o gidilecek bir hedeftir. Ben hastayım, ben yaşlıyım, ben yorgunum. Bunlar onların hayatlarında olmamış. Şimdi inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimiz de öyle. Kendisi topal, savaşa gidecek, savaşta bir aslan gibi çarpışacak durumda değil. Ama gayret ediyor, ben de gideceğim diyor. Niye ben diyor topal olarak ölürsem, şehit olursam cennete basamaz mıyım diye Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ve onun gayreti topal olmasına rağmen, hani savaşa gelmeyenler, gelmeyecekler arasında bulunmasına rağmen gayret gösteriyor. Onu da inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Salacak Kahvehanesi. Hat, Ebru, Tesip, Şiir, Musiki, Mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 17. cüz. Enbiya suresi 1. ayetten 57. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
5: Haber bültenini sunuyoruz.
6: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı

Donald Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Nex Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti. NATO Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü belirten Erdoğan, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğinin altını çizdi. ABD Başkanı Trump'a önceki gün ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin hangi din gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu ifade etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi. Uyuşturucu madde ticaretini ve imalatını yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan kişilere yönelik başka bir soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada elde edilen deliller çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 zanlı hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verildiği bildirildi. Açıklamada bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 farklı adresle Muğla'da bir adrese yönelik düzenlendiği duyuruldu. Operasyonda Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Aktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyah Demir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay Şahin ve Hanzade Gürkanların kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarından gözaltına alındığı kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından Efes 2026'nın Seçkin Gözlemci Günü kapsamındaki gündüz faaliyetleri başladı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlemesi beklenen tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi takip ediyor. Birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurlarıyla birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbi hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlanan Efes 2026 tatbikatına 50 ülkeden 10 binin üzerinde personel katılıyor. TB3 SİHA'nın TCG Anadolu'dan kalkışıyla başlayan tatbikatın son günü sırasıyla Deniz Top Ateş Desteği'nin kara bombardımanı, topçu ve havan atışları ve gece başlayan hava hücum harekatıyla devam etti. Seçkin Gözlemci Günü'nü çok sayıda ülkenin üst düzey askeri yetkilisi de izledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 60 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nex Sosyal hesabından küresel somut filosundaki Türk vatandaşları ve üçüncü ülkelerden katılımcıların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı. Küresel somut filosuna gerçekleştirilen, hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan Türk vatandaşlarının güvenliğini ve Türkiye'ye sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarla birlikte çalışıldığını belirten Fidan, bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz ifadesini kullandı. Fidan, Türk vatandaşlarının haklarını gözetmeyi ve Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürdü.

göreceklerini, Filistin halkına desteklerini kararlılıkla devam ettireceklerini vurguladı. İsrail tarafından alıkonulan küresel Sumut filosundaki aktivistlerin bu akşam saat 18 sularında İstanbul'a ulaşmalarının beklendiği bildirildi. Küresel Sumut filosu kriz masasından yapılan bilgilendirmeye göre filodaki aktivistlerin bugün ülkelerine dönmeleri bekleniyor. İsrail'in Gazze şeridine yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan karasularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. İsrail ordusu 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu. İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye dünyadan da tepkiler geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından küresel Sumut filosu aktivistlerinin tutulduğu Ashdod limanında İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıdı. Ayrıca limanda çok sayıda aktivistin İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri arkadan bağlı, başları yerde çömelir pozisyonda tutulduğu görüldü. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrailli bir bakanın İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen küresel Sumut filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz ifadesi kullanıldı. Diğer yandan İtalya, Fransa, İrlanda, Belçika, İspanya, Slovenya, Hollanda, İngiltere, Katar, Avusturya, İsviçre, Kanada, Polonya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Romanya ve Avustralya aktivistlere yönelik uygulamaları şiddetle kınadıklarını açıkladılar. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki iki katlı bir evi hedef alarak topraklarını terk etmeyi reddeden Lübnanlı aileden 11 kişiyi öldürdü. İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Deir Kanun En-Nehr beldesinde dün akşam saatlerinde iki katlı bir evi hedef aldığı saldırının etkisi sabah saatlerinde daha net şekilde görüldü. Alınan bilgiye göre iki katlı evin moloz yığınına dönüştüğü bölgede çevredeki araçlarda kullanılamayacak hale geldi. Hedef alınan yapının yerle bir olduğu saldırı sonrasında sivil savunma ekipleri ve bölge halkının çalışmalarının ardından enkaz altındakilere ulaşıldı. Saldırının hedefi olan evde yaşayan Lübnanlı ailenin topraklarını terk etmeme kararı 11 aile ferdinin hayatını kaybettiği trajediyle sonuçlandı. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 31 kişi daha artarak 3073'e ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çerkez sürgününün 162. yılına ilişkin paylaşımda bulundu. Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çerkez kardeşlerimizin ana vatanları olan Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 162. yıl dönümünde yaşanan büyük insani trajedinin acısını halen yüreğimizde hissediyor ve hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, bu sene %52'si kadın, %48'i erkek olmak üzere 84.942 vatandaşımız hac ibadetini eda etmek için kutsal topraklarda olacak. Bu sene hacca giden vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60 dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşların hac ibadetini her yönüyle en güzel şekilde yerine getirmeleri ve evlerine sağ salim dönmeleri için azami gayret gösterdiklerini kaydeden Arpaguş, bu bağlamda hac ibadetini bir eğitim sürecine, bir aydınlanma iklimine dönüştürmek istiyoruz. Alanında yetkin hocalarımızdan oluşan özel bir fetva ve irşad ekibimiz var. Bununla birlikte 394 kafile başkanı, 1836 din görevlisi ve 445 kadın irşat görevlisi hocamızla sahadayız dedi. Hac mevsimi boyunca sağlık personeliyle birlikte 4000 aşkın kişiden oluşan güçlü bir ekiple Mekke ve Medine'de hacılara hizmet ettiklerini kaydeden Arpaguş, bu sene %52'si kadın, %48'i erkek olmak üzere 84.942 vatandaşımız hac ibadetini eda etmek

0: için kutsal topraklarda olacak. Bu sene hacca giden vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60 dedi. Öte yandan hem oradaki görev ve hizmetlerinin hem de hac ibadetinin kolay ve bereketli geçmesini temenni eden Safi Arpaguş, dualarımızın makbul, hacımızın mebrur olmasını diliyor, bizleri bütün hacılarımızla beraber sıhhat ve afiyet içinde ailelerimize kavuşturmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum şeklinde konuştu. Malatya'da 166.376 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenledi. Ekipler bir kamyonette yaptığı aramada çuvallar içinde 166.376 sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Riyazü's Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü konumuz eksikliğini çokça hissettiğimiz, özellikle bu zamanda yitirdiğimiz, kaybettiğimiz haya özelliğimiz. Yani utanma. Özellikle bu zamanda hayaya çok ihtiyacımız var. Çünkü gençlik olsun ve şu anki zamanda bulunan bizler, insanlar arasında haya sanki yanlış bir şeymiş gibi gösterilip kişiye utanmaması ne yapılmakta, tavsiye edilmekte. Onun için bu konu bizim için mühim bir konudur. Bu konunun üzerinde hadislerle duracağız. Bu konunun faziletini anlatacağız. Allah Resulü bu ahlakla ahlaklanmaya teşvik etmiştir hadislerinde. Ondan bahsedeceğiz. Öncelikle hadislere geçmeden önce hayanın ne olduğunu açıklayalım. İmam Nevevi Hazretleri de hayayı şöyle açıklamış. قَالَ الْعُلَمَاءُ Alimler demişlerdir. Hakikatul hayai, hayanın hakikati, hulukun yeb'asu ala terkil kabihi, bir ahlaktır, bir özelliktir. İnsanı neye sürüklemekte, neye teşvik etmektedir? Ala terkil kabih, kötü olan şeyleri terk etmeye. Yani bu kötü olan şeyler ne olabilir? Sözel olabilir veya eylemsel olabilir. İster kavilde, yani sözde kötü olan bir şeyi, mesela sövmek gibi, kötü kelimelerin ağızdan çıkması gibi veya efal, yani eylemler, kötü eylemler. Eğer bir kişide haya özelliği varsa, haya ahlakını taşıyorsa, o kişi bu gibi şeylerden ne yapar? Uzak durur. وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ Aynı şekilde bir kişide bu özellik varsa, neyden engeller kişiyi? مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ Hak sahibinin hakkında eksiklik yapmaktan kişi ne olur? Geri durur. Yani bir kişide haya özelliği varsa hak sahibinin hakkını eksiltmez veya kötü olan şeylere

meyletmez. Haya kişiyi bunlardan ne yapar? Uzak tutar. Ve devamında وَرَوَيْنَا عَنْ اَبِ الْقَاسِمْ الْجُنَيْدِي رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Nevevi diyor ki ben Ebu Kasım el-Cüneydi'den rivayet etmişim başka bir yerde. Neyi rivayet etmiş? Haya ile ilgili şu sözü. İmam Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki El-Haya'u rü'yetul âlâ'i ve rü'yetut taksiri. Haya nedir? Verilen nimetleri görmek, yapılan eksikliği hissetmek. Yani yaratıcımız hususunda Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetlerin farkında olmak ve ona karşı eksikliğimizin de farkında olmaktır. İşte bu iki şeyin farkında olduğumuz zaman bizde bir duygu oluşur. İşte o duygu hayadır diyor. فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا Yani kişinin eksikliğini fark etmesi ve Allah-u Teala'nın kendisine verdiği nimetleri fark etmesi esnasında feyetevelledu beynehuma haletun tusemma hayaen. İşte ona ne denilir? Haya denilir. Allahu Teala bize bütün nimetleri vermiş. El, ayak, göz, duyma, yetisi. Bu özellikleri vermiş ve biz kendimize bakıyoruz. Allahu Teala'nın verdiği bu nimetler karşısında biz eksiklik yapıyoruz. Kusur işliyoruz. İşte bu iki şeyin farkında olduğumuz zaman bizde oluşan o duygu haya duygusudur. Haya, hayanın tarifini açıkladıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haya hakkında ne demiş? İlk hadisimiz İbn Ömer radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem marra ala raculin minel ansar. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensardan bir adamın yanından geçiyormuş. Ve huve O adam ya'idu ahahu fil haya'i. Haya hususunda kardeşine bir şeyler söylüyor. Ya'idu kelimesi burada neyi ifade ediyor? Yubeyyin lehu ma yanaluhu min dararin bi sebebi mulazamatihi lehu. Hayalı olması sebebiyle kendisinin başına gelecek zararlardan bahsediyor. Yani bu kadar hayalı olma, bu haya sana zarar verir, bu kadar utangaç olma, artık utanmayı bırak gibi tavsiyelerde bulunuyor. Yani kendince iyi bir şey yaptığını zannediyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ona? فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَعْهُ Onu bırak. فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْا۪يمَانِ Hayalı olmak imandandır. Eğer bir kişide haya özelliği varsa, haya ahlakı varsa, o kişinin imanının neyine delalet eder? Kemaline delalet eder. Haya imandandır diyor Resulullah. Ve o kişinin haya hususunda yaptığı tenkidi ne yapıyor? Reddetmiş oluyor. Peki bu hadis bize neyi ifade etmekte? Fadlul hayai. Hayanın fazileti. Resulullah'ın çıkıp ona karışma. Haya imandandır demesi bu hayanın faziletini göstermektedir. Başka ve ennehu min kemalil iman. İmanın kemalindendir. Eğer bir kişide haya varsa o kişi kamil bir imana sahiptir. Li'ennel mustahi çünkü utanan kişi yenkati an fi'lil maasi. Çünkü utanma duygusu, haya duygusu günah işlemekten alıkoyar kişiyi, geri durdurur. وَيَبْعَثُهُ حَيَاءُهُ عَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ Kişi hayalı olursa Allah-u Teala'ya itaat etmeye ne yapar? Yönelir. Günahlardan geri durup Allah-u Teala'ya itaate yönelmiş olur. Onun için haya duygusu taşıyan bir kişi kamil bir imana sahiptir. Devamında الْحَيَاءُ فِطْرَةٌ وَغَرِيزَةٌ فِي الْاِنْسَانِ Yani haya İnsanın hılkatında vardır, yaratılışında vardır, fıtratında vardır. Yani insanın olması, insanda olması gereken bir şeydir. وَلَاكِنَّهُ يَنْمُوا وَيَزْدَادْ بِالتَّخَلُّقِ وَالْاِكْتِسَابِ وَالْتِزَامْ اَدَابِ الشَّرِيَةِ Haya bir kişide nasıl gelişir, olgunlaşır, zirveye ulaşır? Eğer bir kişi şeriatın
adabına uyarsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giderse, sünnet-i seniyeyi takip ederse, o kişide ne olmuş olur? Haya duygusu gelişmiş olur. Yani kişinin fıtratında haya vardır, yaratılışında haya vardır. Ya o kişi şeriata mugayir hareketlerde kendisindeki o hayayı yok eder, ya da şeriatı takip ederekten kendisindeki hayayı zirveye taşır. Yani Allah-u Teala bize bu özelliği yüklemiştir. Ya biz bunu kendimiz kaybederiz ya da bunu geliştiririz. Bir diğer hadis İmran bin Hüseyin radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem el-hayâ'u lâ ye'ti illâ bi hayrin. Haya kişiye ancak ve ancak hayır getirir. Yine Müslim rivayeti, yani buradaki rivayet Buhari rivayeti ve Müslim rivayeti ortaklaşa ve fi rivayetin li Müslim, İmam ve Müslim'in bir rivayeti de şöyle: El hayâ'u hayrun kulluhu. Ev kâle el hayâ'u kulluhu hayrun. Hayanın her şeyi hayırdır. Yani bir kişide haya olup da işte şu noktada bu haya sıkıntılıdır diyeceğimiz bir şey yok. Hayanın her şeyi kişiye faydalıdır, hayırdır. Bu hadis de bize hayanın ne kadar önemli olduğunu ne yapmakta? Aktarmaktadır. Bu hadisle aslında Allah Resulü bizi neye teşvik etmekte? Haya özelliğini kaybetmemeye teşvik etmektedir. El-hathu alettehalluki bihulukil hayai. Yani devamında da faide yerinde de bu hadis bizi neye teşvik etmekte? Haya özelliğiyle kişinin kendisini süslemesine teşvik etmektedir. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle el imanu bid'un ve seb'une ev bid'un ve sittune şu'beten. İman 70 küsür ya da 60 küsür ravinin şekki. Yani ya bunu işittim ya bunu işittim. 70 küsür veya 60 küsür şubeden oluşmaktadır. Şube dediğimiz şey bölüm, parça, bu manalara geliyor. Yani iman 70 bölümden, 70 parçadan oluşmaktadır. فَاَفْضَلُهَا İmanın en değerli parçası La ilahe illallah'tır. وَاَدْنَاهَا En düşük parçası, tabii ki sevap olarak, sevap bakımından bu. Çünkü afdaluha ne demek? Ekferuha sevaben ve alaha. Yani sevap karşılığı en yüksek olan şey la ilahe illallah'tır. A'laha mekaneten indallah. Allahu Teala'nın yanındaki değeri. Ednaha akalluha sevaben. Sevap bakımından en düşük olan şey yani. Bu da nedir? İmatatul eza anit tarik. Yolda insanlara zarar veren, eziyet verici olan şeyi yoldan gidermek. Mesela diken olur, taş olur, bir şey olur, yolda gördünüz, bu insanlara zarar verecek deyip kenara çektiğiniz zaman, işte bu da imanın bir göstergesidir. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْا۪يمَانِ İşte bizim konumuzu ilgilendiren hadisin burasıdır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hayada İmanın bir parçasıdır. Yani bir kişide haya eksik olursa o kişinin imanı kamil olmaz. Haya eklenirse işte o kişide kamil bir iman vardır. Tabii diğer özelliklerle beraber. Yani haya da imanın bir parçasıdır. Diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapmaktadır? Bunu aktarmaktadır. Bu hadisin verdiği faide bil idafe ila ma sabaka enel iman derecatun ve meratibun. Yani geçen hadislere de bakılaraktan demek ki biz neyi anlamış oluyoruz? İman, derece, imanın neyi vardır? Dereceleri ve mertebeleri vardır. Ennel iman derecat ve meratib. Ve ennel haya derecatun min derecati. Haya da imanın derecelerinden bir tanesidir. Ve sıfatun min sıfatihi. Yani özelliklerinden bir tanesidir. Yani bir kişide eğer haya varsa o kişide neyi gösterir? İmanın olduğunu göstermektedir.

Bir diğer hadis Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşedd hayaen min el-azra fi khidriha. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayasını vasıflandırırken bize, hayasını aktarırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayasını şuna teşbih ediyor, benzetiyor. Hatta ondan daha yüksek olduğunu söylüyor. Bakire bir kadının evlendiği gün kocasıyla karşılaştığı zaman kendisinde oluşan hayadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayası daha fazlaydı. Yani baktığınız zaman yani bir kadın evleniyor, ilk gecesinde utangaçlık seviyesi ne olur, haya seviyesi ne olur, en yüksek seviyede olur. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayası o kadından da nedir? Daha fazladır diye hadiste ne yapılıyor? Rivayet ediliyor. فَاِذَا رَأَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğü zaman عَرَفْنَاهُ ف۪ي وَجْهِهِ Onu ne yapardık? Onun yüzünden anlardık. Yani tegayyuru vecihi, yüzünün değişmesinden. وَلَمْ يَتَكَلَّمْ لِشِدَّةِ حَيَائِهِ Utandığından dolayı onu söyleyemezdi, söylemezdi. Ama biz onu nereden anlardık? Yüzünden bu şeyin yanlış olduğunu anlardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayasından dolayı o şeyi söyleyemiyor. Ama biz o yüzündeki değişiklikten bu şeyin yanlış bir şey olduğunu ne yapardık? Anlardık diyor. Peki bu hadisin bize vermiş olduğu fayda nedir? El-hath ale't-tahalluk bil-haya. Zaten hadislerimizin ortak verdiği fayda nedir? Kişinin ahlaklı olmasını teşvik ediyor. İktidaen bihi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki bu hadiste diğer hadislerden ayrı olan ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iktida ederekten, tabi olaraktan. Yani Peygamber Efendimiz'de böyle bir haya özelliği varsa ve Peygamber Efendimiz de bizim örnek alacağımız bir kişi ise, değil mi? Rol modelimiz Peygamber Efendimiz. Nitekim Allah-u Teala ayet-i kerimede ne diyor? Estaûzu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً Sizin için Resulullah'ta ne vardır? Güzel bir örnek vardır. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayasını görüyorsunuz. Belki biz onun kadar hayalı olamayız ama amacımız ne olmalı? Onun ahlakıyla ahlaklanmak olmalı. Amacımız ne olmalı? Onun yolundan gitmek olmalı. Devamında diyor ki el-haya'u sıfatun zatiyyetun lil-unsa. Bir bayanda burada işte ne oluyor? Bir kadından yola çıkaraktan haya örneğini vermesi gösteriyor ki aslında haya kadının olmazsa olmaz bir özelliğidir. وَلِذَٰلِكَ كَانَتْ قِلَّتُهُ فِي النِّسَاءِ دَل۪يلُ قُرْبِ السَّاعَةِ Bundan dolayıdır ki kadınlarda hayanın azalması neyin işaretidir? Kıyamet gününün yaklaştığının işaretlerinden biridir, alametlerinden biridir. Devamında yine diyor ki بَيَانُ مَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ النَّب۪ي مِنَ الْحَيَاءِ Hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taşımış olduğu haya özelliğini bize açıklamaktadır. وَهُوَ مِنَ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ Allah-u Teala'nın ayeti kerimede اَسْتَعُوذُ بِاللّٰهِ وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen muhakkak ki değerli bir ahlak üzeresin ki ayeti kerimede geçen ahlaktan biridir haya. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bulunan bu haya özelliğinin bizde de ne olması lazımdır? Bulunması lazımdır. Bunun için çabalamalıyız. Bunun için ne yapmalıyız? Kendimizi yormalıyız. Nefsimizi terbiye etmeliyiz. Yani günümüzde etrafımıza baktığımız zaman insanlarda bir gayret var. Ne üzerine? Hayayı yok etmek üzerine. Sanki haya yanlış bir şeymiş gibi insanı asosyal yaptığını iddia ederekten insanlardaki hayanın tamamını yok etmeye çalışıyorlar. Ama öyle bir şey değil yani.

Haya insanın süsüdür. Haya insanı ne yapar? Günahtan uzak tutar. Haya insanı günahtan uzak tuttuğu gibi Rabbine güzel bir şekilde itaat etmeyi sağlar. Biz işte bir şeyin kötü yanları var diyerekten o şeyi kaldırmaya çalışırken aslında güzel şeylerin de ne yapmaktayız? Silmekteyiz. Bunun farkında değiliz. Hayadan sonraki konumuz babu hifz-i sırrı. Yani sırrı koruma babı. Sır dediğimiz şey iki kişinin arasında gizli kalması gereken şey veya bir kişi iki kişiden fazla da olabilir. Açıkladığı zaman o topluluğa bu aramızda kalsın dediği zaman veya özel yaşadığımız bir hal, bir duygu veya bir cemaatin özel yaşadığı bir hal bunların hepsi sırrın altına girmektedir. İşte buna ne yapmak? Vefa göstermek. Nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Kâle Allahu Teala estaûzu billah ve evfû bil ahdi. Ahitlerinize vefakâr olun. İnnel ahde kâne mes'ûlâ." Ne yapacaksınız? Verdiğiniz ahitlerden sorgulanacaksınız. Mes'ulsünüz yani. İşte devamında hadis-i şeriflere bakacak olursak birinci hadis bu konuda Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne min eşerrin nasi indallahi menzileten yevmel kıyame. Kıyamet gününde Allahu Teala'nın indinde insanların en şerlilerindendir. Kıyamet gününde Allahu Teala'nın yanında insanların en şerlilerindendir. Kim? Er-racule yufdi ilel mar'ati ve tufdi ileyhi. Yani bir evli bir bayan ve bir erkek ilişkiye giriyorlar. Thümme yenşuru sirraha. Sonra gidip dışarıda o yaşamış oldukları evliliklerinde yaşamış oldukları cinsel ilişkiyi ne yapıyorlar veya kusurları dışarıya ifşa ediyorlar. İşte bu kimse insanın en şerlilerindendir. Yani bu hadis-i şeriften alacağımız faide nedir? El-va'ide şedid limen yenşur sirra zevcetihi. Yani eşinin veya kocasının sırlarını ifşa eden kişi hakkındaki şiddetli tehdittir. Çünkü bak burada ne diyor? Eğer bunu yaparsan sen kıyamet gününde Allahu Teala'nın indinde en şerlilerinde, en şerlilerdensin. Bu bir tehdittir. İşte bu tehdidin büyüklüğü gösteriyor ki yapılan bu fiilin ne kadar zararlı bir fiil olduğunu. Hatta devamında وَهَذَا يَقْتَدِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَمَلْ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ. İşte bu tehdit neyi gösteriyor? Bu amelin büyük günahlardan olduğunu göstermektedir. Onun için kişi ne yapmalıdır? Ailesiyle yaşadığı durumları dışarıda anlatmamalıdır. Aslında bu da hayaya dahil değil midir? Kişi yaşadığı bu şeyleri rahatlıkla eğer gidip dışarıda insanlara anlatabiliyorsa, bayan erkek fark etmeksizin bunları anlatabiliyorsa yaşadığı bu şeyi kişinin hayasının eksikliğindendir, utanmasının eksikliğindendir. Yani ondan kaynaklanıyor. Kişinin utanması eksik olduğu zaman arkadaşıyla arasındaki sırrı da işte böyle ifşa ediyor. Eğer kendisinde haya kamil olsaydı bir kişi kalkıp bu sırları dışarıya aktarmazdı. Min hukuki zevceti devamında faidelerinden diyor ki min hukuki zevceti ala zevciha ademu ifşai esrariha. Yani bir zevcenin haklarındandır, kocasına karşı olan haklarındandır ademu ifşai esrariha. Onun sırlarını ne yapmaması, ifşa etmemesi aslında evliliğin hukuklarındandır. Bir erkek eşinin, bir bayan da aynı şekilde eşinin sırlarını ne yapmamalı? İfşa etmemeli. Devamında diğer bir hadis. Bu hadis de an Thabit, an Enes radıyallahu anhu. Kale, ete aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Enes diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yanıma geldi. Ve ene el'abu ma'al gilman. Ben çocuklarla beraber oynuyordum diyor. فسلم علينا bize selam verdi فبعثني في حاجة beni bir şey için yolladı فأبطأت على أمي annemin yanına geç geldim فلما جئت ne zaman ki annemin

0: yanına geldim. Kalet ma habeseke. Niçin geç geldin? Fakultu ba'athani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li hacetin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir iş için yolladı. Kalet ma hacetuhu. Annesi öğrenmek istiyor Resulullah'ın işinin ne olduğunu. Neydi işi? Kultu inneha sirrun. Bu bir sırdır anne dedi. Kalet la tuhbiranne bi sirri Rasulillahi ahaden. Ve annesi şu öğüdü veriyor ona. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırrını kimseye ifşa etme. Kale Enes, vallahi lev haddestu bihi ahaden, lehaddestuke bihi ya Thabit. Yani zaten ravi Thabit diyor ki, ey Sabit, eğer bir kişiye anlatacak olsaydım sana anlatırdım bu sırrı. Yani sırrı kimseye anlatmamak gerekir. Ve bir annenin çocuğuna vereceği en güzel terbiye de nedir? Güzel ahlaktır. Sırrı gizlemek de güzel ahlaktan biridir. Onun için burada Hazreti Enes'in annesi ne yapıyor? Ona demiyor, bir şey olmaz, ben senin annenim, sırrı bana söyle demiyor. Ona şunu diyor, kim olursa olsun kimseye sırrı ifşa etme. Bu konuyla beraber dersimizin sonuna geldik. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ
1: Riyazü Salihin Eyüp Demirtaş Riyazü Salihin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler, her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları, araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: Sultanım, Avrupa'da Barbaros namıyla maruf, Cezayir, Tunus ve Mağrib Fatihi Yakup Ağaoğlu Hızır Reis huzurunuza kabul edilmektiler.
1: Çağırın gelsin.
2: Bir Hayrettin kulun geldi. Sen ol Şah-ı Süleyman'a. Sana layık neyimiz vardır? Kabul eyle fakirane.
1: Hak Teala çün seni halk etti bu kar üstüne, askerin cem eyle ol her lahza efkar üstüne. Hoş geldin Hızır Reis.
2: Hoş gördük sultanım. Küffara karşı çıktığımız seferlerden aldığımız ganimetleri de getirdik. Kabul buyurursanız bu hakir bendenizi sevindirmiş olursunuz.
1: Cenab-ı Hak zaferlerini daim eylesin. İki cihan güneşi Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatine nail olasın. Lala, şu hilatleri getirin.
0: Başım üzere sultanım.
3: Getirdim sultanım.
1: Yaklaş Hızır Reis. Şu hilati giyesin.
2: Bu aciz kulunuz bu kadar iltifata layık değildir sultanım.
1: Yakup Ağa'nın oğlu Hızır Hayrettin Reis'i bundan böyle Cezayir Beylerbeyi ünvanıyla donanmamızın kaptanı deryalığına tayin eyledim. Gazası mübarek olsun.
4: Miladi 1533 yılında Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından huzura kabul ve hilat giydirmekle şereflenen Barbaros Hayrettin Paşa, bu merasimin ardından 80 gemilik bir donanmayla yeniden Akdeniz'e açıldı. Hedef, yeni zaferler elde etmek ve dini İslam'ın bayrağını mazlum milletlerin yaşadığı uzak diyarlara taşımaktı.
5: Midilli Adası'nda doğan Hızır Reis'in doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, yaygın kanaat 1483 yılında dünyaya geldiği şeklindedir. Hızır'ın İshak ve Oruç adında iki ağabeyi ve İlyas isminde de bir kardeşi daha vardı.
4: Hızır, ağabeyi Oruç'la birlikte o dönemlerde korsanların kaynaştığı Akdeniz'e açıldılar. Gemicilik yapıp ticaretle meşgul oluyorlardı. Hayatlarının dönüm noktası Oruç Reis'in Rodos şövalyeleri tarafından tutsak edilmesiyle başlar.
5: Oruç bir yolunu bularak şövalyelerin elinden kurtulunca Hızır'la birlikte denizciliğe başlar. İki kardeş, Şehzade Korkut'un da yardımını gördüklerinden gemileriyle Hristiyan filolarına saldırıp birçok ganimet elde ederler.
4: Şehzade Korkut'un vefatından sonra 1512 senesinde Tunus Sultanı'na savaş ganimetinin beşte birini vermek suretiyle Halkül Vat Kalesi'ne yerleştiler. Fransız, Ceneviz, İspanyol ve Venedik gemilerine karşı kazandıkları başarılar servet, kuvvet ve şöhretlerini artırdı.
5: Kuzey Afrika'da yaşayan bazı yöneticiler tarafından Ceneviz ve İspanyol askerlerinin zulmüne karşı yardıma çağrılan Hızır ve Oruç Reisler o bölgede bir devlet kurmaya başladılar. Cezayir'i tamamen egemenlikleri altına aldılar.
4: Bir deniz savaşı esnasında ağabeyi Oruç'un şehit olması üzerine Hızır Reis, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e bir heyet göndererek topraklarının Osmanlı hakimiyetine kabulünü diledi. Bu istekten dolayı çok memnun olan Yavuz Selim teklifi kabul etmekle yetinmeyip Hızır'a Beylerbeyi ünvanını da verdi.
5: Yavuz Sultan Selim'in 2000 yeniçeri ve top göndermesiyle iyice güçlenen Hızır Reis, 1520 senesinden sonra Avrupalıları ürküten zaferler kazandı. Akdeniz'deki bütün Türk ve Müslüman denizciler onun emrine girmek için seferber oldular.
4: 1530'da Hristiyan zulmü altında inleyen Endülüslü Müslümanların yardımına

0: koşarak gemileriyle Kuzey Afrika'ya taşıdı. İşte bunun üzerine Yavuz Sultan Selim'in vefatından sonra tahta geçmiş bulunan Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a davet edilerek kaptanı deryalığa terfi ettirildi.
1: Sürekli olarak Akdeniz'de seferde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa'nın en büyük zaferi Andre Doria komutasındaki 600 gemilik Haçlı donanmasına karşı Preveze'de elde ettiği savaştır. O güne kadar denizler üzerinde yapılan bu en büyük muharebede Barbaros Haçlı donanmasını perişan etti.
0: Böylece Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti tam olarak sağlanmış oluyordu. Bu zaferden sonra da çeşitli seferler düzenleyen Hızır Hayrettin Paşa, 1544 yılındaki son Fransa deniz seferinde birçok Müslüman esiri kurtardıktan sonra İstanbul'a döndü.
1: 2 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra 1546'da zaferlerle dolu hayatını noktaladı ve Beşiktaş'ta bulunan türbesine defnedildi. Osmanlı İmparatorluğu'na 12 sene kaptanı derya olarak hizmet eyleyen Barbaros Hayrettin Paşa, devletin sınırlarını Atlas Okyanusu kıyılarına kadar ulaştırmış ve Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmişti.
0: Beşiktaş'ta bir de medrese inşa ettiren Hızır Hayrettin Paşa, İstanbul'un birçok sentine hanlar, hamamlar, konaklar, evler, değirmenler ve fırınlar yaptırarak halkın faydalanmasını sağladı.
1: Bugün Beşiktaş sahilindeki türbesinde uyuyan Hızır Reis'i unutmamak ve bir yakınından geçerken bir Fatiha okumak her Müslümanın vazifesidir.
0: Ruhu şad olsun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
4: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.

Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Canı Dil'den programına hoş geldiniz. Efendim, Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihatlerle programımıza devam ediyoruz. Sonrasında Sufi nedir, Sufilerin kavramları nelerdir, Sufi kavramlarla programımızı devam ettiriyoruz. Kıssadan hisselerle payımıza düşenleri almaya çalışıyoruz ve programımızın sonunda Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Efendim, bizden bir iz taşıyan hikayelerle Canı Dil'den programına başlıyoruz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz 400 altın. Hikayemiz ise şöyle. Rabiatül Adeviye'nin babası İsmail'in 3 kızı vardı. Bir kızı daha doğunca adını Rabia, yani 4. koydu. Babası çok fakir olduğundan Rabia doğduğu gece evde ihtiyaç olan şeylerden hiçbiri yoktu. Bu duruma yeni doğan küçük Rabia'nın annesi çok ağlayıp mahzun oldu. Efendisine, filan komşuya gidip bir miktar kandil yağı isteyebilir misin dedi. Hazreti Rabia'nın babası, Allah-u Teala'dan başka kimseden bir şey istememeye kendine ve Rabbine karşı söz vermişti. Bununla beraber hanımını da üzmek istemiyordu. Onu üzmemek için komşuya gitti. Kapıya elini sürdü ve gerisin geri gelip kapı açılmadı deyince, hanımı üst üste gelen bu yokluk hali karşısında ağladı. Kendisi de bu duruma çok üzüldü. Babası başını dizine dayadı ve olduğu yerde öylece uyuyakaldı. Rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Peygamber Efendimiz rüyasında kendisine buyurdu ki, ''Hiç üzülme, bu kızın öyle bir hanım olacak ki, ümmetimden 70 bin kişiye şefaat edecek. Yarın bir kağıda şöyle yaz. Sen her gece Peygamber Efendimiz'e 100 salavat-ı şerife, Cuma geceleri de 400 salavat gönderirdin. Bu cuma gecesi unuttun. Bunun kefareti olarak bu yazıyı sana getiren zata 400 altın helal parandan ver. Sonra da Basra valisi İsa Zadan'a git ve o yazıyı ona ver. Hazreti Rabia'nın babası uyandığında Peygamber Efendimiz'i görmenin şevkiyle ağlıyordu. Hemen kalktı, denileni aynıyla yaptı ve İsa Zadan'ın yanına gitti. Vali mektubu alınca, Resulullah Efendimizin kendisini hatırlamasının şükrüyle tarifsiz bir sevinç içinde binlerce altını fakirlere sadaka verdi. Rabiatül Adeviye'nin babası İsmail Efendi'ye de mektupta yazılan kadarını ve ona ilave olarak daha pek çok altını da sadaka verip

bir ihtiyacı olursa tekrar gelmesini tembih etti. Altınları aldıktan sonra kendisinin ve ailesinin lüzumlu ihtiyaçlarını temin etti. Böyle bir zaman da olsa bolluğa kavuştular ve kızlarını rahatça bakıp güzel edep ve terbiyeyle büyüttüler.

Efendim Canı Dilden programı devam ediyor. Eser dinlemeden önce Rabiatül Adeviye Hazretleri'nin babasının Rabiatül Adeviye Hazretleri doğumunda neler yaşadığını okumuş olduk. O hikayeyi, 406'ın hikayesini okumuş olduk. Hiç üzülme, bu kızın öyle bir hanım olacak ki ümmetimden 70 bin kişiye şefaat edecek müjdesini daha doğduğu zamanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabiatül Adeviye Hazretleri'nin babasına vermiş. Rabiatül Adeviye Hazretleri de çok büyük bir kimse olmuş. Efendim programımıza devam ediyoruz. Programımıza dünyaya aldanmamak konusuyla devam edeceğiz. Alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatlerle Canı Dilden programı devam ediyor. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan şöyle rivayet etmiştir. Bir kimsenin niyeti ahiret olursa Allah Celle Celaluhu onu parçalanmış bütün işlerini bir araya getirir, yoluna koyar. Zenginliği kalbine yerleştirir, kanaat ettirir. O istemediği halde dünya onun ayağına gelir. Bir kimsenin niyeti dünyalık elde etme olursa Allah Celle Celaluhu onun işlerini bölük pörçük eder. Fakirliği onun iki kaşının arasına koyar. Fakirlik onun gözünün önünden gitmez. Dünyalık nimetlerse ona sadece Allah'ın ona takdir ettiği kadar verilir. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, Esved bin Kays rahmetullahi aleyh, Cündüb radiyallahu anh'tan şöyle işittiğini aktarmıştır. Bir gün Hazreti Ömer radiyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmişti. Risalet Penah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerine yatmış ve bu sebeple yüzünde hasırın izleri kalmıştı. Hazreti Ömer bu durumu görünce ağlamaya başladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ''Niye ağlıyorsun ey Ömer?'' diye sordu. Hazreti Ömer, ''İran kralı Kisra ve Rum meliki Kayser ve onların içinde bulundukları dünya nimetleri aklıma geldi. Onlar zevk ve sefa sürmekteyken, siz Allah'ın elçisinin yüzünde hasırın izi çıkmış.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah, ''Onlara dünyanın güzellikleri, ahirette bir iddiaları olmaması için peşinen verilmiştir. Biz öyle bir ümmetiz ki, bize verilecek ihsanlar ahirete saklanmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Hakkınızda benim en çok korktuğum

iki şey var. Ardı arkası kesilmeyen emeller peşinde olmanız ve hevai nefsinize tabi olmanız. Arkası kesilmeyen emeller peşinde olmanız size ahireti unutturur. Heva ve heves peşinde olmanız da sizi doğru yoldan saptırır. Dünya arkasını dönmüş gitmekte, ahiretse yüzünü dönmüş yaklaşmaktadır. Her birinin evlatları vardır. Sizler ahiret evlatları olunuz. Dünya evlatları olmayınız. Zira bugün amel etme imkanı vardır ve hesap da yoktur. Ancak yarın hesap vardır ve amel edebilme imkanı olmayacaktır. Yani şu yaşadığınız günlerde amellerinizi çoğaltın. Çünkü yarın amel etmeye gücünüz, kuvvetiniz olmayacak. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar ulaştığına göre Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın her cuma günü okuduğu hutbeyi tam 4 sene boyunca aradım. Ancak bulamadım. Nihayet günün birinde bu hutbenin Ensar'dan bir sahabide mevcut olduğu bilgisi bana ulaştı. Ben de hemen o kimsenin yanına gittim. Yanına vardığımda o kişinin Cabir bin Abdullah radıyallahu anh olduğunu gördüm. Kendisine Hazreti Resulullah'ın her cuma okuduğu hutbeyi biliyor musunuz diye sordum. O evet biliyorum dedi ve hutbeyi okumaya başladı. Ey insanlar! Sizin bilmeniz ve uymanız gereken bazı işaretler, sınırlar vardır. Bunların sınırlarına riayet edin. Yine sizin sakınmanız gereken bazı şeyler vardır ki bunların sınırlarına da yaklaşmayın. Mü'min daima iki korku arasında yaşar. Allah'ın nasıl hükmedeceğini bilmediği, geçmişi ve takdirinin nasıl olacağını bilmediği geleceği. Öyleyse kul kendinden, kendisi için ve dünyasından ahireti için bir şey ayırmalı. Saklamalıdır. Ölümü için hayatından, ihtiyarlığı için önce gençliğinden, ahireti için dünyasından nasiplenmelidir. Çünkü dünya sizin için yaratılmış, siz de ahiret için yaratılmışsınız. Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a andolsun ki, ölümden sonra artık meşakkatlere katlanarak amel işleme yoktur. Dünyadan sonraki yurt ya cennettir ya cehennem. Ben bunları söylüyorum. Benim için ve sizin için Allah'a istiğfar ediyorum. Anlatıldığına göre Sehl bin Abdullah Tüsteri rahmetullahi aleyh bütün malını Allah yolunda harcardı. Onun bu durumunu gören annesi ve kız kardeşi Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyhe şikayette bulunarak onun bu yaptığı elimizde hiçbir şeyi bırakmayacak. Fakir olmaktan endişeleniyoruz dediler. Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh onlara yardım etmek maksadıyla Sehl'in rahmetullahi aleyhin yanına gitti. Sehl, Abdullah bin Mübarek'e önce davranarak dedi ki, şehirden köye göç etmek için köyden bir parça arazi satın alan adam ne yapar? Şehirde hiç mal mülkünü bırakır mı? Abdullah bin Mübarek, Sehl'in ne demek istediğini anladı. Onun annesine ve kız kardeşine giderek dedi ki, Sehl, bununla size şunu söylemek istiyor. Şehirden köye göç eden biri, şehirde hiçbir şeyi bırakmazken, dünyadan ahirete göç eden biri nasıl olur da dünyada bir şeyler bırakabilir? Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, aklı başında olan kişi dünyada kendisine yetecek kadar azıkla yetinir. Mal mülk toplamakla ve servet edinmekle meşgul olmaz. Ahiret amelleriyle meşgul olur. Çünkü ahiret, ebediyetin ve sonsuz nimetlerin yurdudur. Dünya ise fani, gaddar ve pis kokulu bir yerdir. Rivayet edildiğine göre, Cüveybir rahmetullahi aleyh, Dehhak'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Teala Adem aleyhisselamla Havva'yı yeryüzüne indirdiğinde, cennetin kokusunu kaybedip dünyanın kokusuyla karşılaştırdılar. Onlar dünyanın çirkin kokusundan ötürü 40 gün baygın kaldılar. Risalet Penah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, şaşılacak ve hayret edilecek şey doğrusu. Ebedi hayatı tasdik eden bir kimse nasıl olur da aldatıcı dünya için çalışıp çabalar? Muhammed bin Münkedir rahmetullahi aleyh, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayetle şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın bulunduğu bir mecliste ben de vardım. Bir ara nur yüzlü, güzel saçlı ve ten rengi gayet hoş bir adam geldi. Üzerinde beyaz bir elbise vardı. Esselamu aleyküm ey Allah'ın Resulü dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyküm esselam ve rahmetullah diyerek onun selamını aldı. Sonra adam bazı sorular sordu. Resulullah da cevapladı. Ey Allah'ın Resulü, dünya nedir? Uykudaki birinin gördüğü

bir rüyadır. Onun ehli ahirette ya mükafat ya da ceza görecektir. Ey Allah'ın Resulü, ahiret nedir? Ebediliktir. İnsanların bazısı ebedi cennette, bazıları da ebedi cehennemde olacaktır. Ey Allah'ın Resulü, cennet nedir? Dünyadan feragat etmektir. O kimseler için ebedi nimetler vardır. Ey Allah'ın Resulü, cehennem nedir? Dünyaya hırsla bağlanmanın bedelidir. O kimseler için ebedi bir azap vardır. Ey Allah'ın Resulü, bu ümmetin hayırlıları kimlerdir? Bu dünyada Rabbine ibadet ederek çalışandır. Ey Allah'ın Resulü, bir kimse dünyada nasıl olmalıdır? Eteklerini paçalarına sıvamış, uzaklaşan, kafilesini arayan biri gibi. Ey Allah'ın Resulü, dünyada ne kadar kalınacaktır? Kafilesinden geri kalan kimsenin ona yetişinceye kadarki zaman kadar. Ey Allah'ın Resulü, dünya ile ahiret arasında ne kadar zaman vardır? Göz açıp kapanıncaya kadar. Bu konuşmalardan sonra adam gitti. Kimse onun nereye gittiğini göremedi. Resulullah bizlere, bu gelen Cebrail'di. Sizi dünyaya karşı zühd sahibi, ahirete karşı da şevkli olmanızı öğretmek için geldi, buyurdu. Halilur Rahman Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Allah Teala seni hangi sebeple kendine dost edindi diye soruldu. Şöyle cevap verdi. 3 sebeple. Birincisi, iki şey arasında tercih yapmam gerektiğinde Allah için olanı tercih ettim. İkincisi, Allah Celle Celaluhu benim için kefil olduğu rızık konusunda hiç tedirgin olmadım. Üçüncüsü, sabah akşam yemeğimi mutlaka misafirlerle birlikte yedim. Hikmet ehli bir zat demiştir ki, kalbin hayat bulması şu 4 şeyledir. İlim, rıza, kanaat ve zühd. İlim kişiyi Rabbinden razı eder. Rıza sayesinde kişi bu makamı elde eder. Rıza makamına ulaşan kanaat makamına ulaşır. Kanaat kişiyi zühd sahibi olmaya götürür. Zühd ise dünyayı umursamamaktır. Bu zat yine demiştir ki, zühd 3 şeyden ibarettir. Birincisi, dünyanın ne olduğunu bilmek ve sonra onu terk etmek. İkincisi, Mevla'ya hizmet etmek, sonra da hizmette edepli olmak. Üçüncüsü, ahirete iştiyak duymak, sonra onu istemek. Yahya bin Muaz Razi rahmetullahi aleyh demiştir ki, hikmet semadan kalplere iner. Ancak kalbinde şu 4 şey bulunanlarda hikmet duramaz. Birincisi, dünyaya meyletmek. İkincisi, yarın ne olacak tasasına düşmek. Üçüncüsü, kardeşine haset etmek. Dördüncüsü, mevki, makam sahibi olmayı istemek. Yahya bin Muaz Kuddüsesi Ruh bir başka defasında şöyle demiştir. Şu 3 kişi akıllı ve amellerinden nasiplenendir. Birincisi, dünya kendisini bırakmadan önce o dünyayı terk eder. İkincisi, kabre girmeden önce orası için hazırlık yapar. Üçüncüsü, huzuruna gitmeden önce Rabbini kendisinden razı eder. Hazreti Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh şöyle demiştir. Şu 6 haslete sahip olan kimse cenneti isteme ve cehennemden kaçma hususunda cehdü gayreti elden bırakmaz. Birincisi, Allah Teala'yı tanımak ve ona itaat etmek. İkincisi, şeytanı tanımak ve melilerine karşı gelmek. Üçüncüsü, hakkı bilmek ve onun yolundan gitmek. Dördüncüsü, batılı bilip ondan sakınmak. Beşincisi, dünyayı tanıyıp onu terk etmek. Altıncısı, ahireti bilip onu istemek. Cafer bin Muhammed rahmetullahi aleyh babasından, onun da dedesinden rivayet ettiğine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında Hazreti Ali radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Ey Ali! 4 tabiat vardır ki bunlar bedbahtlığın ve kötülüğün alametidir. Allah için gözlerden yaş gelmemesi, kalbin katılaşması, dünya sevgisi, ardı arkası kesilmeyen emeller peşinde koşmak. Sehb bin Sa'd radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında dünyanın bir sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı, kafire ondan bir yudum su içirmezdi. Şeyh bin Havşeb rahmetullahi aleyh, Abdurrahman bin Osman radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre o şöyle anlatmıştır. Bir gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gecenin karanlığında ashabıyla birlikte yolculuğa çıkmıştı. Sabah olduğunda sabah namazını bir kabilenin mezbelenin yakınlarında kıldırdı. Namaz

Daha sonra mezbele dövülmüş bir kuzu gördü. Hayvan derisinin içinde bir kurt hareket ediyordu. Devesinden tuttu ve kalktı. Sahabiler de onunla birlikte kalktılar. Resulullah sahabilerine, şu ölü olan sahipleri tarafından değerini kaybettiğinden dolayı atıldığını düşünüyorsunuz, öyle değil mi? Dedi. Ashab, evet ey Allah'ın Resulü, onu değersiz oluşundan dolayı atmışlardır dediler. Bunun üzerine buyurdular ki, dünya Allah katında şu ölü oğlan değersiz oluşundan daha değersizdir.

0: Canı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
0: İzle. Türk İslam dünyasına iz bırakmış güzel insanlar. Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler. Dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerdi. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.
3: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya mümin için hapishane, kabri korunağı, cennetse varacağı yerdir. Dünya kafir için cennet, kabri onun hapishanesi, cehennemse varacağı yerdir. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, dünyanın mümin için bir hapishane olması şu anlama gelir. Mümin dünyadayken her ne kadar nimet ve genişlik içinde olsa da bu nimetler Allah Teala'nın kendisine cennette vereceklerine karşılık o kimse hapiste gibidir. Çünkü mümin vefat edeceği zaman cennet ona gösterilir. Allah Teala'nın kendisi için hazırladığı ihsan ve ikramları görünce kendisinin bir hapishanede yaşadığını anlar. Kafire gelince onun ölüm vakti geldiğinde cehennem kendisine gösterilir. Allah Teala'nın kendisi için hazırladığı azabı gördüğünde dünya hayatının kendisi için bir cennet olduğunu anlar. O halde akıllı olan kimse şu hapishanede durduğuna sevinmez, rahat ve huzur aramaz. Akıllı kişi dünyaya ibret nazarıyla bakmalıdır. Dünya gerçeğini anlatan örnekler üzerine tefekkür eder. Zira Allah Celle Celaluhu ve onun Resulü ve birçok hikmet ehli zat dünya gerçeğini anlatan misaller, örnekler vermiştir. Nitekim Allah Teala dünyayı şöyle tasvir etmiştir. Dünya hayatının durumu gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Nihayet yeryüzü ziynetini takıp rengarenk süslendiği ve sahipleri de onun üzerine kudret sahibi olduklarını sandıkları bir sırada bir gece ve gündüz ona emrimiz, afetimiz gelir de onu sanki dün yerine koymuş gibi kökünden koparılarak biçimde bir hale getiririz. İşte iyi düşünecek kavimler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Yunus Suresi 10-24. Rivayet edildiğine göre Şam civarlarından bir adam Resulullah'ın yanına gelmişti. Resul-i Ekrem ona oranın topraklarının durumunu sordu. Adam geldiği yerin topraklarının genişliğinden ve bereketinden bahsetti. Resulullah ona "Peki bu topraklarda ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Adam "Ekip biçip çeşit çeşit yiyecekler elde ediyoruz ve onları yiyoruz." dedi. Resulullah "Sonra bunlar ne oluyor?" diye sordu. Adam "Sizin de bildiğiniz gibi ey Allah'ın Resulü, idrar ve dışkı olup atılıyor." dedi. Allah Resulü "İşte dünyanın durumu da aynen bunun gibidir." buyurdu. Yahya bin Muaz Razi rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. "Dünya alemlerin Rabbinin tarlası, insanlar da bu tarlanın ekinidirler. Ölüm bu ekinlerin tırpanı, ölüm meleği ise hasadı kaldıranıdır. Kabir bu hasadın toplandığı yer, cennet ve cehennem de toplanan hasadın konulacağı yerdir. Bunların bir kısmı cennete, bir kısmı da cehenneme konulacaktır." Lokman Hekim oğluna şöyle tavsiye etmiştir. "Oğulcuğum, dünya derin bir denizdir. Pek çok insan bu derin denizde boğulup gitmiştir. Sen bu denizde gemini Allah için takva kıl. Hikmet ehli bir zat demektedir. Şu salih amellerin seni ahirete taşıyacak olan sermayendir. Onlara gösterdiğin hırs kazancındır. Günler dalgalar gibidir. Tevekkül onların gölgesidir. Allah'ın kitabı amellerin pusulasıdır. Nefsinin arzu ve isteklerini geri çevirmen o geminin ipleridir. Ölüm geminin varacağı sahildir. Kıyamet gemiden inildikten sonra ayak basılacak topraktır. Allah Teala bütün bunların malikidir." Fuday bin İyaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. "Bana ulaşan rivayetlere göre kıyamet günü dünya süsleri ve güzelliği içinde kibirlene kibirlene getirilir. Dünya Allah Teala'ya ey Rabbim beni en güzel kulların için bir yurt yap der. Allah Celle Celaluhu ona şöyle buyurur. Onların gireceği bir yer olarak seni seçmeyeceğim. Sen hiçbir şeysin, toz duman ol der. Dünya o emirle toz duman olur." Rivayet edildiğine göre İbni Abbas radıyallahu anh demiştir ki, "Kıyamet günü dünya saçları ağarmış, gök gözlü, dudakların büzülmesinden dolayı dişleri ortaya çıkmış, çehresi çirkin, yaşlı bir insan kılığında getirilir.

Onu gören herkes ondan tiksinir. Sonra dünya bütün mahlukata gösterilir. Onlara bunun kim olduğunu biliyor musunuz diye sorulur. Onlar onu tanımaktan Allah'a sığınırız derler. Bunun üzerine işte bu kendisiyle övündüğünüz ve onun için kavga edip birbirinizi öldürdüğünüz dünyadır denilir. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, aslında dünya için bir azap söz konusu değildir. Çünkü onun bir suçu ve günahı yoktur ki cehenneme atılsın. Ancak onun ateşe atılmasının hikmeti, dünyaya bağlananların onun ne kadar değersiz olduğunu anlamaları içindir. Tıpkı ayet-i kerimede putların cehenneme atılmaları gibi. Siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler cehennemde yakıtsınız. Siz oraya geleceksiniz. Enbiya suresi 98. ayet-i kerimesinde böyle buyurmuştur. Malum olduğu üzere putlara ceza verilmez. Fakat putların ateşe atılması ona tapanların ne kadar ceza çekecekleri ve ne denli hasret içinde olacaklarını göstermek içindir. Dünyanın ateşe atılması da bu kabildendir. Yani dünyaya bağlananların ne denli azaba duçar olacakları ve ne kadar çok hasret çekecekleri bilinmesi açısından böyle bir misal verilmiştir. O halde mümin ahireti için çalışmalı, dünyası için kalbini ona bağlamadan sadece kendisine yetecek kadarıyla meşgul olmalıdır. Rivayet edildiğine göre İsa bin Meryem aleyhisselam şöyle demiştir. Hayret doğrusu, çalışmadan rızkınız verileceği halde dünyalık için çalışıp duruyorsunuz. Fakat çalışmadan bir karşılık göremeyeceğiniz ahiretiniz için hiçbir amelde bulunmuyorsunuz. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh'ın elinden tutarak yürümeye başladı. Sonra ona, ''Ey Ebu Zer, önünde sert bir yokuş var, oraya ancak yükü hafif olanlar çıkabilir.'' dedi. Ebu Zer, ''Ey Allah'ın Resulü, ben yükü hafif olanlardan mı yoksa ağır olanlardan mıyım?'' dedi. Resulullah, ''Yanında sana bir gün yetecek kadar yiyecek var mı?'' ''Evet var.'' ''Yarının yiyeceği var mı?'' ''Evet var.'' ''Ya öbür gün için?'' ''Hayır yok.'' diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. ''Eğer 3 günlük yiyeceğin yanında olsaydı, sen yükü ağır olanlardan olurdun.''

Efendim Canı Dilden programı devam ediyor. Alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçtiğimiz konumuz dünyaya aldanmamaktı. Şimdi de sufi kavramlarla programımıza devam edeceğiz. Sufi kavramlarda bugün sizler için seçmiş olduğumuz kelimemiz arif. Arif, manevi tecrübeyle marifet ve hakikat mertebesine ulaşan kimse anlamında kullanılan bir tasavvuf terimi. Sözlükte bilen, anlayan, halden anlayan, vakıf gibi anlamlara gelir. Eskiler alimi ve arifi birbirinden ayırmışlardır. Çünkü alim, ilmini bir tahsil ve çalışma sonucunda elde ederken arif, ilim irfana, ilham ve hal yoluyla ulaşır. Bu bakımdan ümmi bir insana arif denilebilir. Ancak alim denilemez. Arif, manevi ve ahlaki arınma sayesinde deruni tecrübe ve sezgi gücüyle öğrenir ve aydınlanır. Son sözü arifi en güzel şekilde açıklayan Yunus Emre Hazretlerine bırakalım. Dinle sözüm manisin, anlayayım dirisen. Arif'ün kulağına kudret ünü tiz gelir. İnce Tahta Parçası Kıssa. Bir gün Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri,

bir derviş de boğazda küçük bir kayıkla beraberlenmiş. Hava bozulmuş, fırtına çıkmış. Kayık sallanmaya başlayınca derviş bir yerlere tutunmaya çalışıyormuş. Bunu gören Hüdayi Hazretleri, "Ne o derviş, korkuyorsun galiba," diye takılmış. Derviş de, "Evet efendim, ölümle aramızda sadece ince bir tahta parçası var," demiş. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, kıyıya geçene kadar ses çıkarmamış. Kıyıya indiklerinde de, "Baksana derviş, artık ölümle aramızda o ince tahta parçası da kalmadı," deyivermiş. Hisse. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her canlı ölümü tadacaktır buyurmuştur. Ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Bu sebeple insan her zaman ölümden sonrası için hazırlık yapmalıdır. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El Minhacü Seni adlı eserinde riyazet hakkında şöyle buyurmuştur. Nakşibendiye tarikatında aşırı derecede aç ve uykusuz kalma yoktur. Aksine bunlarda orta yolu gözetmek esastır. Efendim böylelikle bir Canı Dilden programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Yarın yine saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Can Dilden programıyla buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Nex Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti. NATO Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü belirten Erdoğan, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğinin altını çizdi. ABD Başkanı Trump'a önceki gün ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin hangi din gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu ifade etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran yer

neden ve kullananlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi. Uyuşturucu madde ticaretini ve imalatını yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan kişilere yönelik başka bir soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, elde edilen deliller çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 zanlı hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verildiği bildirildi. Açıklamada bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 farklı adresle Muğla'da bir adrese yönelik düzenlendiği duyuruldu. Operasyonda Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçe Kapılı, Onur Tuna, Osman Aktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyah Demir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay Şahin ve Hanzade Gürkanların kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarından gözaltına alındığı kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından Efes 2026'nın Seçkin Gözlemci Günü kapsamındaki gündüz faaliyetleri başladı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlemesi beklenen tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve Genelkurmay Başkanları'yla Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi takip ediyor. Birleşik ve Müşterek Harekat'ta katılımcı ülke unsurlarıyla birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbi hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlanan Efes 2026 tatbikatına 50 ülkeden 10 binin üzerinde personel katılıyor. TB3 SİHA'nın TCG Anadolu'dan kalkışıyla başlayan tatbikatın son günü sırasıyla Deniz Top Ateş Desteği'nin kara bombardımanı, topçu ve havan atışları ve gece başlayan hava hücum harekatıyla devam etti. Seçkin Gözlemci Günü'nü çok sayıda ülkenin üst düzey askeri yetkilisi de izledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 60 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nek Sosyal hesabından küresel somut filosundaki Türk vatandaşları ve üçüncü ülkelerden katılımcıların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı. Küresel somut filosuna gerçekleştirilen, hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan Türk vatandaşlarının güvenliğini ve Türkiye'ye sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarla birlikte çalışıldığını belirten Fidan, bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz ifadesini kullandı. Fidan, Türk vatandaşlarının haklarını gözetmeyi ve Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceklerini, Filistin halkına desteklerini, kararlılıkla devam ettireceklerini vurguladı. İsrail tarafından alıkonulan küresel somut filosundaki aktivistlerin bu akşam saat 18 sularında İstanbul'a ulaşmalarının beklendiği bildirildi. Küresel somut filosu kriz masasından yapılan bilgilendirmeye göre filodaki aktivistlerin bugün ülkelerine dönmeleri bekleniyor. İsrail'in Gazze şeridine yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel somut filosu 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan karasularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. İsrail ordusu 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu. İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan küresel somut filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye dünyadan da tepkiler geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

0: Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından küresel somut filosu aktivistlerinin tutulduğu Ashdod limanında İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Ben Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıdı. Ayrıca limanda çok sayıda aktivistin İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri arkadan bağlı, başları yerde çömelir pozisyonda tutulduğu görüldü. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrailli bir bakanın İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen küresel somut filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz ifadesi kullanıldı. Diğer yandan İtalya, Fransa, İrlanda, Belçika, İspanya, Slovenya, Hollanda, İngiltere, Katar, Avusturya, İsviçre, Kanada, Polonya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Romanya ve Avustralya aktivistlere yönelik uygulamaları şiddetle kınadıklarını açıkladılar. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki iki katlı bir evi hedef alarak topraklarını terk etmeyi reddeden Lübnanlı aileden 11 kişiyi öldürdü. İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Deir Kanun En-Nehr beldesinde dün akşam saatlerinde iki katlı bir evi hedef aldığı saldırının etkisi sabah saatlerinde daha net şekilde görüldü. Alınan bilgiye göre iki katlı evin moloz yığınına dönüştüğü bölgede çevredeki araçlar da kullanılamayacak hale geldi. Hedef alınan yapının yerle bir olduğu saldırı sonrasında sivil savunma ekipleri ve bölge halkının çalışmalarının ardından enkaz altındakilere ulaşıldı. Saldırının hedefi olan evde yaşayan Lübnanlı ailenin topraklarını terk etmeme kararı 11 aile ferdinin hayatını kaybettiği trajediyle sonuçlandı. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 31 kişi daha artarak 3073'e ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çerkez sürgününün 162. yılına ilişkin paylaşımda bulundu. Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çerkez kardeşlerimizin ana vatanları olan Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 162. yıl dönümünde yaşanan büyük insani trajedinin acısını halen yüreğimizde hissediyor ve hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, bu sene %52'si kadın, %48'i erkek olmak üzere 84.942 vatandaşımız hac ibadetini eda etmek için kutsal topraklarda olacak. Bu sene hacca giden vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60 dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşların hac ibadetini her yönüyle en güzel şekilde yerine getirmeleri ve evlerine sağ salim dönmeleri için azami gayret gösterdiklerini kaydeden Arpaguş, bu bağlamda hac ibadetini bir eğitim sürecine, bir aydınlanma iklimine dönüştürmek istiyoruz. Alanında yetkin hocalarımızdan oluşan özel bir fetva ve irşad ekibimiz var. Bununla birlikte 394 kafile başkanı, 1836 din görevlisi ve 445 kadın irşat görevlisi hocamızla sahadayız dedi. Hac mevsimi boyunca sağlık personeliyle birlikte 4000 aşkın kişiden oluşan güçlü bir ekiple Mekke ve Medine'de hacılara hizmet ettiklerini kaydeden Arpaguş, bu sene %52'si kadın, %48'i erkek olmak üzere 84.942 vatandaşımız hac ibadetini eda etmek için kutsal topraklarda olacak. Bu sene hacca giden vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60 dedi. Öte yandan hem oradaki görev ve hizmetlerinin hem de hac ibadetinin kolay ve bereketli geçmesini temenni eden Safi Arpaguş, dualarımızın makbul, hacımızın mebrur olmasını diliyor, bizleri bütün hacılarımızla beraber sıhhat ve afiyet içinde ailelerimize kavuşturmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum şeklinde konuştu. Malatya'da 166.376 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenledi. Ekipler bir kamyonette yaptığı aramada çuvallar içinde 166.376 sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Selam ve selametlik sizlerin, bizlerin ve Allah'ın iyi kulları üzerine olsun. Programımıza hoş geldiniz. Muhterem dinleyicilerimiz, ilk insan ve ilk peygamber olmak itibariyle Hazreti Adem aleyhisselamla başlayıp devam eden din-i mübinin her oluş safhasında muhtevası aynıdır. Fark sadece beşeri hayatın gösterdiği gelişmeler istikametindeki içtimai hükümlerde görülür. Buna göre Hazreti Adem'den ahir-i zaman nebisine kadar ilahi tebliğ mahsulü olan ve adına din denilen müessesede muhteva hep aynıdır ve o muhtevanın adı İslam'dır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Bütün peygamberler birbirlerinin babadan kardeşleridir. Dinleri birdir." Bu itibarla İslam umumiyetle sanıldığı gibi yalnız Kur'an'ın muhtevasına münhasır değildir. Bütün semavi dinler beşeri tahrifler meydana gelmeden evvelki halleriyle hep odur. Yani İslam'dır. Bu gerçeği ifade için Kur'an-ı Kerim'de "Allah indinde din İslam'dır" buyurulmaktadır. Aynı zamanda bu ifade beşeriyetin dünya ve ahiret selameti için yegane reçetenin de sadece İslam olduğunun bir beyanıdır. Bu hakikat bir başka ayet-i kerimede daha sarih bir şekilde şöyle ifade buyurulur: "Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki ondan böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o ahirette de zarar edenlerden olacaktır." O halde ta Adem aleyhisselam'dan beri beşerin tekamül seyrine bağlı olarak bir gelişmeye mazhar olup Kur'an'da kemalin zirvesine ulaşmış bulunan İslam nedir? Evvel emirde bu hususta yapılan bütün tariflerin özü kısaca şu iki noktada toplanır. Birincisi itikat. Amentü'de belirtilen esaslara doğru ve samimi bir şekilde iman. İkincisi ameli salih. Yani imandan sonra Cenab-ı Hakk'ın bizlerden istediği ibadet ve muamelatı ihlas ve samimiyetle ifa. İşte bu iki hususun bağrında yaşayan İslam, düşünce, yaşayış ve davranışlarımızın ilahi nizamını sağlayan muvazineli güzellikler zinciridir. Akıl, kulak, göz, dil ve gönül arasında ulvi rabıtalar kurarak Allah'a uzanan bir yoldur. Ondaki yüce ve sırrı incelikler bir rahmet olarak taşa dahi damlasa onu topraktan daha yumuşak bir gönül haline getirir. Ancak ondan uzak gönüllerse gaflet çöllerinde kuruya kuruya taş kesilmiş demektir.

Halden kurtuluş da yine İslam'dadır. İslam fikri, kavli, fiili bakımdan insanı en güzel şekilde yoğurup, kemale erdiren ve karanlıklardan nura çıkaran saadet fecridir efendim. Yani o, alçakta olanları yükseltip zirveleştiren bir müessirdir. Bir toprak gibidir ki, kendisine teslim olan nice çürük dal ve budak parçalarından, hatta teresübattan dahi gözleri ve gönülleri okşayan nadide güller, menekşeler, laleler ve zambaklar yetiştirir. Basit ve sıradan kulları mümtaz hale getirir. Hilkatleri asli hallerine çevirerek güzelleştirir. İnsan ve kainatın sırlarının sermayesi odur. Bu bakımdan o, ebediyet yolculuğunda kulları hüsrana düşürmeden, ilahi nimetler meşheri olan cennete sevk edici, yegane sırat-ı müstakimdir. Bir nimeti ebedidir. Bu nimeti şair şöyle dile getirir. Kalbe Kevser suyu, bir ab-ı hayat, dini mübin, onu içtikçe yaşar, bizle semavat-u zemin. Sidredir yerde bırakmaz kulu İslam burağı, götürür ümmeti miraca Muhammedül Emin. O cihan tacı dua kıldı günahkara dahi, biz yeter ki diyelim canı gönülden amin. Nuri İslam'a gönül sadece insanlar mı? Cümle dağlar, dereler, ay ve güneşler mümin. Hub cemal lütfediyor vasını hem cennetini. Mehmedi can verebilsek okunurken Yasin. İslam inancı yeryüzünün helak girdaplarında boşalayan perişan insanla İlahi bir lütuf olarak indirilen bir hablullah, yani Allah'ın ipidir. Ona gönüllerini ram edenler, faniliklerden sıyrılarak ruhani ufukların seyyahı olup, miraca dek yükselir, ölümsüzler kervanına katılır. Bu ram oluşla İslam'ın ulviliklerine nailiyetin tahakkuku içindir ki onu her hususta Allah'a teslim olmak şeklinde tarif etmişlerdir. Çünkü beşeri yüceltecek olan kulluk hususiyetinin en güzel tezahürü teslimiyetle mümkündür. Hak Teala kulluğun zirvesinde olan peygamberlerine İslam'ı bütünüyle hayata geçirici umumi bir emir mahiyetinde Allah'a teslim olun buyurduğunda her biri alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum şeklinde arz-ı teslimiyet ve kulluklarını beyan ve isbat etmişlerdir. Cenab-ı Hak bu hakikati İbrahim aleyhisselamın şahsında şöyle beyan buyurur. Rabbi ona İslam ol dediğinde o alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Muhterem dinleyicilerimiz, bu teslimiyet Allah'la beraber olmanın, daima onu zikretmenin ve ona şükretmenin bir nişanesidir. Zaten bütün ibadetlerde ve kulluktaki gaye de Allah'la beraber olabilmektir. Yani marifetullah ve muhabbetullah'tır. Bu hususla alakalı olarak şu misal pek hikmetlidir. Rivayete nazaran bir vaiz kürsüde kabir ahvalini anlatmaktaydı. Cemaatin arasında Şeyh Şibli Hazretleri de vardı. Vaiz, sohbetinin sonuna doğru Cenab-ı Hakk'ın kabirde soracağı suallerden bahisle, ilmini nerede kullandın sorulacak, malını mülkünü nerede harcadın sorulacak, ömrünü nasıl geçirdin sorulacak, ibadetlerin ne durumda sorulacak, harama helale dikkat ettin mi sorulacak,

bunlar sorulacak, şunlar da sorulacak diye uzun uzadıya birçok husus saydı. Bu kadar teferruata rağmen meselenin özüne dikkatin çekilmemesi üzerine Şibli Hazretleri vaize seslendi. Ey vaiz efendi, suallerin en mühimini unuttun. Allah Teala soracak ki, ey kulum, ben seninleydim, sen kiminleydin? Ben seninleydim, sen kiminleydin? Bu inceliği nazarı dikkate aldığımızda İslam, siz her neredeyseniz o sizinledir. Şuurunda yaşayarak ona kavuşmaktır. Dolayısıyla İslam, Allah'a muhabbet, bağlılık ve itaat zemininde ebedi selametin ve vuslatın sağlanması demektir. Yerlerin ve göklerin ıslah ve nizamı itaate bağlıdır. İnsanlarda kulluk ve itaat olmadığı zaman ilahi program gazap tecellilerine inkılap eder. Ayet-i Kerime'de buyrulur. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat belirir, düzen ve ahenk bozulur, afetler zuhur eder ki Allah insanların yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Buna göre kulluk ve itaatten, yani İslam'dan kopuş, karada ve denizde düzen ve ahengin bozulmasına sebebiyet vermekte ve meydana gelen afet türünden hadiseler, mücrimlere bu dünyaya ait küçük bir ceza mahiyetinde tekrar İslam'a sarılmayı temin edici İkaz tecellileri vasfını taşımaktadır. Basar ve basire sahibi olan kul, İslam vesilesiyle esere bakar müessiri, sebebe bakar müsebbibi görür, maddeye bakar manasını sezer, fani dünyanın hakikatini idrakle ahireti hatırlar. Şu muhteşem kainat manzumesini, bilhassa engin semaları seyredip, İlahi kudret ve azametin her an farkında yaşar. Aczini ve nefsini bilir, kulluktan uzaklaşmaz. Ebed alemine doğru Rabbine yolculuktaki esrar-ı ilahiyeye vakıf olur ve vuslat iştiyakı içinde secde edenler kervanına katılır. Böylece yaratılış gayesi hasıl ve kul da sonsuz nimetlere, kurtuluşa ve ilahi vuslata vasıl olur. Ayet-i Kerime'de buyrulan, Allah kimi doğru yola iletmek isterse, onun kalbini İslam'a açar, hakikati tecelli eder. Ancak bu tecelliden adeta kaçarcasına uzaklaşanlar da, Ayet-i Kerime'nin devamında buyrulan, Allah kimi de saptırmak isterse, sanki o kimse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir. Hitabına duşar eden bir gaflet girdabında perişanlık ve hüsran avazeleriyle ebediyen helak olurlar. O halde yegane kurtuluş beşere ancak İslam'ın saadet ikliminde nasip olmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Kim Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed'i kabul edip hoşnut oldum derse, cennet ona vacip olur.''

İslam silim ve selamet kökünden gelmektedir ki, bağlılık, hakka rağm oluş, silim ve lekesiz tutmak, selamete girmek, ihlas ve samimiyet gibi muhtelif manaları da içine alır ve esasla imanla birleşir. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha-i Şerife de mecazen İslam'ın tarifinden ibarettir. Buna göre İslam gazaba uğratmadan ve sapıklığa da düşürmeden kulu sırat-ı müstakime, yani dosdoğru yola ileterek saadet ve selametin feyizi kucağında Allah'ın sonsuz nimetlerine mazhar kılmak suretiyle alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.

olsun dedirsen ve bu halin devamı için Allah'ım ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz sırrını yaşayan ilahi bir dindir. Dolayısıyla iman ihtiyacının tatmini, aklın teskini, mal ve canın emniyeti, neslin muhafazası ve en güzel ahiret ticareti ancak İslam'la mümkündür. Bütün muhtevası dikkate alındığında o, en doğru bir iman dinidir. İnanç esasları daima ulvi temeller üzerindedir. İnsan şeref ve haysiyetini zedeleyen şirk gibi inanç sakatlıklarından uzaktır. Ruhları besleyen bir ibadet dinidir. Kulları mükellef tuttuğu ibadetler nice muhtelif şekil ve hikmetleriyle hem bedeni hem de ruhi öyle istifadelere nail eyler ki gönüller onların doyumsuz hazlarıyla adeta bir cennet hayatı yaşar. Bir rahmet dinidir. Beşeriyet nice günah ve gaflet çukurlarında bocalarken onlara yaptıklarının karşılığı olarak helak ve hüsrandan ziyade rahmet ve af kanatlarını açarak saadet iklimine çekmeye gayret eder. Cenab-ı Hakk'ın rahmetim gadabımı geçmiştir beyanı da bunun bir nişanesi değil midir? İslam bir rahmet dinidir. Rahmetle hemen hemen aynı manaya gelen merhamet, İslam dininin en mühim temel hususiyetlerindendir. Öyle ki Kitabullah'ın serlevhası olan Besmele'de Cenab-ı Allah, lafzayı celalinin yanında merhamet hususiyetini ifade eden Rahman ve Rahim kelimelerini zikretmiş, ardından ilk sure olan Fatiha-i Şerife'nin ikinci ayetinde de aynı esmayı ilahiyesini tekrar eylemiştir. Daha sonra bir başka surenin ilk kelimesi olarak Rahman sıfatını kullanmış ve bu adı o sureyi de bahşetmiştir. Böylece orada Kur'an'ı Rahman olan Allah öğretti ifadesiyle bütün bir Kur'an'ın ve muhtevasının beşeriyete Cenab-ı Hakk'ın bir merhameti olarak takdim edildiğine de işaret buyurmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in bir rahmet ve şifa olduğu İsra suresinde açıkça beyan edilmektedir. Diğer taraftan Allah Teala'nın peygamberlerine verdiği en yüce hasletlerden biri de merhamet olmuştur. Bilhassa ey Resulüm biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik beyanı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bu vasıf hiçbir insanın takat getiremeyeceği bir zirve teşkil eder. Onun Taif'te taşlanıp kan revan içinde kaldığı zaman kendisine gelerek ''Ya Resulallah arzu edersen şu kavmi helak edelim'' diyen başta Cebrail ve diğer meleklere ''Hayır bunu istemem, ben bir rahmet ve merhamet peygamberiyim'' demesi ve ardından da o kavim hakkında hayır dua etmesi engin merhametinden sadece bir numunedir. Diyebiliriz ki İslam'da imanın ilk meyvesi merhametten ibarettir. Bu istikamet üzere yaşayan hak dostları kulluğu kısaca şu iki hususla ifade etmişlerdir. Tazimli emrillah yani Allah'ın emirlerini hürmet ve ihtiram içinde yerine getirmek. Ve şefkatli halkillah yani yaratılanlara yaratandan ötürü şefkat ve merhamet göstermek. İslam mantık dinidir. İslam akıl ve mantık mahsulü değildir. Ancak onları da yaratan Yüce Mevla tarafından gönderildiği için akıl ve mantığı en güzel ve doğru şekilde yönlendirip insan muvazenesini mükemmel bir surette temin eder. Yani akıl, keyfiyet ve kemiyet alemlerinde dönüp dolaşır, neticede gayesine ancak tevhidle ulaşır. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de sık sık akletmez misin?

buyurarak insanları tefekkür alemine çağırır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir saatlik tefekkür 60 senelik ibadetten eftaldir buyurarak aklı marifet ve hikmet deryasında kullanmanın ehemmiyetini beyan eder. Zira akıl vasılı ilallah olma yolunda bir tercümandır. İslam muhabbet ve aşk dinidir. İslam sadece akılla gönle yol aldırmaz. Zira akıl nice faydasına rağmen bazen de vuslata uzaktan tercüman olmaya kalkarak insanı hedefe götürmez ve vesveseler girdabında bocalatır. Dolayısıyla onu muhabbet ve aşkın emrine vermek, aşk parlaklığıyla parlatmak zarureti vardır. Hazreti Mevlana buyurur: Bahtı yaver ve talihli kul bilir ki, kuru kuruya akıl ve zeka taslamak iblisten, onu aşkla yoğurarak muhabbetle hakka yürümekse Adem'dendir. Aşk gemiye benzer. Gemiye binen kişinin afete uğraması nadirdir. Çok defa kurtulur. Muhterem dinleyicilerimiz, filozoflar gibi aklı aşksız olarak kendilerine kılavuz edenler, zamanın esiri, göz ve kulak putlarının hizmetkârı olurlar. Oysa aklın hakkı tanıması aşk sayesindedir. Aşka gelince o akıldan sadece bir dayanak alarak faydalanır. Aşkın semeresi fedakarlıktır. Bu can vermeye kadar gider. Ashab-ı kiram, Allah Celle Celaluhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolunda can ve maldan vazgeçmeleri neticesinde insanlığın en mümtaz şahsiyetleri oldular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her arzusuna "Anam, babam ve canım sana feda olsun ya Resulallah" diyerek hayatı aşk ve heyecan dolu manevi ve müstesna bir iklim içinde yaşadılar. Bu itibarla İslam bir gönül dinidir. İnsanların gönül alemlerini tezyin eder.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet

0: Öğleni arayanlar için Osmanlı Meydan Sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.
6: Er meydanı. Yusuf Koç.
7: Buna er meydanı derler.
6: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Bunlar yenişemeyecekler. En doğrusu güreşi beraber ayırmaktır. Aynı şeyi hakem heyeti de düşünüyordu. Sağdan soldan yükselen ve pehlivanları gayrete çağıran sesler dans ediyordu. Bu durum karşısında onlar da Cazgır'ı çağırtarak kendisine gereken talimatı verdiler. Cazgır önce davul zurnaları kestirdi, arkasından iki pehlivanın arasına girerek onlara şu ihtarda bulundu. Hakem heyeti size yenişmeniz için son olarak 15 dakika izin vermiştir. Bu süre içinde yenişemezseniz güreşiniz berabere ayrılacaktır. Haydi canlanın, oyuna girin, bir şeyler gösterin. Pamukçulu bu sözlere şu karşılığı verdi. Güreşimiz denkleşmiştir. Birbirimizi yenemiyoruz. İdris pehlivanın ne düşündüğünü bilemem ama ben 15 dakika içinde kendisini yenebileceğimi ummuyorum. Eğer İdris pehlivan razı olursa sen şimdiden güreşimizi beraber ayırabilirsin. Koca İdris pehlivan Cazgır'ın kendisine bir şey sormasına meydan vermedi.
1: Ben bu halimle Osman pehlivanı yenecek durumda değilim. Bunu sen de görüyorsun. Osman pehlivan da efendilik edip de beni yenmek istemiyor. O beraberliğe razı olduktan sonra ben bunu dünden razı olurum.
0: Bu durum karşısında Cazgır'a yapacak bir şey kalmamıştı. Pekala pehlivanlar. Öyleyse birbirinizi kaldırın bakalım. Pehlivanlar bunu yerine getirirlerken o da halka dönerek durumu şu şekilde ilan etti.
2: Pamukçulu Osman pehlivanlı, Filibeli Koca İdris pehlivanlar

0: birbirlerini yenemeyeceklerini kabul ettiklerinden güreşleri beraber ayrılmıştır. Güreşler de sona ermiştir.
1: Halk o zaman iki pehlivanı da alkışlamaya koyuldu.
0: Yaşa Osman pehlivan! Yaşa Filibeli!
1: Sesleri ortalığı çınlatıp durdu. İki pehlivan halkın alkışlarına selamlar.

0: Benim sana pes etmem gerekirdi. Ama aklım başımdan gitmişti. Bunu düşünebilecek durumda değildim. Bir yıl içinde çok değişmiş, çok pehlivan olmuşsun. Zaten Vidinli Hasan pehlivanı o şekilde yendiğim vakit bunu anlamıştım.
1: İyi oldu değil mi?
0: Hem de nasıl. Bir daha karşına çıkmak cesaretini göstereceğini hiç sanmam. Buradan nereye gideceksin?
1: İstanbul'a.
0: Bunu nereden çıkardın? Ne yapacaksın orada?
1: Geçen yıl bir davet almıştım. Oraya gideceğim.
0: Kim davet etti seni?
1: Saray pehlivanları.
0: Ne münasebet?
1: Sonra anlatırım.
0: Olur olur. Şimdi bu akşam benim misafirimsin. Sen anlatırsın, ben dinlerim.

0: 2 saat sonra aynı hamamda yıkanmışlar ve koca İdris pehlivanın evine gelmişlerdi. Beraberce yemek yerlerken pamukçulu Osman pehlivan ona durumu anlatmıştı. Sonunda da kendisine şu teklifi yaptı. İstersen sen de benimle beraber gel. Haydi, var mısın?
1: Gelmek isterdim ama şu sıralarda buralardan ayrılamam. Sonra bana İstanbul'da ekmek yoktur.
0: Neden?
1: İstanbul bu. Memleketin dört bir tarafından yetişmiş en yaman pehlivanlar orada toplanmıştır. Bu zehir gibi pehlivanlar arasında ödül almak arslanın ağzından ekmek almaya benzer. Kendim de o kudreti görmüyorum. Ama sen öyle değilsin. Pekala barınabilirsin. Padişahımız güreşe meraklı olduğundan ve sarayında pehlivan beslediğinden İstanbul'da birçok paşalar ve beyler de padişahın gözüne girmek için pehlivan beslerler. Seni hemen kaparlar, bir konağa yerleştirir, sonra da yan yatarsın. 2 aylık da verirlermiş üstelik.
0: Evet, bunu ben de duydum. Ama benim maksadım İstanbul'da böyle bir kapı aramak değildir. Saray pehlivanlarından koca Mustafa pehlivan bana kendine güvenirsen erkeksen İstanbul'a gelir beni bulursun demişti. İnan ki bir yıl hep bunu bekledim ve düşündüm. Koca Mustafa pehlivan beni beklemiş durmuştur. Gelmediğimi görünce de haklı olarak hakkımda kötü şeyler düşünmüştür.
1: Amma da yaptın ha.
0: Öyledir öyledir. Ben de onun yerinde olsam başka türlü düşünemezdim.
2: Pamukçulu Filibe'de daha bir gün kaldı. İkinci günü Burgaz yolunu tuttu. Oradan da bir gemi atladığı gibi soluğu İstanbul'da aldı. İstanbul'da hiçbir tanıdığı yoktu. Yalnız bazı adresler almıştı. Bu adreslere dayanarak önce Sirkeci'de bir otele indi, bir oda kiraladı, sonra da bu büyük şehri gezmeye, tanımaya koyuldu. İstanbul'un büyüklüğü ve kalabalığı oraya ilk defa gelen her yabancıyı olduğu gibi onu da büyülemiş ve şaşırtmıştı. Bir çeşit sarhoş olmuştu. Sabahları bir araba kiralıyor, akşama kadar şurada burada dolaşıyordu. Camileri, kapalı çarşıyı, sarayların bulunduğu Dolmabahçe ve Beşiktaş taraflarını, Boğaz'ı bazen arabalarla, bazen de vapurla ve kayıkla dolaştı. Bu arada kağıthaneye gitti. İlk haftasını bu şekilde şehri dolaşıp tanımakla geçirdi. 1-2 defa da saraya gitmeyi ve koca Mustafa pehlivanı aramaya düşündü. Fakat buna doğrusu pek cesaret edemedi. Zaten saray kapılarında bekleyen uzun tüfekli nöbetçiler kimseyi oraya yaklaştırmıyorlardı bile. Kendisini terslemeler.

0: sarkıyordu. Sonra kendi kendine şöyle düşündü. Saray pehlivanlarını aramadan önce İstanbul'daki bir iki güreşe katılmak ve kendisini denemek hiç de fena olmayacaktı. İstanbul'un kuvvetli ve usta pehlivanlarını da böylece yakından görüp tanımak fırsatını bulmuş olacaktı. Bu da fena bir şey olmazdı. Ve son kararını da o zaman verecekti. Dışarıdaki pehlivanlar kendisini umduğu gibi rahat rahat yenecek olurlarsa o zaman saray pehlivanlarını aramaya lüzum görmeden geri dönecekti. Ama yapacağı denemeler ona ümit verecek olursa o zaman saray pehlivanlarını herhalde arayacaktı. Kendisine çemberli taşta bir pehlivan kahvesini de sağlık vermiş olduklarından bir akşam ikindiye doğru sonra sonra burasını da buldu. İçeri girerek selam verip bir köşeye oturdu. Kahvede hallerinden pehlivan oldukları hemen anlaşılan iri kıyım birkaç kişiyle başka müşteriler de vardı, sakin bir tavırla sohbet ediyorlardı. O da bu konuşmalara kulak verdi. Güreşlerden kim olduklarını bilmediği bir takım pehlivanlardan bahsediyorlardı. Derken az ötede oturan yaşlıca bir adam kendisine döndü.
1: Sen de pehlivansın galiba.
0: Öyle olmaya çalışıyoruz.
1: Güreş tuttun mu hiç İstanbul'da?
0: Pehlivan olduğun ensenden ve duruşundan belli oluyor. Sen de mi pehlivandın?
1: Asıl doğrusunu istersen bunu ben sana soracaktım. Galiba yeni geldim. Hiç görmemiştim seni.
0: Bir hafta oluyor. Hayır.
1: Güreşmek niyetin var mı?
0: Pehlivan olduğumuza göre.
1: Kılığından deli ormanlı olduğun anlaşılıyor. Neresindensin?
0: Şumlu'nun Pamukçulu köyündenim.
1: İnşallah. Burada iyi güreşler çıkarırsın.
0: İnşallah. Yalnız nerede güreş olacağını bilmiyorum.
1: Bu cuma günü Kağıthane'de güreş var. Kağıthane nerededir biliyor musun?
0: Biliyorum.
1: Oraya gel öyleyse.
0: Kısmetse gelirim.
1: Ama çok dikkatli olmalısın. İstanbul pehlivanları çok ustadırlar. Sonra burada yapılan güreşler pamuk güreşi değildir. Böyle dışarıdan gelen pehlivanlar ilk zamanlarda şaşırır, kendilerini gösteremezler.
0: İstanbul pehlivanlarının ustalıklarını çok dinledim. Onun için bunların benden üstün olduklarını peşin kabul olarak kabul ediyorum. İstanbul'da yapılan güreşlerin bizim güreşlerden farklı olduğunu da biliyorum. Ama insan güreş öğrenmek için bol bol güreşmeli. Beni burada rahat yeneceklerini de bilmiyor değilim. Biz de yenile yenile bir şeyler öğrenmeye gayret edeceğiz.
1: Bak, bu konuşmanı beğendim. Öyle kendini beğenmiş pehlivanların sonu yoktur. Maşallah. Maşallah. Kalıbın kıyafetin tam bir baş pehlivana benziyor. İnşallah buradan memleketine dönerken bir şeyler öğrenmiş olarak dönersin.
0: Benim istediğim de bu işte. Bir şey sormak istiyorum.
1: Sor bakalım.
0: Saray pehlivanları da Kağıthane güreşine katılırlar mı?
1: Hiç sanmıyorum.
0: Memleketteyken söylemişlerdi de. Onların Kağıthane'de bir yerleri varmış.
1: Evet. Kağıthane kasrında bir daireleri vardır. İdmanlarını çok defa orada yaparlar ama böyle adi güreşlere katılmazlar. Onlar daha çok padişahın emirlerini

0: uyarak sarayda huzur güreşleri yaparlar. Bu güreşleri de halk seyredemez.
1: Demek İstanbul halkı saray pehlivanlarını seyredebilmek talihinden uzak öyle mi?
0: Yılda bir, en çok iki defa padişah izin verir böyle bir güreşe. O zaman da millet onları seyretmeye koşar. Büyük güreşler olur. Güreş dediğinde böyle olur. Padişah pehlivanları dışarıdaki pehlivanlara hiç benzemezler. Bunların en zayıfı bile dışarıda dolaşan pehlivanların hepsinden üstündür. Zaten böyle olmasalar saraya alınmazlar.
1: Anlıyorum. Osman pehlivanın saray pehlivanları hakkında duydukları çoktu. Bunların ikisini de Edirne'de tanımış, kendileriyle güreş de tutmuştu. Ne var ki bu güreşler ve Edirne'de tanıdığı saray pehlivanları hiçbir şekilde saray pehlivanları için bir ölçü olamazdı. Adamcağız bütün bunları bilmiyor ve Osman pehlivana saray pehlivanlarını durmadan övüyordu. Onların kuvvetlerini, ustalıklarını ballandıra ballandıra anlatıyordu. Pamukçulu da kendisini sakin bir halde dinliyordu. Onu en çok ilgilendiren cuma günü kağıthanede güreşler olduğuydu. Bu güreşe herhalde katılacak, böylece kendisini İstanbul pehlivanları karşısında ilk defa denemiş olacaktı. Derken yaşlı adam,
0: cuma günü güreşlere katılacak mısın?
1: Niyetim var.
0: Hadi bakalım, göreyim seni. Dediğim gibi, boyun bozun maşallah yerinde. Hele bir pehlivan da yenecek olursan, bir konakta kendine iş bulabilirsin belki.
1: Nasıl bir iş?
0: Basbayağı bir iş işte. Devrim padişahı güreş meraklısı değil mi? Güreşten anlayan, anlamayan, ileri gelen paşalar, beyler, konaklarında gösterişli pehlivanlar beslerler. Bunları konaklarında yedirir, içirir, yatırırlar. Üstlerini, başlarını yaparlar. Ayrıca ceplerine de harçlık koyarlar. Konak pehlivanları arasında zaman zaman konaklarda güreşler tertip olunur. Burada hasmını yenen bir pehlivan sahibine şeref kazandırmış olur.
1: Bizim Rumali'de çiftliklerinde böyle pehlivan besleyen pehlivan meraklısı ağalar da çoktu.
0: Evet, öyleymiş. Aynı şey.
1: Bu konak pehlivanları saray pehlivanlarıyla tutmazlar mı?
0: Bazı bazı.
1: Bakalım Osman pehlivan kağıthanedeki adi güreşlerde ne yapacak? Bir sonraki programa kadar şimdilik hoşça kalın.
2: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç.
4: Buna Er Meydanı derler.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için

0: kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64. Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, her türlü nimeti bizlere lütfeden Cenab-ı Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz rehberimiz Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline ve ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Hatemul Enbiya programımızın bir önceki bölümünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizle evlenmesini ve o dönemde Kabe'yi yeniden inşa edilmesi, o inşa sürecinde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hakemlik yapması ve Allahu Teala tarafından Efendimiz'e yalnızlığın sevdirilmesini öğrenmiştik. Bu bölümümüzde de inşallah

ilk vahyi konuşacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy ve peygamberlik gelmeden birkaç yıl öncesinde bazı hadiseler cereyan etmişti. Bu hadiseleri gelin birlikte inceleyelim. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahiy ve peygamberlik gelmeden tam 2 yıl kadar önce Şamlı Yahudi alimlerinden İbni Heyyiban Şam'dan Medine'ye gelip yerleşti ve çok geçmeden de Medine'de ölüm döşeğine düştü. Öleceğini anlayınca Medineli Yahudileri toplayıp "Ey Yahudi cemaati, yemesi içmesi bol bir yerden beni bu yoksulluk ve açlık yurduna getiren şeyin ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu. Yahudiler de "Bilmiyoruz." dediler. İbni Heyyiban bunun üzerine "Ben bu memlekete ancak gelme zamanı çok yaklaşmış bulunan ve buraya hicret edecek olan o peygamberi beklemek, gözlemek üzere geldim. Onun yakında peygamber olarak gönderilmesini ve benim de ona tabi olmamı beklediğim, umduğum kişinin gelme zamanı çok yakındır. Hiç şüphesiz ona tabi olmakta hiç kimse sizi geçmesin" dediği ve sonrasında o Yahudi alim ruhunu teslim etti. Yaşanan bir başka hadise de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evinden çıkar, Mekke evlerinden uzaklaşır, vadilerin kuytu köşelerine doğru dalar giderken ağaçlar, taşlara rastlardı ve onlardan "Esselamu aleyke ya Resulallah" yani "Selam olsun sana ey Allah'ın Resulü" diyerek o taşların, ağaçların, cansız varlıkların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı selamladığına dair sesler gelirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sesleri duyunca hemen etrafına, sağına, soluna, arkasına dönüp bakınır. Fakat ağaç ve taştan başka bir şey görmezdi. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlikle görevlendirilmesinden tam olarak 2 yıl kadar önceydi. Ashabtan Cabir bin Semure'nin rivayetine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Mekke'de bir taş tanırım ki ben peygamber olarak gönderilmeden önce bana selam verdi. Onu hala tanırım" buyurmuştu. Denildiğine göre bu taş Hacerül Esved'di. Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tam olarak 40 yaşında bulunduğu ve Allahu Teala'nın kullarına onunla rahmet etmeyi dilediği zaman kendisine ilk vahiy ve peygamberlik başlangıcı uykuda sadık rüyalar görmekle başlamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir rüya görmezdi ki sabahın aydınlığı gibi açıkça çıkmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam 6 ay boyunca bu hal üzerine kaldı. Allah Teala bu 6 ay içinde peygamberine önce uykuda sonra da uyanıkken vahiyde bulundu. Sonra kendisine halvet, yalnızlık, insanlardan uzaklaşma sevdirildi. Hatta kendisine halvetten, yalnız başına kalmaktan daha sevgili bir şeyin olmadığı ifade edilmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı işleri için evden uzaklaşır, Mekke'nin dağ aralarındaki ıssız yerlerine, vadilerin içlerine doğru dalar giderdi. Onun bu haline bakan Kureyşler de "Muhammed Rabbine aşık olmuş" derlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her yıl Ramazan-ı Şerif ayında Hira Nur Dağı'nda bir ay boyunca itikafa girerdi. Kureyşlerin yaptıkları gibi, adet edindikleri gibi yanına gelen yoksullara da yemekler yedirirdi. Kendisinin itikaftan çıktığı zaman evine gelmeden önce ilk işi Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek olur, ardından tavafın akabinde evine dönerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'na giderken azığını da yanında götürürdü. Azığı tükenince Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizin yanına döner, bir o kadar zaman için daha azık alır, tekrar giderdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın azığı neydi? Bir hatırlayalım. Efendimizin azığı sütle et ya da zeytinyağıyla çörek, kuru ekmek olup orada gündüzleriyle birlikte 3 gece, 7 gece ve hatta bazen 1 ay kadar kalır, ibadetle

meşgul olurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halvette yalnız başına bulunduğu sıralarda bir takım ışıklar görür, sesler işitirdi. İbni İshak'ın Ebu Meysere Amr bin Şurahbil'den rivayetine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zevcesi Hazreti Hatice validemize ben halvette yalnız başıma bulunduğum zamanlarda bir ses işittim. Bunun benim için tehlikeli bir hadise olabileceğinden korktum dedi. Hazreti Hatice validemiz de Allah muhafaza eylesin. Allahu Teala'nın sana öyle kötü bir şey yapmasının bir ihtimali yoktur. Vallahi sen emaneti eda edersin. Akrabana iyilik yaparsın. Sözü, özü doğru olan kişisin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala tarafından peygamber olarak gönderileceği ve ilahi rahmetin kullara onunla ihsan olunacağı gün gelip çatmıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan ayının 15. cumartesi ve 16. pazar gecelerinde Hira mağarasında uyuduğu bir sırada rüyasında vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelip Efendimiz aleyhissalatü vesselama oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselamı nefesi kesilinceye kadar sıktı ve Efendimizin kendisini ölecek zannetti. Bundan sonra Cebrail aleyhisselam bırakarak Efendimiz'e tekrar oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselamı tekrar nefesi kesilinceye kadar sıktı. Sonra Cebrail aleyhisselam bırakıp Efendimiz'e yine oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselamın bu sıkmasından kurtulmak için neyi okuyayım diye sorduğunda Cebrail aleyhisselam Alak suresinin 5 ayet-i kerimesini okudu. Estaizu billah, bismillah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Mealen Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde şöyle buyurmuştu. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Kan pıhtısından yaratmıştır. Oku Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemi öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir. Cebrail aleyhisselam daha sonra ya Muhammed Allah Teala sana selam söylüyor ve senin için sen benim bütün cinlere ve insanlara gönderdiğim Resulümsün. Onları la ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur kelime-i tevhidine davet et buyurmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağaradan ayrılıp Hira Dağı'nın ortasına geldiği zaman gökten yine bir ses işitti ki ya Muhammed sen Allah'ın Resulüsün ben de Cebrail'im diyordu. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz Efendimiz aleyhissalatü vesselama yemek yapıp göndermişti. Gönderdiği adamlar Efendimiz aleyhissalatü vesselamı Hira mağarasında o zaman bulamamışlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam eve geldiği zaman yüreği titreyerek geldi ve Hazreti Hatice validemize beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz buyurdu. Korkusu, titremesi geçinceye kadar da vücudunu sarıp örttüler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz daha kendine geldiğinde Hazreti Hatice validemiz neredeydin? Vallahi seni aramak için adamlar gönderdim. Onlar seni Mekke'nin yukarılarına kadar aradıkları halde seni bulamayıp geri döndüler dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün gördükleri şeyleri ona birer birer anlattı. Kendisine çok ağır gelen bu hadiseyi anlattığında Hazreti Hatice validemiz sana müjdeler olsun. Allah Teala sana hayırdan başka bir şey vermez. Sen sabret, sebat et. Hatice'nin varlığı yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını ümit ediyorum şeklinde söyledi ve hemen kalktı, elbiselerini toparladı

hazırlandı ve Varaka bin Nevfel'e gitti. Varaka bin Nevfel, Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizin amcasının oğluydu. Kendisi cahiliye devrinde Hristiyanlığa girmişti, Arapça yazı yazmayı bilir, İncil'den bir şeyler yazardı. Çok yaşlanmıştı ve gözleri de artık görmez olmuştu. Tevrat ve İncil ehli olan Yahudi ve Hristiyanlardan birçok şey dinlemişti. Hazreti Hatice validemiz, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın görüp işitip de kendisine anlattığı şeyleri Varaka bin Nevfel'e teker teker anlattı. Varaka bin Nevfel bunun üzerine Kuddus, Kuddus, Varaka'nın varlığı yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ey Hatice, eğer bana söylediklerin doğruysa ona gelen namusu ekberdir ki o Musa'ya da gelmişti. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki bu ümmetin peygamberidir. Kendisine söyle sabretsin, sebat etsin dedi. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz dönüp Varaka bin Nevfel'in söylediklerini, anlattıklarını Efendimiz aleyhissalatü vesselama haber verdi. Daha sonra Varaka bin Nevfel Kabe'yi tavaf ederken Efendimiz aleyhissalatü vesselama rastladı ve gördüğün, işittiğin şeyleri bana anlatır mısın dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam anlatınca Varaka bin Nevfel dedi ki varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki sen muhakkak ki bu ümmetin peygamberisin. Sana gelen namusu ekber senden önce Musa'ya da gelmiş olandır. Muhakkak ki sen kavmin tarafından yalanlanacaksın. Sana işkence de yapılacak. Sen yurdundan da çıkarılacaksın. Seninle çarpışılacak da. Andolsun ki eğer ben o günlere erişirsem Allah'ın dinine yardım etmek için tüm gayretimle çaba sarf edeceğim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy açıktan da geldiği günlerde Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselama abdest almayı ve namaz kılmayı da öğretmişti. Mekke'nin yukarı taraflarında vadinin bir köşesinde Cebrail aleyhisselam ökçesini yere vurdu, oradan bir su kaynadı. Cebrail aleyhisselam dirseklerine kadar ellerini yıkadı. Ağzını suyla çalkaladı, burnuna su çekti, sonra yüzünü yıkadı. Başını ve kulaklarının arkasını ıslak eliyle mest etti. Topuklarına kadar ayaklarını yıkadı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Cebrail aleyhisselamdan gördüğü gibi abdest aldı. Daha sonra Cebrail aleyhisselam namazın nasıl kılınacağını Efendimiz aleyhissalatü vesselama göstermek için kalkıp onunla birlikte iki rekat namaz kıldı. Ve bu namazda yüzünün üzerine dört secde yaptı. Allah Teala Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gözünü yüzünü güldürmüştü. Allah-u Teala'dan beklediği, gönlünün hoşlandığı ibadet olan namazı emretmişti. Bu emir artık gelmiş bulunuyordu. Derin bir inanç ve sevinçle Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine döndü ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'nın kendisine olan üstün ikramını Hazreti Hatice validemize de haber verdi. Hemen elinden tutup onu suyun yanına götürdü. Namaz için nasıl abdest alınıp temizlenileceğini göstermek üzere Cebrail aleyhisselamın kendisine gösterdiği gibi gösterdi, abdest aldı. Hazreti Hatice validemiz de Efendimiz aleyhisselatü vesselamın yaptığı gibi abdest aldıktan sonra Cebrail aleyhisselamın kendisine kıldırmış olduğu gibi Hatice validemize namaz kıldırdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisine peygamberlik geldiği pazartesi gününde ilk namazını kılmıştı. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz de aynı günde günün sonuna doğru ilk defa aynı namazı kılmak mutluluğuna ermişti. Efendim bugün Efendimiz aleyhissalatü vesselama gelen peygamberliğin ilk vahyini konuştuk. Peki peygamber kelimesi Farsça bir kelimedir ancak din-i mübinimiz İslam'ın öğretilerinde nebilik, rasullük kavramları vardır. Dilerseniz bunları bir anlayalım. Nebilik ve rasullük nedir? Nübüvvet, peygamberlik nedir? Nübüvvet, akıl sahibi kulların üzerlerindeki dünya ve

ahiret işleri hakkında Allahu Teala ile kulları arasında yapılan elçilik demektir. Allahu Teala'nın elçisidir nebiler, peygamberler. Nebi kime denir? Nebi kendisine melek tarafından vahiy veyahut da kalbine ilham olunan ya da salih rüya ile uyarılan zat demektir. Resul ise Resul olması haysiyetiyle nübüvvet vahiyinin, yani nebiye gelen vahiyin üzerinde özel bir vahiy ile üstün kılınmış olan, kendisine Cebrail aleyhisselam gelerek Allahu Teala'nın özel olarak indirildiği kitabını vahyettiği kişidir. Allahu Teala'nın hükümlerini halka tebliğ etmek üzere gönderdiği kamil insan demektir. Bundan dolayı her Resul nebidir, fakat her nebi Resul değildir denilmiştir. Nebiler evet daha önceki şeriatı devam ettirmişlerdir. Allahu Teala'nın elçisidirler. Ancak Resuller kendilerine indirilmiş olan hükümleri insanlara aktarırlar. Dolayısıyla her Resul nebidir, fakat her nebi Resul değildir. Hiç şüphesiz nebilik ve Resullük Allahu Teala'nın vergisidir. Bunu Allahu Teala'nın kullarından dilediğine ve layık olanına verdiği Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Kesbi bir ilim, bir makam değil. Herhangi bir kimse çalışarak, gayret ederek ulaşılabilecek bir makam değildir. Peki peygamberlerin, nebilerin ve rasullerin sıfat ve faziletleri nelerdir? Bütün peygamberler aleyhimusselam, salat ve selam onların hepsinin üzerine olsun. Sadece erkekler arasından seçilip gönderilmişlerdir. Bütün peygamberler babaları ve dinleri bir kardeştirler. Babaları da birdir, dinleri de birdir. Küçük ve büyük günahlardan ve küfürden peygamberler uzaktırlar. Tabi bazı peygamberlerin zelle ismi verilen makamlarına göre kusur sayılabilecek bazı davranış sürçmeleri vuku bulmuştur. Peygamberler en emindir, el emindirler. Allahu Teala'nın emir ve nehilerini insanlara hiç eksiltmeden, arttırmadan ulaştıran kişilerdir. Elçilik vazifesini yaparlarken Allahu Teala'dan başka hiç kimseden korkmayan zatlardır. Peygamberler en doğru sözlü ve en doğru özlü olan kişilerdir. Kısa akıllılıktan ve yanılgıdan uzaktırlar. Onlar bu hususlarda muhafaza altındadırlar. İnsanların bilmediklerini, bilemeyecekleri şeyleri Allahu Teala'dan telakki eyledikleri vahiy ile bilen ve bunu insanlara bildiren zatlardır. İnsanlara Allahu Teala'nın ayetlerini okuyan, kitap ve hikmeti öğreten, onları maddi ve manevi kirlerden temizleyen zatlardır. İnsanları doğru yola öğütleyen, onların esirgenmelerini dileyen, Allahu Teala'dan da bunu isteyen zattırlar. Mükafatlarını dünyada insanlardan değil, ahirette Rabbul Alemin'den alacaklarını açıklayan Allahu Teala'nın elçileridirler. Efendim, hadis-i şerifte bildirildiğine göre peygamberlerin sayısı 124 bin olup bunlardan 315'i Rasul'dü. Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam, sonuncusu da Peygamberimiz Hatemul Enbiya, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hem Nebi ve hem de Rasul'dü. Aynı zamanda Allahu Teala'nın Habibi idi, sevgilisiydi. Bizleri Habibine ümmet kılan Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbi Zülcelal bizleri ümmeti Muhammed'i peygamberine layık olmaya çalışan ümmetten eylesin inşallah. Bizleri Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sevgisiyle haşreylesin ve o sevgisinin hatırına da sünnetlerini ihya ederek onun sancağının altında bulunan ümmetinden olmayı nasip eylesin. Ve onun sevgisine, şefaatine bizleri mazhar eylesin, nail eylesin inşallah diyelim. Bir başka bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle yıldızlar gibi pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

hatırla. En son ne zaman kendini durdurdun? Hayat durdurak bilmeyen bir lokomotif gibi. Asla fren yapmayan ve asla geri dönmeyen. Kendi içinde ne olursa olsun, hiçbir şekilde hızını yavaşlatmayan bir olgu. Zaman denilen ve herkesi peşine takıp tüm insanlığa malum olana, ölüme götüren, manevrasız, kör, sağır ve sadece görevini yerine getiren mekanizma ne kadar da hızlı. Çok şey oluyor bu hayat ve zaman kıskacında. Ölümler, doğumlar, teknolojik gelişmeler, doğal afetler, sevinçler, keşifler, arayışlar, bulamayışlar, aşklar ve yine ölümler ve yine doğumlar. Evlerimizden kurulu bir robot gibi dışarı çıkıyoruz. Kontağını çevirdiğimiz otomobilden fazla farkımız olmadan hayatın ve zamanın hızlı akışına kendimizi kaptırıp gidiyoruz. Programlandığımız şeyleri yapmak için programladığımız o çok hızlı otobüsleri, metroları, uçakları, trenleri kullanıyoruz. Peki bu baş döndüren hızın içinde hiç kendinize dur deyip duraksadınız mı? Ne yapıyorum ben ya da neden yaşıyorum sorularını sordun mu kendine? Birileri tarafından hiç ihtiyacımız olmadığı halde yine o çok hızlı televizyon programlarının arasına sıkıştırılan reklamlardan doğan ihtiyaçlarımızı gidermek için belki bu çok katılımcısı olan engelli maratonda bir köşeye çekilip düşünmeye ihtiyaç duymalıyız. Bütün bu dünya kaosunun ve ışık hızının ötelerinden bir ses geliyor insanın gönlüne. Hem de yavaşça, ruhlarımızı okşayarak.

Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Hatırla, en son ne zaman kendini durdurdun?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Afu, affeden, mağfiret eden. Ey affı bol, bağışlaması ve affetmesi çok afu Allah'ım. Bize acıyarak fazl ve kereminle günahlarımızı affet. Er-Rauf, merhamet edici, pek şefkatli olan. Ey son derece merhametli, acıması ve şefkati bol Rauf Allah'ım. Dua eden ve sana sığınan kullarına şefkat ederek dualarını kabul eyle. Malikul mulk, mülkün ezeli ve ebedi sahibi olan. Ey mülkün ve bütün varlığın tek sahibi Malikül Mülk Allah'ım, sana ihtiyaçlarını arz edenlerin ihtiyaçlarını gider. Zülcelali vel ikram, hem azamet sahibi hem fazl-ı kerem sahibi olan. Ey celal, büyüklük

azamet, ikram ve iyilik sahibi Zülcelali vel İkram Allah'ım. Beni yağmur gibi yağan iyilik ve ikramlarından nasiplendirerek ondan istifade edenlerden eyle. El-Muksit, hükmünde ve işlerinde adaletli olan. Ey adaletten şaşmayan, adil, tüm işlerini denk, uygun, yerli yerinde yapan Muksit Allah'ım. Görüş ve yönümü hak üzere sabit kıl. El-Cami'a, istediğini istediği zaman, istediği yerde toplayan. Ey mahlukatı toplayan, bir araya getiren, dilediğini istediği yerde toplayan cami Allah'ım. Mahlukatını topladığın kıyamet gününde kemalatları toplayarak sana gelmeyi nasip eyle. El-Gani, çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Ey her şeyden müstani olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan tek zengin, gani Allah'ım. Fakirliğimi gidererek bana zenginlik ihsan eyle. El-Mughni, dilediğine zenginlik veren, müstani kılan. Ey kullarına zenginlik veren, istediğini dilediği kadar zengin eden Muni Allah'ım. Hayırlardan yoksun, müflis nefsimi iflastan kurtar ve zengin eyle. El-Mani'a, bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen. Ey öne geçmiş fiilleri önleyen, bir şeyin olmasını istediği zaman mani Allah'ım. Nefsimi günah hastalığından kurtarıp şifa ihsan eyle. Eddar, ey zarara uğratan, elem, keder ve zarar veren şeyleri yaratan dar Allah'ım. Bilerek ve kasten bizi kıskananları zarara uğrat, kına.

0: Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız.

0: Her yükte, her yolda. Mac Dorset Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sözlerin büyükleri, büyüklerin sözleri. Allah dostlarından tesirli nasihatler. Hayatımıza yön veren kıymetli tavsiyeler. İslam klasikleri her cuma saat 16'da Semerkant Radyo'da.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 21 Mayıs 2026 ve 4 Zilhicce 1447 günlerden Perşembe. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Bugün birkaç gündür devam eden bir tatbikat var. Türkiye'nin en büyük, yıl içerisindeki en büyük tatbikatı. Efes 2026 tatbikatı. Zaten ekranlarda ya da haber sitelerinde görüntülerine de ulaşabilirsiniz ya da görmüş de olabilirsiniz bu en büyük tatbikatı. 50 ülkeden de hem katılımcılar hem gözlemciler var. 10 binden fazla personelin yeni silah sistemleriyle işte atışların yapıldığı ülkemizin en büyük tatbikatı. Burada tabii yeni silah sistemleri de devreye giriyor. Onlar da mesela biliyorsunuz her Perşembe günü, gerçi bu hafta bir gün öncesinden bu açıklama yapılmıştı ama genel itibariyle her Perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, bir tuğ amiral açıklama yapıyor, basın toplantısı. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özeldeki bütün gelişmelerini, duygu ve düşünceleri de dahil olmak üzere hepsini paylaşıyor. Tabii bu her hafta yapılan toplantılarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan yeni silahlar, envantere alınan yeni silah sistemleri, tatbikatlarla ilgili bilgiler de veriliyor. Bu hafta da zaten bu bilgiler verilmişti. Zaten Seferihisar ilçesinde, İzmir'in Seferihisar ilçesinde tatbikat alanında bu toplantı yapılmıştı. Hatta bu toplantıda Tayfun Blok 2 bizim uzun menzilli, daha doğrusu orta menzilli füzenin de envantere dahil edildiği de açıklanmıştı. Geçen sene biliyorsunuz Tayfun Blok 4'ün tanıtımı yapılmıştı. Halbuki bu envantere katılan Tayfun Blok 2. Belki Blok 1 de katılmıştır, onu hatırlayamadım gerçi. Demek ki Blok 1 var, Blok 3 de var. Blok 4'ün tanıtımı geçen yıl yapılmıştı. Ayrıca bu sene uzun menzilli

taarruzi füzemiz Yıldırım Hanı'nda tanıtımı yapılmıştı bu sene. Şimdi bu neden önemli? Şimdi bazı silah sistemlerini Türk Silahlı Kuvvetleri gizliyor olabilir. Bir kısmını da kasten açıklıyor olabilir. Dosta güven, düşmana korku salmak için. Ve bir de tabii bu yeni silah sistemleri bu tatbikat ortamında da deneniyor. Tabii sadece silah sistemleri değil, aynı zamanda koordinasyon, birliklerin kendi arasındaki iletişimi, koordinasyon açısından da tatbikatlar son derece önemli. Bu noktada mesela işte bir takım özel kurumlar filan da deprem tatbikatları veya bir takım sahil tatbikat yapabilir ama bu noktada en ciddi kurum her zaman olduğu gibi yine Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Her yıl onların muhtat düzenledikleri tatbikatlar vardır. Sonbahar tatbikatları, kış tatbikatları. Mesela kış tatbikatlarında da karda, buzda yapılan evler, orada yapılan işte savaş ortamı. Yani savaş her zaman efendim işte sıcak ortamda yapılmaz. Bazen kışın ortasında da yapılır. Her ne kadar şimdiki savaş mimarisi değişiyor, hatta değişmiş olsa da yine de her anlamda hazırlıklı olmak açısından bu tatbikatlar yapılır. Bu arada bir de tabii yeni muhtemelen birlikler de kuruluyordur. Mesela yeni işte füze birlikleri, yani bu hem hava savunma füzeleriyle ilgili yeni birlikler, hem siber efendim birlikler kuruluyordur. Uzay birliklerinin olması gerekir. Bu tür çalışmaların olduğunda zaten duyuyorduk. Evet, şimdi bu konuyla ilgili bir yazıyla başlayalım o zaman. 4 yıl önce 4 yıl sonra başlığıyla Mehmet Acet Haber 7'de şöyle yazmış. Efes tatbikatından izlenimler. 4 yıl önce 2022 Haziran ayında İzmir'e gelip yerinde izlediğim Efes 2022 tatbikatı sırasında buradan yazdığım yazıya İzmir'den Ege'nin karşı yakasına oğlum bak git mesajı başlığını atmıştım. Tatbikatı izlemek üzere o tarihte de buraya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanlara hitaben kendinize gelin şeklinde çağrıda bulunması başlığa taşıdığımız mesajla örtüşüyordu. Peki şimdi durum ne? Aradan geçen 4 yıllık süre zarfında ne değişti? Türkiye'ye bakış yönüyle Yunanistan açısından Garp cephesine değişen bir şey yok. Türkiye fobisinin beslediği bir siyasal askeri gündem 7/24 Atina'nın odağında kalmayı, hatta onları bu anlamda esir almayı sürdürüyor. Türkiye açısındansa 4 yıl önceki duruma göre askeri bakımdan daha da güçlenmiş yerli üretim yeni silah, mühimmat ve sistemler sayesinde özgüveni artmış, Yunanistan tehdidini göz ardı etmeyen ama bu tehdide teslim olmadan kendi sınırları ötesinde başarılı askeri ve diplomatik hamleler yapan bir pozisyon var bugün. Yunanistan tehdidini ciddiye almaya devam etmekle birlikte eş zamanlı olarak hem bölgemizin hem de Afrika başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ortaya çıkan yeni fırsatlara odaklanma hali 2022'deki dili bir miktar değiştirmiş görünüyor. Atina'yı mecbur kalmadıkça kendi diliyle baş başa bırakarak yeni hedeflere motive olma niyeti gibi bir şey. Somali'ye bakınca bu böyle. Libya'da düne kadar yıllarca savaşmış olan Trablus ve Bingazi yönetimlerinin buluşturup buradaki tatbikat sahasına getirilmesi bir başka örnek. Suriye'de 2022'de Türkiye'nin kaybettiği enerjiyle bugünkü duruma bakarsanız da bunun böyle olduğu kolayca anlaşılabilir. Efes 2026 tatbikatına dair anlatılacak çok şey var ama önce şunu ifade edeyim. 2022'de burada yapılan tatbikat sırasında denenen sistemlerden çok daha fazlası ve güçlüsü var bu sene. Tatbikat bölgesinde bir nevi fuar konseptine uygun şekilde sergilenen yerli ve milli savunma sistemleri yeni ürünler. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bize iletilen notta aktarılan bilgiye göre savunma sanayi alanında geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri kapsamında 50 yeni ürün ilk defa bu tatbikat sırasında kullanılıyor. Bunlardan bazıları şunlar: Gökbey helikopteri, M60T1 tankı, Panther ve Boran obüsleri, TRLG-230 ve Sungur füzeleri, Tayfun, Hisar A ve Hisar O hava savunma füze sistemleri, Korkut hava savunma silah sistemleri, Kalkan hava savunma radarı, Karaok tank savar silahı. Dün akşama doğru başlayan tatbikatın en başında kamikaze SİHA'ların kullanılması bir ilkti mesela. Önce Bayraktar grubunun ürettiği kamikaze SİHA'lar, arkasında kargo adı verilen ikinci bir drone sürüsü verilen hedefleri başarılı bir şekilde vurarak görevlerini yerine getirdi. Belki de önce onların sahne almasıyla günümüzde devam eden savaşlarda ve bundan sonra çıkabilecek savaşlarda ucuz, menzilli, olabildiğince uzun ve sürü halinde ilerleyebilen

0: kamikaze SİHA'ların önemi bu şekilde vurgulanmış oldu. Efes tatbikatında ilk defa helikopterden indirilen motorize unsurlar boy gösterdi. Askeri bir yetkilinin verdiği bilgiye göre bu fikir yakından izlenen Rusya-Ukrayna savaşından dersler sayesinde ortaya çıkmış. Ukrayna'nın aynı yöntemi uygulayarak elde ettiği başarı Türk Silahlı Kuvvetleri için de ilham kaynağı olmuş. Son olarak bu yazıyı nasıl bir ortamda yazdığım bana ilginç geldiği için size de ilginç geleceğini düşündüğüm için paylaşmak istiyorum. Şu anda şöyle bir durumdayım. Bir yandan bu yazıyı yazıyorum, bir yandan tatbikatı izliyorum, bir yandan da gözüm ara sıra tam karşımızda bulunan Sisam Adası'na istemsizce kayıyor. Her iki senede bir o adadan endişeli bir şekilde bu tatbikatı izledikleri aklıma gelince hep bu böyle oluyor demiş Mehmet Hacet Haber 7'deki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun yazısına. O da Efes 2026'yı yazmış. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in davetiyle İzmir Seferihisar Doğan Bey sahasındayız. Nefes kesen Efes 2026 tatbikat. Birlikleri ve gözlemcileriyle 50 ülke. Libya'nın doğusu da batısı da ilk kez bir arada. Suriye ordusundan çekirdek kadroda tatbikatta. 1305'i yabancı olmak üzere 10.000 üzerinde personel, değişik cinsli araç, silah, uçak ve gemiyle katılım. Bir aydır devam 28 ayrı eğitim dizisi. Tatbikat alanında açılan savunma sanayi sergisi ise övünç kaynağı. Askeri heyetler, yerli yabancı medya topluluğu. İlgi fazla. Elbette silah sistemleri, akıllı mühimmatlar, yapay zeka destekli otonom cihazlar, insansız hava, kara, deniz araçları hepsi etkileyici. Ama hangi standı ziyaret etsek Cumhurbaşkanımızın vizyonerliği ilk günden maddesi. Müthiş mühendislik kabiliyetine eklenen milli savunma sanayi hamlesi ve adanmışlıkla çalışan on binlerce beyin. Bu ekiplerin yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok. Örneğin 27 Eylül 2027, Prevze Zaferi'nin yıl dönümü. Denizcilik gününde ilk uçak gemimizin suya indirme törenine tanıklık edeceğiz. Kuşkusuz tam donanımlı hale gelmesi zaman alacak ama bu ilk adımı daha büyükleri takip edecek. Efes 2026 tamamen barışı destekleme harekatına, hazırlık odaklı, hiçbir ülke hedef almayan jenerik senaryo. Tek tek aktarayım ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyüklüğü, tatbikatın önemi ve kapsamı, dosta güven, düşmana korku veren boyutları iyice ortaya çıksın. Özel kuvvet eğitimi, elektronik harp eğitimi, siber güvenlik eğitimi, harp harekat hazırlık eğitimi, mağara, sığınak, tünel arama eğitimi, keskin nişancı ve meskun mahallelerde muharebe eğitimi, mayın, el yapımı, patlayıcı eğitimi, anti-drone eğitimi, amfibi harekat eğitimi, bot eğitimi, karma birlik, takimat ve beka eğitimi, harp harekat hazırlık eğitimi, topçu atışı, havan atışı, seyyar sahra hizmet üniteleri, rol 2 seviyesi sıhhi tedavi eğitimi böyle gidiyor. Bugün tatbikatın son safhası. Seçkin gözlemci gününe Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da iştirak edecek. Hava hücum harekatı, amfibi bot harekatı, özel kuvvet harekatı, su altı savunma harekatı, kara harekatı, hava harekatı, meskun mahallelerde muharebe, muharebe sahası, arama kurtarma faaliyetleri, havadan ikmal desteği ve icra edilen harekatı destekleyen kara hava ve deniz atışları gerçekleştirilecek. Dünya değişiyor. Hibrit, çok katmanlı, yüksek teknoloji destekli yepyeni tehditlerle karşı karşıyayız. Bu topraklarda var olmak, hazırlıklı olmak demek diyor Okan Müderrisoğlu Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Star gazetesinden İbrahim Güneş'in yazısına. Erdoğan'ı üzdünüz demiş. AK Parti Kocaeli'de bir gençlik şöleni yaptı. CHP'de travmaya sebep oldu. Özgür Özel'e göre yok efendim aslında 100 bin değil de 35 bin kişi gelmiş. Yok efendim aslında oraya gelenler bedava konser var diye kandırılmış. O gençlerin AK Parti ile bir alakası yokmuş. CHP ekranlarındakiler çıkıyor konsere, yine popüler isimleri çağırdınız da muhafazakarların çağırmadınız diye sipkürlüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuşmasına bakılırsa mahalleden olanların eleştirileri CHP'den daha çok kendisini üzmüş. Zira konuşmasının önemli bir bölümünü bu meseleye ayırdı. Biz %52'nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız. %48'in önemli bir kısmının oy vermese de gönlünün bizimle olduğunu da bilen bir iktidarız dedi. Erdoğan, bakın biz bu yola çıkarken de bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislerde düşmeyi, işkence görmeyi, suikastleri, idam edilmeyi göze alarak geldik. Peki bizi acımasızca, insafsızca eleştirenler sizler ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz?

hangi bedeli ödediniz diye sordu, diyor Erdoğan Üzdünüz başlığıyla. Devamında da Samti, İtalya ve Fransa ortak üretimi bir hava savunma füze sistemi. Aslında biz bu füze savunma sisteminde, hava savunma sisteminde almak istiyorduk. Türkiye 7 yıl önce Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri almadan önce NATO'daki müttefiklerinden Samti füzelerini istedi. Tıpkı Amerika'dan Patriot füzelerini istediği gibi, ama alamadı. Yani alamayışımız parasızlıktan filan değil, vermediler. Şimdi sıkı durun. Bırakın üretimi, Türkiye'ye satışına bile karşı olan Fransa'nın şimdi süngüsü düştü. Temmuz ayındaki NATO zirvesinde Türkiye'nin İtalya ve Fransa ile ortak füze üretimine başlayacağı yönünde bir açıklama sürpriz olmayacak. Zira Fransa ile bu konuda görüşmeler yapıldığı Paris medyasına yansıdı. Peki ne oldu da böyle oldu? Terörsüz Türkiye'yi tahkim etmeyi başardık. Türkiye savunma sanayinde sınıf atladı. Avrupa'nın PKK gibi terör örgütlerinden umudu kalmadı. İtalya, İspanya ile yakınlaşma etkisini gösterdi. Türkiye Avrupa'ya güney kapısından girişi yaptı. İngiltere, Eurofighter savaş uçağının Türkiye'ye satış için yeşil ışık yaktı. Yetmedi, Berlin yönetimini de ikna etti. 12 yıl önce masayı deviren Berlin yönetimi tekrar masaya oturdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın stratejik ortaklık toplantısına katılması, Erdoğan ve Merz'in aynı bakış açısıyla bu yıl buluşacak olması da önemli. Almanya daha önce çektiği Patriot bataryasını da Türkiye'ye geri getireceğini açıkladı. Açık söylemek gerekirse uluslararası dengelerde Türkiye'den yana, diyor İbrahim Güneş Star gazetesindeki köşesinde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü grup konuşması ses getirmişti. Abdülkadir Selvi de o konuşmaya atıfla "o cümleyi neden kullandı" başlığıyla şöyle demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi mücadelesi için hayatını ortaya koymuş, davası için bedel ödemiş bir lider. Siyasi mücadelesine ilişkin bir şey söylüyorsa bilin ki onun arkasında ödenmiş bir bedel vardır. Meslek hayatım siyaseti ve liderleri izleyerek geçti. Siyasi bilincim 12 Eylül sonrasında Demirel'in yasaklarla mücadelesini izlerken oluştu. 15 Temmuz gecesinde darbeye karşı meydan okurken CNN Türk yayınında Erdoğan'la birlikteydim. Siyasi tarihi liderlerin mücadelesini, darbeleri, muhtıraları, idamları, parti kapatmaları, siyasi yasakları özel bir ilgiyle okuyan bir gazeteciyim. Erdoğan darbeleri püskürtmüş, ölüme meydan okumuş, bu haliyle Türk siyasetinin gördüğü en cesur lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir sıcak gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendiriyor. Ama siyasi mücadelesine ilişkin ve davaya yönelik mesajlar vermiyordu. Fakat dün partisinin grup toplantısında son dönemlerin en önemli konuşmalarından birini yaptı. Söze "bugün sizlerle biraz dertleşmek istiyorum" dedi. Yola çıktığımızda karşımızda merhum Menderes'in, merhum Polatka'nın, merhum Zorlu'nun talihsiz hatıraları duruyordu dedi. 6 gün sonra 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü olacak. 27 Mayıs'tan geriye Menderes'in idam sehpasındaki fotoğrafı kalmıştır. Neden? Başbakan olarak o koltuğa oturanlar karşılarında idam sehpasındaki başbakanın sonunu görsünler diye. Başbakanlara "akıbetiniz Menderes olacak" mesajı verildi. Demirel, "başbakan olduğumda karşımda Menderes'in fotoğrafı duruyordu" demişti. Demirel de Erdoğan da "sonun Menderes gibi olacak" diye tehdit edildiler. Erdoğan'ın bu mücadelesinde yanında 15 Temmuz'da olduğu gibi canını ortaya koyan millet vardı. AK Parti'ye kapatma davası açıldığında meclise geldiği sırada Erdoğan'ı sadece 4 kişi karşıladı. Erdoğan darbelere, muhtıralara, tehditlere karşı mücadele ettiğini anlattıktan sonra "bunlar sizin gördükleriniz. Halkımızın gördükleri görünmeyen nice saldırıyı, görünmeyen nice badireyi atlattık" dedi. "Ben de bir gazeteci olarak en çok bu bölümü merak ediyorum." Erdoğan'ın diğer liderlerden farkı mücadele etti. Sadece 15 Temmuz'da darbeyi geri püskürtmedi. 27 Nisan'da muhtarayı geri çevirmedi. Aynı zamanda darbecileri yargıladı. 12 Eylül'ün paşalarını da, 28 Şubatçılarını da, 15 Temmuz darbecilerini de yargıladı. Bu noktada siyasi mücadelesine tanıklık eden birisi olarak Erdoğan'ın bir sitemine de yer vermek istiyorum. "Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm" dedi Erdoğan. "Çok vefasızlık gördüm. Çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus'un beyitleriyle. Bu halk içinde bize gülen var" dedi. Başbakan yaptıkları, yıllarca bakanlık koltuğuna oturttukları, kendi yerine cumhurbaşkanı yaptıkları, milletvekilliği verdiklerinden Erdoğan'a ihanet edenler

0: onu devirmek için muhalefetle ittifak edenler çıktı. Erdoğan bunları da yaşadı. Erdoğan yola iki gömleğim var. Biri bayramlık, diğeri idamlık diye çıkmıştı. Bunu göze alarak mücadele verdi. Ama başardı. Çünkü cesur bir lider. Kaybetse onu Menderes gibi idam edeceklerdi. Fakat Cumhurbaşkanı şimdiye kadar bunu bir sistem olarak dile getirmemişti. Erdoğan'ın şimdi sağdan soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum, siz hiç hayatınızda risk aldınız mı diye sordu. Evet, önce Erdoğan'ın konuşması, sonra bir soru. Erdoğan'ın bu sözlerinin adresi kim ya da kimlereydi diye soruyor Abdülkadir Selvi.
1: Son baskı.
0: Devam edelim, bir yazı daha paylaşıp ara vereceğiz. Sumut filosundaki 50 tekne durdurulmuş ve gözaltına alınmışlardı. Bu konuyla ilgili bugün Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da Nek Sosyal hesabından bir paylaşım yaptı ve gün içerisinde gelebileceklerini, daha doğrusu bütün kurumlar vasıtasıyla devreye girdiklerini ve onları bir an evvel getirmek için harekete geçtiklerini söylemişti. Şimdi bu Sumut gitmek kalmak ve durduğun yer başlığıyla Yeni Şafak gazetesinden Ersin Çelik de bugün köşesinde bu konuyu işlemiş. Biliyorsunuz daha önceki Sumut filosunda da yer alan gazetecilerden birisiydi Ersin Çelik. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle uzak kaldığım yazılara Sumut filosundaki aktivistlerimiz bir kez daha kaçırılınca yeniden başlamam gerekti. Bu arada boyun fıtığı ameliyat oldum. Öncesi hayli ağırlı geçti. Yeşil kırmızı reçeteli ilaçlar, iğneler. Tek çözüm cerrahi operasyondu. Kurtuldum, şükürler olsun. Sol kolum ve parmaklarım henüz ritmini bulmasa da bu yazıyı yazabilecek ferahlıktayım. Sumut filosu ikinci kez yola çıktığında gitmek mi zor yoksa kalmak mı sorusu gelip bana da çarpmıştı. İlk filoda gitmek hem gönüllülük hem de meslek icabı mecburiyetti. Ancak bu sefer de haberin tam ortasında yine meslek icabı kalmayı seçtim. Ve şimdi zorluğu tecrübe ediyorum. Üstelik ailelerle dertleşmek gibi bir mesuliyetle yüklendim. Zor gerçekten, beklemek başka bir yük. Elbette Sumut'la gitmek, kaçırılmak, hapse konulmak, İsrail'e burun buruna gelmek demek. Ama o anların içinde insan ayakta tutan başka şeyler var. Cesaret, metanet, sabır. Gayet, gayret ve moral bir arada yükleniyor sanki. Şimdi kendimi annemin, eşimin, çocuklarımın, arkadaşlarımın yerine koyabildim. En zor anlar ilk saatler oluyormuş. Haber alınamayan, isimlerin teyit edilemediği, telefonların çıldırdığı saatler. Önceki gece Türk aktivistlerin ailelerinin olduğu grupta Aşdod sürecini anlattım. Limanın nasıl bir yer olduğunu, aktivistlerin bekleme alanlarına sevk edildiklerini, kayıt ve arama süreçlerini ve saatler süren belirsizliği. Benzer süreçleri 8 ay önce yaşamış biri olarak biliyorum. İlk saatler karmaşık geçse de aktivistler zamanla birbirlerini toparlıyor. Birinin morali düşünce diğeri ayağa kaldırıyor. Tecrübeli isimler yeni gelenlere neyle karşılaşacaklarını anlatıyor. Galiba en zor kısmı da bu yüzden kalanlar yaşıyor. Çünkü içeride insan neyle mücadele ettiğini görüyor. Dışarıda ise sadece ihtimallerle savaşıyorsunuz. Kalanlara bin selam olsun. Kapı gibi durmak, ben buradayım demek, Gazze mücadelesinin nöbet çizelgesine yazılmaktır. Biz gidenlere dönelim. İsrail'in belki de en anlayamadığı bu gitmeler aslında. O teknelerin nasıl bir korkulu rüyaya dönüştüğünü Akdeniz'de açık sularda iki gün süren kovalamacada gördük. Şu net, insanlar korkarak değil bilerek gidiyor. Aşdod'u biliyorlar, hücreleri biliyorlar. Buna rağmen yine aynı teknelere biniyorlar. İşte İsrail'in hesaplayamadığı tam olarak bu. Normal şartlarda ya da İsrail'e göre korkunun sindirmesi gerekenler. Gazze söz konusu olduğunda devleşiyor. Kaçırılan her filo bir sonrakinin hazırlıklarını başlatıyor. Aktivistler geri döndükçe bir daha gidilmez çekincesi değil, bir dahaki sefere nasıl daha güçlü gidilir sorusu konuşuluyor. Belki de bu nedenle Sumut artık bir filo değil. İnsanlığın Gazze ile bütünleştiği ruh hali oldu. Limanlarda, havalanlarında, çöl yollarında birbirini bulan insanların ortak vicdanı Sumut. Baksanıza, Siyonist İsrail medyasını arkasına alarak son teknoloji savaş gemileriyle korku üretmeye çalışırken diğer tarafta sivillerin dışından tırnağından artırarak temin ettiği küçücük teknelerde Gazze'ye biraz daha yaklaşmanın hesapları yapılıyor. Bütün bu tablo bize şunu gösteriyor. İsrail artık teknelerle değil, o teknelerin taşıdığı büyük anlamla savaşıyor. Çünkü Gazze bir şehir olmanın ötesine geçti ve vicdanı, cesareti olan herkesi kendisine çağırıyor.

Bir gerçek ki Gazze meselesinde asıl kaybedenler, çıkarlarına teslim olanlar ve korkuya teslim olup geri çekilenler olacak demiş Ersin Çelik Yeni Şafak'ta. Diyelim bir ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Kısa bir aranın ardından son baskıda Semerkant Radyo'da tekrar birlikteyiz. Bu bölüme Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan yazısıyla başlayacağız. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sürpriz Şam ziyaretinden yansıyanları yazmış. Şam'a gerçekleşen sürpriz ziyareti duyunca yeni bir şeyler oluyor diye düşündüm. Türk İstihbarat Başkanı'nın bir ülkeyi ziyaret etmesi başlı başına önemlidir. Ancak bu ziyaret çok kritik bir konjonktürde gerçekleşiyorsa o noktada durup üzerinde düşünmek gerekir. Düşünmekle kalmadım, perde arkasına da baktım. DAEŞ'e karşı ortak operasyon kararlılığı gibi detayları paylaşacağım. Ancak başka bazı hususlar var. Suriye'nin güven ve istikrarı Türkiye'nin ulusal güvenlik parametrelerini doğrudan etkiliyor. Bu hep böyleydi. Ancak 8 Aralık'tan sonra artık daha fazladır. Türkiye, Esed rejiminin devrilmesiyle iç güvenliğini güçlendiren, bölgesel istikrara kapı aralayan çok önemli bir mevzi kazanmıştır. Ankara bu mevziyi tahkim etmeye çalışıyor. Suriye meselesi doğrudan terörsüz Türkiye süreciyle konuşur. Burada önemli gelişmeler var. Dağılan SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu dört tümen halinde gerçekleşti. Ancak YPG tam olarak silah bırakmış değil. YPG'nin önünde fazla seçenek olmasa da örgütün silahların bir kısmını elinde tutma ve illegal şehir yapılanmasına evrilme çabası içinde olabileceğini düşünüyorum. Umarım bu yola girmezler. Bu çekinceme rağmen saha pozitif. Şam yönetiminin yaklaşımına göre entegrasyon %85 düzeyinde gerçekleşmiş durumda. Bu meselenin etkilediği ikinci alan Kuzey Irak. Barzani yönetiminin SDG'yi silah bırakmadan entegre olması için teşvik ettiğini, bunun Ankara'da rahatsızlık yarattığını daha önce yazmıştık. Bölgede Kürtlerin liderliği, rolü isteyen Mesut Barzani iki katmanlı strateji izliyordu. PKK'nın Kuzey Irak'taki varlığının ortadan kaldırılmasını, örgüt kendisine de tehdit olduğu için destekliyor. Bir yandan da SDG'nin Suriye'de varlığını sürdürmesini teşvik ederek nüfuzunu genişletmeye çalışıyordu. Ancak bekledikleri gibi olmadı. Terörsüz Türkiye süreci Suriye türbülansını absorbe etti. Şu an Barzani yakın bazı isimlerin YPG'li Mazlum Abdi'yi fazla Türkiye'ci olmakla suçladıkları görülüyor. İsrail bağlamı stratejiktir. Bölgede hegemon olmak istiyorlar. Türkiye'nin kazandığı mevzinin farkındalar. Ankara'yı engelleme ve Suriye'yi zayıflatma hamlelerine devam ediyorlar.

0: Şu an önceliği İran ve Lübnan'daki gelişmeler olduğu için pek fark edilmiyor. Ama son bir haftada Süveyda'daki illegal girişimlerini yoğunlaştırdılar. Sürekli gir çık yaparak Şam'ın egemenliğini ihlal ediyorlar. Son tahlilde İsrail'in hedefinin Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde Golan-Süveyda hattını birleştirerek topraklarını genişletmek olduğu biliniyor. Lübnan'da istediğini elde ederse Süveyda'da silahlandırdığı gruplar üzerinden bir ayaklanma çıkarma arayışına girmesi de sürpriz olmayacak, diyor Yahya Bostan Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Geçelim Milliyet gazetesinden Tunca Bengi'nin yazısına. Dünya giderek küçülüyor onlar için demiş. İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında daha önce savaş suçları gerekçesiyle yakalama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu kez katiller kabinesinden başka isimlerin de aralarında bulunduğu 5 CEO Nazi için daha yakalama kararı çıkardığına dönük haberler var. Uluslararası Ceza Mahkemesi çevrelerinde CEO Nazi bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich hakkında hazırlanan dosyaların uzun süredir gündemde olduğu biliniyor. CEO Nazi, diğer kasap Smotrich'te işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Han el-Ahmar köyünde yaşayan Filistinli Bedeviler için derhal sürgün emri imzalayacağını duyurdu. Yetmedi, ben boyun eğen bir Yahudi değilim zırvalıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de tehdit ederek Başbakan, Savunma Bakanı ve Maliye Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmak bir savaş ilanıdır ve bir savaş ilanı karşısında biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz sözleriyle dünyaya posta koyuyor bir de. Aynı kepazelikler Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararın kesinleşmesi öncesinde de yaşanmıştı malum. Hatta Birleşmiş Milletler raportörleri ABD ve İsrail'den tutuklama kararını engellemek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkililerine ve aile üyelerine yönelik misilleme tehditleri geldiğini duyurdu dünyaya. Bunlar da katiller hakkında verilen kararların ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu fazlasıyla gösteriyor. Çünkü sıkıntı küresel güç ABD'nin gölgesinde şımaran hastalıklı bir ideolojinin sapkın kafaların yargılanması, tutuklanmasına Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin cesaret edip edemeyeceği konusuydu. Dolayısıyla bu kararlar hala bir hukukun var olduğunu gösteren emare açısından dünyaya umut olduğu oluyor en azından. Hepsi dünya halkları vicdanında kalemi çoktan kırılan katiller zira. Ortada bu kadar net kararlar, tespitler varken dünya ülkelerinden ne beklenir? Arkadaş yetti artık deyip İsrail'e, Netanyahu'ya, CEO Nazi bakanlarına haddini bildirmek, yaptırım uygulamak. Normalde 8,5 milyarlık koca dünya bir avuç katile caniye dur diyemez mi der ama ABD'nin başını çektiği, güçlünün haklı olduğu mevcut sistemde kimse demiyor diyemiyor. Bundan cesaretlenen İsrail'de Gazze ve Batı Şeria'da katliama devam ediyor. Gazze'ye ilaç, gıda girişine izin vermiyor. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda savaş gemileriyle saldırıyor. Aktivistlere işkence, kötü muamele yapıyor. Bu alçaklıklarını da sosyal medyada paylaşıyor utanmadan. Katiller kabinesi öyle şuursuz halde ki İsrail'e yönelik dünyanın her köşesinde sokaklara yansıyan öfkeyi, nefreti, spor, sanat, akademik çevrelerden gelen tepkileri görmüyor ya da görmek istemiyor. Filistin halkına duyulan sempati ve artan desteğe de asla tahammülleri yok. Onları da tehdit ediyorlar fütursuzca. Daha yeni İsrail Savunma Bakanı Katz, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıyan Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı hedef aldı. İsrail'e karşı nefreti kışkırttığı saçmalığıyla Barcelona kulübüne ayar vermeye kalktı. İsrail'in katılımına tepki gösteren 5 ülkenin boykot ettiği 2026 Eurovision şarkı yarışmasının finalinde İsrail temsilcisi şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarıyla protesto etti. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Calamart, İsrail'in sahnede olduğu anlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devam eden soykırım, yasa dışı işgal ve apartheid varken Eurovision'da İsrail için bir sahne olmamalı ifadelerine yer verdi. İzleyici oylarının açıklandığı sırada da İsrail yuhalandı. İspanya Devlet Televizyonu RTV, İsrail'in katılmasından dolayı protesto edip bu yıl katılmadığı Eurovision 2026'nın başlangıcıyla eş zamanlı olarak Filistin için barış ve adalet çağrısında bulundu. Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT ise Avrupa Yayın Birliği Eurovision şarkı yarışmasına katılım politikalarına ilişkin tutumunu değiştirmemesi halinde gelecek yıl yarışmaya sanatçı göndermeme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. İsrail'in katılımı nedeniyle

0: boykot kararlarının gölgesine devam eden yarışmanın izlenme sayılarında düşüş yaşandı. Yani katil Netanyahu ve Siyonazi kabinesi hastalıklı kafaları yaptıklarıyla alenen antisemitizmi körüklüyorlar. Ülkeleri İsrail'in uluslararası algısı yerlerde sürünüyor. Son iki yıllık süreçte yalnızlaşan ve izole olan bir İsrail var, diyor Tunca Bengin Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Ve terörsüz Türkiye konusu. Yeni Şafak'tan Turgay Yerlikaya diyor ki, bir önceki yazımda terörsüz Türkiye'nin akıbetine dair dillendirilen senaryolarla ilgili bir tartışma yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan dönüşündeki kararlılık vurgusunun zamanlamasına dikkat çekmiştim. Eş zamanlı olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı programlarda konuya dair yaptığı açıklamalar yeni bir takım gelişmelerin olabileceği izlenimini vermişti. Suriye'nin devrim sonrası koşulları ve İran savaşındaki olası risk ve tehditlerin sürece etki etme ihtimali, sahada henüz teyit ve tescil sürecine dair somut bir gelişmenin yaşanmamış olması süreçle ilgili soru işaretlerini arttırmıştı. Fakat devletin zirvesinden yapılan kararlılık vurgusunun ardından Devlet Bahçeli'nin yine somut bir öneriyle kamuoyu karşısına çıkması sürecin yeni gelişmelere gebe olabileceği beklentisini de artırmış durumda. Peki Bahçeli'nin bu önerisi sürecin geleceği açısından ne anlam ifade ediyor? Bahçeli'nin önerisi ve Cumhur İttifakı'nın yeni dönemdeki tutumuna geçmeden önce bu öneriyle sürecin yeni koşullara entegre olabilecek şekilde güncellendiğini söylememiz gerekiyor. Güncellemeden kasıt, var olan yol haritasının önemli bir fonksiyon icra etmesine rağmen silah bırakma, teyit ve yasal düzenleme gibi bir takım başlıklarda tıkanma yaşandığı ve birbirine bağlı olan bu başlıkların ancak yol haritasının güncellenmesiyle aşılabileceğidir. Peki Bahçeli'nin buradaki önerisi gerçekten de var olan tıkanmayı aşabilecek düzeyde bir güncelleme midir? Bahçeli'nin uzunca bir süredir Öcalan'ın statüsüne ilişkin ortaya koyduğu öneri, arka planda örgütü yeni bir istikrarsızlık aracı olarak kullanmak isteyenlerle, örgütü fesihe zorlayan, koşulları içselleştirmekte zorlanan örgüt yöneticilerini hedef almakta. Her ne kadar Öcalan 27 Şubat tarihli deklarasyonuyla örgütün feshedildiğini açıklasa da Öcalan'ın koşulları üzerinden onun örgüt üzerinde söz sahibi olamayacağı tezini işleyenler de söz konusu. Bahçeli'nin yeni bir komisyon ihdas edilmesi ve sürecin devletin ilgili organları tarafından takip edilmesi gerektiği yönündeki önerisi de sahadaki teyit ve tescil sürecinin bütün boyutlarıyla takip edilmesini savunmakta. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Uçum'un geçiş hukukunda içeren kapsamlı makalesi bundan sonraki yasal bağlamda takip edilecek izleyi de ortaya koyuyor. Mehmet Uçum'un yazısının başlığından da anlaşılacağı üzere sürecin farklı aşamaları kat edilmiş ve son aşamaya gelinmiştir. Geçiş süreci olarak da kavramsallaştırılan bu dönem sistematik biçimde bugüne kadar nelerin yapıldığı ve son aşamaya nasıl gelindiğini de göstermektedir. Gelinen noktada sürecin başarılı biçimde nihayete erdirilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması hiç kuşkusuz en önemli başlık. Fakat bu denli somut adımların atılabileceği beklentisi üzerinden Öcalan'a yeni bir statü önerisiyle genişleyen tartışma, kamusal düzlemde nasıl ele alınacak ve terörsüz Türkiye'nin geniş kitleler tarafından kabulü nasıl sağlanacak? Bu denli kritik bir sürecin bugüne kadarki kısmı ile ilgili önemli adımlar atıldı ve ciddi bir mesafe kat edildi, diyor Turgay Yerlikaya bugün Yeni Şafak'ta yer verdiği yazısında.
1: Son baskı.
0: Geçelim Sabah gazetesinden Yavuz Donat'ın yazısına. Yavuz Donat malum haliniz modern zamanların seyyahı. Geçtiğimiz hafta Berlin'deydi. Sonrasında Kıbrıs'a geçti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Dün de oradan yazmıştı. Bugün de izlenimlerini Lefkoşa'dan paylaşmış. Şöyle diyor: İplikler pazara çıkarken. Lefkoşa'dayız. Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı. Cemil Çiçek'le birlikte ziyaret ettik. Uzun bir sohbet. Üstel dedi ki anavatan Türkiye ile el eleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı er geç sonuç verecek ve dünya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak. Cemil Çiçek bundan hiç şüpheniz olmasın diye konuştu. Savaş pek çok ülkenin ipliğini pazara çıkardı. Önünde sonunda dünya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak. Yeter ki Türkiye ve Kıbrıs'taki içimizdeki birlikteliği koruyalım, güçlü olalım. Türkiye'nin Filistin hassasiyeti, Gazze'deki insanlık dramına tepkisi neyse, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hassasiyeti ve tepkisi de öyle.

0: Lefkoşa'da, Girne'de, Gazi Magusa'da pek çok yerde dalgalanan Filistin bayrakları bunun en somut göstergesi. Bu konu açılınca Başbakan Ünal Üstel dedi ki, Başbakanlık yaptığım süreçte Rusya-Ukrayna savaşı oldu. İsrail-Filistin savaşı oldu. Dünya seyretti. Gazze'de yaşanan soykırım, nerede Birleşmiş Milletler? Sadece seyirci. Ama Türkiye her zaman mazlumun yanında durdu. Filistin'in yanında oldu. Başbakan Ünal Üstel'in makam odasının duvarlarında iki fotoğraf var. Oturduğu koltuğun arkasında Atatürk. Tam karşısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlet kurumlarında, havalarında aynı fotoğraflar. Cemil Çiçek bir zamanlar Kuzey Kıbrıs'ı komşu kapısı yapmıştı. Hükümetin Kuzey Kıbrıs'la ilişkilerden sorumlu üyesiydi. Yıllarca Başbakan Ünal Üstel, desteklerinizi, emeklerinizi, katkılarınızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yaptıklarınızı unutmadık. Teşekkür ediyoruz dedi, araya girdik. Ama siz Cemil Çiçek'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yapmadınız diye espri yaptık. Ünal Üstel, bu da bizim noksanımız dedi. Yerden göğe kadar haklısınız, bizim ihmalimiz, kusurumuz. Hemen telafi edeceğiz. Ve söz Cemil Çiçek'te. Önemli süreçlerden geçiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örnek bir huzur ve barış ülkesi. Her gelişimde gözlüyorum. Kıbrıs gelişiyor, kalkınıyor. Bütün dünya bilsin ki gelecek günler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok daha güzel olacak. Yeşil Adanın istikbali çok parlak. Geldiğimiz andan itibaren en çok dinlediğimiz isteklerden biri doğalgaz. Başbakan Ünal Üstel de doğalgaz diye söze girince Cemil Çiçek dedi ki, Türkiye denizin altına 80 kilometre boru döşedi. Toplam ihsali hattının uzunluğu ise 107 kilometre. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su geliyor da doğalgaz neden gelmesin? 20 Temmuz Başbakan Ünal Üstel'e gündemini sordum. Son konuşmamızda bana devam eden işleri anlatmıştınız. Özellikle de hastaneleri. Ne durumda? Her şey rutininde yürüyor dedi. 320 yataklı Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yıl sonunda bitecek. Güzel Yurt Hastanesi bir ay sonra hizmete girecek. Karpas Hastanesi 20 Temmuz'a, onu da yetiştirmeye çalışıyoruz. 20 Temmuz biliyorsunuz Barış ve Özgürlük Bayramı, yani Şanlı Türk Ordusu'nun 1974'te başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü. Elbette geleceğim, bakarsınız yine Cemil Bey'le birlikte geliriz dedim. Ünal Üstel bekliyoruz diye konuştu. Akşam yemeği Belle Pays Garden Otel, restoran, tarihi bir mekan. Girne manzarası ve Akdeniz ayağınızın altında. Az ileride Belle Pays Manastır. Lokanta kalabalık, boş masa yok. Duvarda fotoğraflar asılı. Atatürk'ün fotoğrafı girişte. Küçük bayraklar, Türk bayrağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı. Yeşilada işte böyle bir yer. Güneyde İsrail'e tepki. İsrailliler Güney Kıbrıs'a yerleşiyor. İsrail'i iş insanı Uriel Curtis Güney Kıbrıs'ta köy satın aldı. Rum medyası tepkili. Filelefteros gazetesi yazarı Alekos Mihailidis İsrail vatandaşlarının ev, iş yeri, köy almalarını sert sözlerle eleştiriyor. Yaşananlar bir işgaldir diyor. İşte bu yazıdan birkaç satır başı. Sanki 1700'lerin Kuzey Amerika'sındayız. Sanki bizler Kızılderililer'iz. Ağzımızı bile açamıyoruz. Şehirlerimizin, köylerimizin, topraklarımızın satılmasını kabul edemeyiz. İsrail'in şehir ve köylerimizdeki yatırımları kolonicilik sınırlarına ulaşmakta, hatta aşmakta. Bu şaka değil. Bir sabah uyanınca bu topraklarda yabancı olduğumuzu göreceğiz. Ormanlarımız, plajlarımız, okullarımız, kiliselerimiz, evlerimiz ve tarlalarımız olmadan yaşayacağımızı göreceğiz. Batı dişi tırnağa söküldü. Evet, veda zamanı. Ayrılırken Cemil Çiçek dedi ki, Sayın Başbakan, iç cephe gerçekten çok önemli. İç cephe tahkim edilmeli, sağlam olmalı. Görüyorsunuz, Batı'nın dişi tırnağa söküldü. Koşa koşa Türkiye'ye gelecekler. Göreceksiniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar, dedi, diyor. Evet, Yavuz Donat izlenimlerini böyle paylaşmış değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edelim. Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu yazmış. Ne diyor bakalım? Yazının başlığı şöyle: Hollywood palavralarına değil, gerçeğe bakalım. Dünya bir şeylere hazırlanıyor. Arka planda olup bitenler ekranlarda tartışılmıyor. Kapıda bekleyen devasa çatışmayı ve dönüşümü görmek için düz politik manzaraya bakmak aldatıcı olur. Tam da bu yüzden biraz geçmişe, mesela dönüp 1930'lara bakmalıyız. 1930'larda ne var? Bugünle benzerlikler kurmak için değil. Bu yanlış olur. Bir büyük savaş öncesi atmosferi nasıldır bunu kavramak için? Hangi akademik makaleyi okusam şu türden cümlelerle karşılaşıyorum. 1920'ler ekonomik sıçramaya sahne oldu. Sonra kriz geldi ve hemen bütün ekonomiler

gelen tarihin en büyük kolektif gerileşini yaşadı. 1930'lara ABD ekonomisi 1/3 oranında küçülerek girdi. Kriz hali öylece sürdü. Dahası var. Altının ekonomilerdeki merkezi yeri gerilemeye başladı. Oysa tersi doğru bilinir. Savaşa doğru gidişin altını güçlendirdiği düşünülür ya. Yüzyıl başında göklere çıkartılan serbest ticaret doktrini çöktü. Gümrük duvarları ortaya çıktı ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri tamamen korumacı bir ekonomiye geçti. 1933'te dünya ticaretini yeniden genişletme hedefiyle Londra'da toplanan Dünya İktisat Konferansı hiçbir anlaşma üretemeden bir bakıma fiyaskoyla sonuçlandı. Bankalara batıyor, devalüasyonlar yapılıyordu. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde birden 15 milyon işsiz ortaya çıkmıştı. Hep vurguluyorum, Hollywood savaş sonrası hepimizi bir palavraya inandırdı. Mussolini ve Hitler ortaya çıkmış da hür dünyanın lideri Amerika Birleşik Devletleri buna sert tepki göstermiş diye. Efendim bunlar yalan. Filmler 1930'ların ikinci yarısında bile 300 Amerikan şirketinin Almanya'da varlıklarını sürdürdüğünü, Alman çelik ve otomotiv sanayinin tamamen Amerikan işbirliğiyle çalıştığını anlatır mı? Asla. En okumuşumuza bile Amerika Birleşik Devletleri'nin başından beri Nazizme karşı olduğu fikrinin yerleştirilmiş olması vahimdir. Oysa Avrupa'yı Sovyetlerle baş başa bıraktı, Amerika Birleşik Devletleri ve savaşa gerçekten girdiği 1944'e kadar da bekledi. O arada da ekonomisini toparladı, dünyanın en büyük gücü olacak kadar. Bunu aklımızda tutalım, sonrasını sonra yine konuşacağız diyor Haşmet Babaoğlu sabahta. Diyelim ve veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
5: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
6: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı

0: Usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı Meydan Sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden hepinize saygılar, selamlar. Nasip oldu bu hafta sizlerle beraber olduk. Efendim yine bu hafta bizim için çok önemli, bizim klasik Türk sanatımız için çok önemli, kadim sanatlarımızın önemli temsilcilerinden Salih Balak Babalar hocamızın atölyesindeyiz. Öncelikle hocamızın bir yazısından alıntı yaparak başlamak istiyorum hocam izninizle. Sanatlar, kültür ve medeniyetleri meydana getiren, fikir pırıltılarının sönmeden kalan ve biçimlenen ürünleridir. Türk, İslam, tefekkür ve sanatının özünü, rahmeti, gazabına galip Mevla'nın ve alemlere rahmet olarak gönderdiği Yüce Peygamberinin rahmet sıfatları teşkil eder. Hazreti Yunus, yüzyıllardan beri yaradılanı hoş gördük yaradandan ötürü ve sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz gibi daha nice güzel deyişleriyle insanlığa hoşgörü davetiyesi çıkartırken, hoşgörgülüm istilahını bütün hayatlarına düstur edinen dervişler, veliler, alperenler, ilhamlarını Yüce Mevla'nın ve onun son peygamberinin rahmet deryasından alarak cihan şumul bir hoşgörü medeniyeti kurmuşlardır. Bizim sanatkarımız Allah'ın hay sıfatını ruhunda duyan ve ona aynı olan insan kimliğinin şuurundadır. Fani'de yaşar, baki yarar. Bu anlayışla yaşayan insan kullanacağı malzemeyi de tabiatına en uygun olanından seçer. O malzeme faniliği, yumuşaklığı, sıcaklığı, rengi, dokusu, kokusu, manalı desenleri ve sıhhi yapısıyla ahşaptır. Ahşabın dostları, taştan ev yapanlara hayatın faniliğini hatırlatmak için dünyaya kazık mı çakacaksın taşlamasıyla karşı çıkar. Evet efendim, işte bu ifadeler Salih Balak Babalar hocamızın Yağmur Dergisi'ne yazmış olduğu Türk Ahşap İşçiliği başlığı altında geçen cümlelerden oluşmuş bir yazıdan aldım. İşte bugün sizlerle bu düşüncede olan Salih Balak Babalar hocamızla sanatı dünden bugüne kadar sedef sanatını, sedefkarları konuşacağız. Hocamızın bu sanata getirmiş olduğu yenilikleri konuşacağız.

0: geçmişteki sanatın durumunu sizlerle beraber hocamızın bu harika sanat ortamında güzel sohbeti inşallah paylaşacağız efendim. Hocam öncelikle tekrar teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için bizlere.
1: Efendim Allah'ın rahmetine, peygamberimizin merhametine ve pirlerimizin dostluğuna, himmetine layık olmaya çalışarak ve layık olmak amacıyla söze girmek istiyorum. Ahşap gerçekten çok munis bir madde. Kelimenin tam manasıyla munis. Yumuşacık, çok sevgili, çok yakın arkadaş. Yani Aşık Veysel'in dediği gibi toprağa dövmezsen az veriyor gibi. Ağaç öyle. Ne kadar çok üzerine uğraşırsanız o kadar çok size güzel şeyler veriyor. Kesiyorsunuz, oyuyorsunuz, biçiyorsunuz, sesin soluğunu çıkarmıyor. Ve oradan o kadar güzel şeyler çıkıyor ki. Bütün dünya tadına doyamıyor.
0: Hocam tabii şimdi ahşap deyince siz ahşabı çok farklı bir kimlikle bize sunuyorsunuz. Ahşap bizim mimarimizde bir defa geçmişte çok etkiliydi. Mahallelerimizde küçük mescitti. İşte Kur'an'ı koruduğumuz muhafazaydı. Efendim annemizin takısını koyduğu kutuydu. Bebeğin sallandığı beşikti. Ayağımıza giydiğimiz nalındı. Öyle tarif ediyorsunuz. Hayatın içerisindeydi ahşap. Ama zamanla modernleşmeyle beraber ahşap ufak ufak o yeşil bahçelerle beraber bizi terk etti.
1: Tarumar oldu.
0: Tarumar oldu. Ve maalesef artık onun yerini taş almaya başladı. Öncelikle isterseniz hocam bu ahşabın geçmişten bugüne kadar buyurmuş olduğunuz gibi yani şu sizin atölyenize girdiğimizde şu ahşabın kokusu insanın içine farklı bir huzur katıyor hocam.
1: Mutlaka. Bir defa şöyle diyeceğim. Keşke taş olsaydı. Taş yerine beton geçti. O daha kötü. Taşın bile bir sıcaklığı var, bir tabiiliği var. Efendim, betonun hiçbir şeyi yok. Çok gayri tabii.
0: Ya. Evet.
1: Onun dışında ahşap bir mekana girdiğiniz zaman duyduğunuz rahatlıkla taş bir mekana girdiğiniz zaman duyamadığınız yahut da duyduğunuz rahatsızlık diyeyim her şeyi açıklar. Her şeyi açıklar. Ve buna binaen ve bir de tabiatıyla bulunduğumuz coğrafi itibariyle ahşap bizim en yakın arkadaşımız olmuş. Her şeyimiz olmuş. Yazıda da bahsedildiği gibi kapımız, penceremiz, evimiz, efendim nalinimiz, kitabımızın koyduğumuz rafımız, efendim üzerine Kur'an okuduğumuz rahlemiz, hanıma çeyiz sandığı, efendim çocuğa beşik, yani her şey, yemeğimizin kaşığı, soframızın kaşığı, yani her şey ahşaplı olmuş.
0: Evet.
1: Ahşap dışında bir şey düşünmek mümkün değildi. Ben çocukluğumda hatırlıyorum, tahta kaşıklarla yemek yerdik. Benim bir pirinç kaşığım vardı, o her gün mutlaka şeyle yıkanırdı, salçayla yıkanırdı.
0: Allah Allah.
1: Fazla şey olmasın diye, bozulmasın diye.
0: Evet. Yani,
1: o sarı zarar vermesin diye her gün salçayla yıkanırdı onu hatırlıyorum. Ama onun haricinde her şeyimiz ahşaptı. Zaten çocukluğumda ağaçlar içerisinde büyüdüm. Devasa elma ağaçları. Envai çeşit elmalar, envai çeşit şeftaliler efendim. Nar ağaçları, üzümler, çavuş üzümü efendim. Değirmen üstelik, çift taşlı bir değirmende. Müthiş güzellikler içerisinde. İlkokul hayatım geçti. O dönemde bile bir sandığa, üzüm sandığına çivi çakmak bir marifetti sanki.
0: Evet. Büyüklerinize destek veriyor olmanın getirdiği.
1: Herhalde.
0: Evet, değil mi hocam?
1: Herhalde. Daha sonraki ortaokul yıllarımda böyle bir meslekle bağım olmadı. Ancak işte yine Tokat'ta çalışan marangoz ustalarımız vardı. Aile dostlarımız vardı. Onların yanına gider, onlara yardımcı olmaya çalışırdım. Ölçerdik, biçerdik işte şu şuradan kesilecek, bu buradan kesilecek falan diye yardımcı olmaya çalışırdık, o kadar. Onun haricinde pek fazla bir şey değil. Önce Erzurum'da başladım üniversiteye. Erzurum'dan sonra İstanbul'a zoraki bir yatay geçiş yaptık. Olmayacak bir şey hasıl oldu, gerçekleşti. O yatay geçişten sonra işte hem müzik çalışmaları yaptık hem edebiyat çalışmaları yaptık. Benim için gerçekten çok kıymetliydi o günler çünkü fakültedeki arkadaşlarım sayesinde ben mezun oldum diyebilirim. Onlarla çok güzel musiki ve şiir geceleri yaptık. Ha kalitesi o günkü kalitemize göreydi. Yani bugün için mesela çok kaliteli değil ama o gün için gerçekten çok çok kaliteliydi. İnsan tanımak açısından birbirimizi

0: görmek açısından, güzellikleri keşfetmek açısından harikulade güzel şeylerdi ve hakikaten İstanbul'da kimsenin yaşayamayacağı güzel geceler geçirdik. Ve neticede konservatuvar açıldı. Türk Müzikçileri Konservatuvarı ilk defa. Oraya biz 3 arkadaş, hatta 4 arkadaş gittik. Efendim. Taşkın Savaş, Kulaklar Arasındasın, Kenan Sayacı, Arif Erdebil Neyzen ve ben. İşte Kenan elinde bir şeyle geldi, küpürle geldi. Konservatuvar açılmış, beraber gidelim mi dedi, üniversiteye girenlere dedi, alıyorlar dedi. Ya dedik şansımızı deneyelim. Girdik, dördümüzde kazandık ve aynı sınıfta okuduk. Taşkın ile Kenan 2 seneden sonra terk ettiler. Efendim, biz Arif'le bitirdik. Daha doğrusu Arif bitirdi tamamını. Benim son sınıftan birkaç tane dersim kaldı. Ben de öğretmenliğe başladığım için dersler çakıştı öylece. Kalıverdi, devam etmedim. Bu arada tabii çok mühim şahsiyetlerle tanıştık. O mühim şahsiyetler bendeki çevrenin oluşmasına ve bu çevre ile düşünce yapımın değişmesine çok büyük roller, çok büyük katkılar da bulundular. Bunlardan bir tanesi Nihal Sayın'dı. Nihal Sayın dendiği zaman ki malum neydi? Nihal Sayın'dan önce, Nihal Sayın'dan sonra sözü çok önemlidir.
1: Evet.
0: Onun sözü bir Türk sanatıyla uğraşan kişi mutlaka bir başka Türk sanatıyla uğraşmalıdır. Ne için bu? Ufkunu açmak için. Bu kulağımıza küp oldu. Sonra yine konservatuvarda saz yapım bölümünde Cafer Açın Hoca işte bize kıl testeresiyle bir takım şeyden yapıldığını gösterdi. Ut kafeslerinin, kanun kafeslerinin yapıldığını gösterdi. Testere benim hoşuma gitti. Efendim, hatta yanındaki bir kitapçıda bir kartona bağlamışlar. Bir çekiç, bir testere kolu, efendim, bir dizine testere ki bugün yüzüne bakmam doğru çöpe gider onlar. Efendim, bir tane delmek için biz ve bir de kesme aparatı. Onlarla beraber ben aldım onları ve kendi kendime iyi kötü manavgozlukla da alakamız olduğu için kesmeye başladım. Ve bu arada tabii bu kesmeler devam etti. Okul bitmişti. Edebiyat hocalığına başladım. Edebiyat hocalığında aldığımız maaş yetmiyordu ve Üsküdar'da oturuyordum ben. Aldığım maaş evin kirasıydı. İşte geri kalan kısmında ek ücretli ve kardeşim yanımızdaydı. Onun çalıştığı bir takım ufak tefek işler vardı. Piko işleri falan. Onlarla geçindik. Bir sene. Fakat bu arada ben kıl testeresi işine ağırlık verdim ve ufak tefek yaptığım şeyleri de sağa sola götürüp satma düşüncesine giriştik. Zaten o günlerdeki işlerimizden bir kısmı da pazarlamacılık idi. Onu da hasbelkader öğrenmiş olduk. Hoş, her ne kadar pazarlamacıyı beceremesem de yaptığım işleri götürüp bunları alır mısınız demeyi becerebilmiştim ve onlar sayesinde ufak tefek şeyler kazanarak bu sanata meyletmiş olduk, yönelmiş olduk. Önceden hobi olarak gelişti bu iş. Daha sonra baktık ki bu işte ışık var, bu işte güzellikler var. Biz ona çok yöneldik. Ve bu arada Allah'ın rahmeti dedik, gerçekten öyledir. Allah rahmet kapılarını eğer bir insan yetişmek istiyorsa sonuna kadar açıyor. Önünüze o kadar güzel basamaklar çıkartıyor ki, yollar açıyor ki önünüze. Siz bir basamak diyorsunuz, o başka bir şey çıkıyor. O basamak diyorsunuz, başka bir güzellik çıkıyor. Ve derken seviye seviye seviye seviye belli bir yere doğru geldiğinizin farkına bile varmıyorsunuz. Fakat benim bir ustam yok. Yani sedefkarlık mesleğinde benim bir ustam yok. Ama ailemden aldığım terbiye ki anam babam marangozmuş. Büyüklerim sana babandan geçmiş diyorlar bu haslet. Evet. Babamı da tanıyamıyorum, çok küçük yaşta vefat ettiği için. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum ama önemli değil hiçbir zaman için. Mutlaka iyisi olan, genler olan bir takım şeyler geçerlidir. Neticede bu işlerle devam ederken Balti Nakışhanesi hocalarıyla, Çiçek Hanım'la, İnce Hanım'la tanışmak ve akabinde Çiçek Hanım'ın eşi Uğur Derman Bey'le tanışmak nasip oldu. Ki o günlere kadar İstanbul'da olduğunu bildiğim ve fakat ihmal ettiğim Muhittin Selin abimize de yavaş yavaş yakınlaşmalar oldu, görüşmeler oldu en azından. Ve ben Uğur Bey'le tanıştıktan sonra ve Çiçek Hanım'la tanıştıktan sonra dediğim yol 180 derece değişiverdi. Ve ben onlardan şunu anladım. Sanatta üslup çok önemlidir. Eğer sanatta herhangi bir üslubun temsilcisi değilseniz yaptığınız işin hiçbir hükmü yoktur. Bu bütün sanatlar için geçerlidir. Ben kendi işim içinde bunu şöyle izah etmeye çalışıyorum. Eğer mümkünse anlatmak gerekiyorsa. Bir işin güzel olması

0: onun belli şartları vardır. Birincisi, kullandığınız malzeme güzel olacak. Yani kavak ağacına ne kadar güzel işçilik yaparsanız yapın, kavak neticede efendim. İki gün çıt diye dokunduğunuz zaman ezilir, büzülür, kırılır, gider. İkincisi, malzeme güzel olacak. Pardon, işçilik güzel olacak. Yine kavak malzemeye çok güzel bizim işçilik yapsanız yazık olur işçiliğe. Ama bir abonoza, bir elma ağacına, bir ne bileyim pelesenge, bir mahuna, bir cevize yaptığınız işçilik efendim, hala insanların kulaklarında çınlayan, işte cevizden, mahundan, işte fil dişin şeyden yapılmış, mahundan yapılmış, işte cevizden yapılmış yahut da abonozdan yapılmış gibi ifadeler hala antikacılarda çok geçerli ifadelerdir.
1: Evet.
0: Bunun yanı sıra kullandığınız form çok önemli. Bu form derken de bir masa yapacaksınız. Bu masanın formu çok önemli. Çöp gibi bacaklar efendim olmamalı efendim. Yani işte ölçüler, işte altın ölçü denilen bir ölçü var. Buna her zaman uyulmuş. Buna her zaman uyulmuş. Buna Batılılar da uymuşlar, buna Türkler de uymuşlar, buna Müslümanlar da uymuşlar. Bu Allah'ın kanunu çünkü. Uymak zorundasınız. Başka türlü bir şey değil. Onun kanunu olmayan başka bir şey var mı diye de sorulabilir ki abes bir soru olur aslında. Ve neticede Uğur Bey'in teşvikiyle, Çiçek Hanım'ın teşvikiyle biz desen ve yazı ile oymalara, kesmelere başladık. Ve önceden aldığımız o 3-5 yıllık bu, ben ona çıraklık ve kalfalık dönemi diyorum kendi kendime yaptığım dönemde, ben Uğur Beyleri ve Çiçek Hanımları üstad kabul ettim, usta kabul ettim. Hatta onların üzerine kaçırdım. Biz siz ne söylerseniz ben onu uygularım. Çünkü ben bu konularda bilgim yok. Hat konusunda bilgim yok. Desen konusunda bilgim yok. Siz ne doğru derseniz ben onu uygularım. Ve onda da şaşmadım. Ve doğru bildiklerini ben uyguladım. Ve gerçekten de bugün gördüğünüz şeyler ortaya çıktı. Aksi takdirde bunlar olmazdı. Ben Uğur Bey'i, ben size dedim, üstad kabul ediyorum. Efendim, bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Bana kızabilirsiniz, bağırabilirsiniz, yanlışlarımı söyleyebilirsiniz. Ben bunu söylediğim zaman 33 yaşındaydım.
1: Evet.
0: Ama Uğur Bey de sert davrandığı zamanlarda oldu ama kırmadı. Zaten kırılacak herhangi bir davranışta da bizle bulunmadık efendim. Ve benim o günkü çalışma düzenim, o gün çalışma şartlarımı bir bilecek olsanız gerçekten insanüstü bir gayret sarf etmiştim. Uğur Bey de bunu çok iyi biliyordu. Her gün okulda 4 saat, 5 saat dersim vardı ki edebiyat hocalığı çok zor bir derstir. Ve oturmasını seven, oturmasını bilen bir hoca değilim. Çocuklar, hocam başımız dönüyor sizi takip etmekten derlerdi sınıf içerisinde. Öyle bir durumda akşamleyin eve geleceğim. Akşamleyin de evde işte atölyemiz oldu bu öğretmenlik dönemin belli bir kısmında. Her kısmında atölyemiz oldu da ilk atölyem çok küçüktü. Bir ben giriyordum, bir sandalyem giriyordu. Birisi girmek istedik, kapıdan kafasını uzatıyordu. Evet, böyle bir atölyeydi. Ondan sonra biraz daha büyüktü. Ondan sonra işte 24 metrekare falan oldu. Orada bir takım şeyler yaptık. Aynı zamanda evin alt katıydı orası. Ve orada akşam yemeğe geldiğim zaman işte ufak tefek bir şeyler yenir. Akşam yemeği olarak sonradan bir demlik çay hazırlanır. Aşağıya indirilir o termos içerisinde. O çayla beraber gece saat 1'lere 2'lere kadar çalışılırdı. Evimiz Örnek Mahallesi'nin hemen baş tarafındaydı. Ve kendi kendine geldiğim zaman, kendime geldiğim zaman gecenin saat 1:30-2 olduğunu anlardım. Çünkü artık bütün sesler kesilmiş. E5'de ki kamyonların da sık zızlıkları gelirdi, sesleri gelirdi. Bunlarla beraber kendime geldim. Bakardım ki saat 1:30 olmuş, 3 olmuş, 2 olmuş. Ondan sonra git, ertesi gün. Allah'tan ki dersimiz öğleden sonraydı efendim. O bir avantajdı. O avantajla böyle senelerce devam ettik. Ve ben düşünüyorum o dönemlerde günlük çalışma şeyim benim 16-17 saat, 18 saatlik zamanlar bizzat çalışmalarım olmuştur. Hem çok gurur verici ama bugün için de biraz acı verici oluyor.
1: Evet.
0: Çünkü tüketmişiz bir takım şeyleri, bugün zorlanıyoruz.
1: Tabii o zamanki gençliğin ve muhabbetin getirmiş olduğu gayretle, değil mi hocam? Bazı şeyler insanın gözünde olmuyor.
0: Evet, aşk gibi şer ne var alemde, ilim bir kıyılık ayrılmış ancak dediği gibi Huzuri'nin. Evet, o aşk gerçekten çok şey değiştiriyor efendim. Güzel kavramının ne kadar derin olduğunu farkına varıyorsun. Güzellik sana göre, bana göre güzellik, o güzellik değil de o zevktir. Güzellik kavramının mutlaka bir düsturu vardır. Yani bugün mesela estetik ilmi bir ilimdir ve kendi kanunlarını koymuştur. Eğer onun koyduğu kanunları zaten siz uygulamazsanız eseriniz güzel olmaktan öteye çıkmaz. O yüzden de bir sanat eseri

0: 3 önemli özellik arıyorlar. Diyorlar ki birincisi insan elinden çıkacak, ikincisi orijinal olacak, başkalarına benzemeyecek, üçüncüsü de estetik kuralları taşıyacak. Bu zaman ancak bu iş sanat eseri olabilir. Bu arada yani şunu da ilave edeyim, bizim yaptığımız işlerin bir kısım insanlar zanaat olarak görüyorlar, sanat olarak görmüyorlar.
1: Onu soracaktım hocam. Burada sözünüzü balla kesebilirsem özür dileyerek. Sayın hocam, eski Osmanlı döneminde şöyle bir kavram var. Sedefçiler ve sedefkarlar. Şimdi siz dediniz ya hocam az evvel sedefkarların sanatını sanat gibi değil de zanaat gibi görüyorlar. Sanat gibi değil de zanaat gibi görüyorlar. Şimdi hocam buradan hareketle bu sedefçiler ve sedefkarlar arasındaki farkı önce bir tespit edecek olursak sedefkarlığı ona göre bir açalım isterseniz.
0: Evet, bu tabiri ben de internet sitesinden yeni okudum. Sedefçiler ve sedefkarlar. Sedefçiler kelimesini bilmiyordum.
1: Evet hocam.
0: Veyahut da sedefkar aynı manada kullanılıyor tahmin ediyorum. Ama orada belirtine göre sedefçiler daha ziyade işin zanaatkarları, sedefkarlar işin daha çok sanatkarları olarak geçiyor. Ancak benim biraz önce kastettiğim mesele sedefkarların zanaatkar veyahut da sanatkar olmalarıydı.
1: Evet.
0: Şimdi sanatkarlık işinin büyük kısmı zanaattır. Büyük kısmı zanaattır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir işin güzel olması için malzeme şart, işçilik şart, form şart. Ona artı olarak form derken yine kestiğiniz yazının ve desenin üslup olup olmadığı meselesini kastediyorum. Üslup olup olmaması meselesini kastediyorum form derken. Onlar şart. Bir de bunlara artı sizin sedefi kezerken, ahşabı seçerken, onlarla birbiri arasındaki münasebeti sağlarken ortaya koyduğunuz zevkiniz.
1: Evet.
0: Bu da bana göre sanattır.
1: Evet. Hocam bu noktada müsaade ederseniz
2: bir musiki arası verelim. Tekrar sizlerle beraber olalım efendim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0-266-241-9797 Balıkesir.
3: Kavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetleri

0: sesinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Hocam az evvel sizin atölyenizde görmüş olduğum harika bir hat şu anda çerçeve içerisinde değil ama
4: bağ içerisinde sedef olan.
3: İçerisinde evet. Sedef olan.
4: Evet, münfazı Rabbi.
3: Hocam çok harika bir, tabii şimdi buradan radyodan ne kadar bahsedebiliriz ama buradan şunu bahsedebiliriz belki. Sizin orada kullanmış olduğunuz kalem hakkı diye ifade ettiniz hocam.
4: Evet.
3: Şimdi bakıldığı zaman esere, şimdi sedefle hat yazmışsınız.
4: Yani, şimdi burada sözünüzü keseceğim. Yazının kendine has bir bütünlüğü vardır.
3: Evet.
4: Yazı bir kompozisyondur. Kompozisyon bütün demek, parça demek değildir. Kompozisyon bir takım şeylerin bir araya getirilmesi ve güzelleştirilmesi, bütünleştirilmesi manasına gelir zaten.
3: Evet.
4: Kelime manası da budur kompozenin, evet. Fransızca. Dolayısıyla bu bir yığmadır, bu bir efendim hat desenidir, bu bir hat yazısıdır ve bunun bir kompozisyonu vardır ve bu bir bütündür. O halde siz eğer bütünü bozmaya kalkarsanız o zaman olmaz. Yani hem sizin sanat değerinizi kaybetmiş olursunuz, yok etmiş olursunuz, hem yazının sanat değerini kaybetmiş olursunuz. Bir de yazının ayrıca kalem hakkı denilen bir hakkı var. Ben erkekli dişili aynı malzemeyi kesip de bir tarafını, iki tarafını birden kullanacak olursam yazı gider ne olursa olsun, kalem hakkı kaybolmaz. Yani marküteri gibi keserken. Halbuki ben marküteri gibi kesmiyorum. Yani aynı malzemeyi koyup sedefi yahut ahşabı çok hatasız diyelim kesip erkeğini bir tarafa, dişisini bir tarafa koyup da ayrı ayrı kullanmıyorum. Benim yaptığım iki taşla bir kuş vurmaktır. Zemin malzemeyi hazırlarım, süsleme malzemesini hazırlarım. Önce zemin veya da süsleme malzemesi kesilir. Ona göre zemin veya süsleme malzemesi yine kesilir ve birbiri içerisine konulur ve birisi selettir, fil dişidir, başka bir şeydir. Ama diğeri de ahşaptır, bağadır, yine başka bir şeydir. Mesela kaplama kullanırken, ağaç kullanırken hiç kimsenin yapmadığı bir işi yapıyorum ben. Üç tane kaplamayı üst üste sıkıyorum, ters yüzlü olacak şekilde ve bir kontra elde ediyorum. Ve bunu sıkarken deniz tuskalıyla sıkıyorum. Deniz tuskalı sıcağa, soğuğa çok çok dayanıklıdır. Katiyen açma olmaz, bozulma olmaz, deformasyon katiyen olmaz eğer çok iyi sıkarsanız. Ama bunun sebebi nedir? Ben şimdi masif ahşap kullanmaya kalkacak olsam piyasada bulurum. İşte 8-10 tane dokuda, renk dokusunda ahşap bulabilirim masif. Ama daha fazla değil. Ama kaplamacılara yine malzeme satanlara gittiğim zaman envai çeşit kaplama çeşidi bulabiliyorum. Çok fazla çeşit kaplama çeşidi. Rengarenk. Koyusuyla, açığıyla efendim. Bir parçacık şeye katlanıp efendim zahmete katlanıp ve birazcık daha hassasiyetle efendim bu işi yapmaya çalışmak. Çünkü kaplama çalışırken hassasiyet dereceniz o kaplamanın kalınlığına kadar. Eğer ben zımpayla bunu düzeltelim diye düşünürseniz ve zemin malzemeyi zımpara yediğiniz zaman altından başka bir malzeme çıkar ki o da güzel bir şey değil yani. Amacınızı aşmış olursunuz.
3: Ya bu 30 senelik, 20 senelik bir şey veya 50 senelik bir şey olarak kalmaz. Yani bu yüzyıllarca gider
4: tabiatıyla,
3: dönmeden değil mi hocam?
4: Tabiatıyla.
3: Yani
4: bunun bir örneğini anlatayım ben size. Ben deniz tutkalını ilk kullanmaya başladığım zaman sıcak tutkalda kullanıyordum. Yani kemik tutkalı, eriyen tutkal. Bu benvari şekilde erir. Altında büyük kabın altında içinde su vardı. Üstte de sıcak tutkal su konur içerisine. Evet. O belli bir kıvamda kaynatılır. Belli bir sıcaklıkta ki 60 derecenin üstüne çıkmamak gerekir derler. O zaman tutkal gerçek tutkallığını gösterir. Böyle bir tutkalı ben denemek istedim. Deniz tutkalının gücünü. Ve attım altta kaynayan suyun içerisine, benvari şeyin içerisine. O oralarda birkaç sene kalmış. Daha sonra tesadüfen, affedersiniz, su kokmuştu. Bu koku nereden geliyor derken oradan geldiğini gördüm ve o malzemeyi de oradan çıkardım. Ve ben onu da unutmuşum orada. Ve baktım ki senelerce durduğu halde zerre kadar herhangi bir
3: bozulma yok.
4: Adı üzerinde zaten denizde, yani deniz teknelerde şurada burada kullanılan malzemeler. Ve işin garip tarafı malzeme ıslakken daha güzel yapışıyor. Daha kolay yapışıyor.
3: Evet.
4: Daha kısa sürede yapışıyor.
3: Çok enteresan hocam. Hocam orada bu hat yazmış olduğunuz hat devasının içerisinde sedeflen yazmış olduğunuz. Orada bir şeye bana dikkat çektirdiniz. Sedeflerin renkleri

0: tünük içerisinde. Yani koyu, o kadar dikkat etmişsiniz ki işte bir sedef beyazken diğeri biraz daha sarı veya biraz daha koyu renkte, onların hepsini belli bir düzen içerisinde oturtmuşsunuz. Hakikaten baktığınız zaman sanki kalemle, renkli kalemle yazılmış gibi. İşte herhalde tahmin ediyorum ki bu sizin bu sanata getirmiş olduğunuz en önemli özelliklerden biri estetik anlamda.
1: Evet, teşekkür ederim. Birincisi bu kaplama işini ben icat ettim. İkincisi bu gerçekten yazının bütünlüğünü bozmamak, yazıya saygı duymak. Gerçi çünkü hat sanatı dünyada, eğer çizgi sanatı varsa, çizgide bir estetik varsa, hat sanatındaki çizgi benim inancım, imanım odur ki bu estetiğin son sınırıdır. Buna da o gözle bakmak lazım, o saygıyla bakmak lazım. Ve mümkün mertebe ben o saygıyı yitirmemeye gayret ettim, yitirmiyorum. Yitirmeyeceğim de inşallah. O yüzden mesela önceden yaptığım hatalar vardı. Bir yazımda görmüşüm, Elif yekpere durduğu halde Elif'i iki parça yapmışım. Ve Elif tabiatıyla kendi öz manasını, öz güzelliğini, Elif olmak, bütün olmak, bir olmak, güzel olmak şeyini, niteliğini kaybetmişti. Ve ben ondan sonra kendi kendime dedim ki, Elif'leri dedim mutlaka ben yekpare kesmek zorundayım. Ve o yüzden ben kendi sedefimi kendim hazırlarım, ayrıca bunu da belirteyim. Ve sedeflerimi hazırlarken, sedefleri, ham sedefleri keserken, parçalarken, inceltmek üzere, plaka haline getirmek üzere, o sedeflere ne kadar büyük ve uzun parçalar çıkabilecekse, önce o kısımları, sedefleri belki zayi etmek pahasına, önce o kısımları kestim, aldım Elifler için ve bilhassa keşideler için. Efendim, onlar için ve Elifler için.
0: Hocam, keşideyi açıklarsanız bilmeyenlerimiz
1: keşide
0: olabilir.
1: Keşide kelimesi uzatma demektir. Hı hı. Evet, yani yazılarda hattat yazının diyelim beyti yazacak. O beytteki bir, alttaki beyt daha uzun çıkmış, üstteki beyt daha dar kalmış. O uzatabilecek şeyler vardır, harfler vardır. Onları uzatırlar, ona uzatırlar. Ona, o uzatan yerlerde met derler. Hatta bazı hattatlar yazıyı keserler, tekrar başlarlar met kısmına. O da ustalık göstermek içindir. Yani başladığı yerden bırakmış ve aynı hizadan mikron hatasız devam etmek için. Efendim, devam edebiliyorum, yani elinin kuvvetini göstermek için.
0: Yani hatta ben böyle bir, böyle yaparım.
1: Evet, ben böyle yapabiliyorum evet, diye bir hüner göstermektir. Evet. Çok da esprili bir şeydir, evet. Çok güzel bir şeydir.
0: Hocam, şimdi hazır sizin yapmış olduğunuz eserlerden bahsederken, siz bu sanatın içerisinde birçok değişiklikler de getirmişsiniz. Mesela gümüş kullanıyorsunuz, altın kullanıyorsunuz. Ben gördüm, eserleriniz çok harika. Hocam, işte takılar var, yaka iğneleri var, broşlar var. Efendim, mesela sedef. Sedef içerisinde altın
1: ve renkli sedef.
0: Renkli sedef. Yani bu o kadar küçüklüğün içerisinde küçük küçük küçük küçük desenler. Yani bunları yapabilmek hakikaten çok uzun zaman, çok bu işte artık hakikaten çok iyi bir yere gelmiş olmak gerekiyor ki, yani tabii takdir etmek benim hakkım değil ama çok güzel şeyler.
1: Estağfurullah.
0: Hocam, bu şeyi nasıl tespit ettiniz? Yani bu ölçekte ben böyle bir şeyler yapayım. Nasıl yöneldiniz hocam bu tür takı eserleri üretmeye?
1: Şimdi efendim, kıl testere denilen alet dünyanın en basit aletidir. U biçiminde bir demir, ona bağlı bir sap, sapın ve diğer bu U demirinin iki ucu arasında sıkıştırılabilecek bir aparat. O iki aparatın arasına sıkıştırılmış bir kıl testeresi.
0: Evet hocam.
1: Öyle kıl testerelerimiz var ki gözle ışıkta ancak dişlerini görebiliyorsunuz.
0: O kadar ince.
1: Tabii. 5-0, 6-0, 7-0, 8-0 testereler var ki bunların dişlerini ancak ışıkta, hem de iyi ışıkta, kötü ışıkta bile değil, ancak dişlerinin aşağı mı yukarı mı doğru olduğunu görebiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu testereyle çalışmak hem kolay hem zor bir iş. Ancak güzeli yapmak isteyen insan, sanatında veyahut da mesleğinde başarılı olmak isteyen insan her gün kendini yenilemek zorundadır. Tatmin olamazsınız başka türlü. Bu spor için de böyledir, ilim adam için de böyledir. Ve bunlar, bu iki meslekte bana göre dünyanın en zor meslekleridir. İlim adamı kendini değiştirmediği zaman, yenilemediği zaman onun ilminin bir hükmü yoktur. O bir yerde kalır. Aynı şeyi söyler durur. Yahut sporcu belli bir noktaya gelmiştir, kendini yenilemezse hayatı biter, sporculuk hayatı. Zaten kaç senedir bir sporcunun hayatı.
0: Evet.
1: Sanatkar için de aynı şey geçerlidir. Mesela bizim mesleğimiz,

0: Bir sanatçının gidebileceği yerin neticede işte 65 yaştır, en fazla 65 yaştır. Yani ondan sonra bu el titremeye başlar, bu göz görmemeye başlar. 95 senesinde ilk gözlüğü aldığım zaman ama dedim ya, o ben görmüyormuşum. Görmüyormuşum ben.
1: Evet.
0: Gözlüğü aldığım zaman farkına vardım.
1: Evet.
0: Ama gözlük kullanmak gerçekten çok zor bir şeymiş ama yapacak başka bir şeyiniz yok, başka çareniz yok ve alıştık neticede. Şimdi iki türlü gözlüğüm var.
1: Evet.
0: Biri okuma gözlüğü, birisi çalışma gözlüğü.
1: Evet.
0: Okuma gözlüğüyle çalışma gözlüğü farklı, bir derece farklı. Okuma gözlüğüm 2,5, çalışma gözlüğüm 3,5 derece. Çünkü çalışma gözlüğüyle detayları çok daha ince görebiliyorum. Başka türlü kesmem mümkün değil. Çıplak gözle yaklaşmak, uzaklaşmak suretiyle o şeyi yakalayabiliyordunuz. O dereceyi yakalayabiliyordunuz. Yani 3,5 derecenin vermiş olduğu rahat görüşü yakalayabiliyordunuz.
1: Evet.
0: Ama okuma gözlüğünde onu yapmanız mümkün değil, değişiyor. O yüzden de şu anda okuma gözlüğüm farklı, çalışma gözlüğüm farklı. İşte bunun haricinde yine biraz önce söylediğimiz, benim ustam yok. Ve bu benim için bir sanatta usta-çırak ilişkisi mutlaka şarttır. Buna da inanıyorum. Ama benim üstad kabul ettiğim, usta kabul ettiğim insanlar var. O da ayrı bir mevzu. Onun haricinde benim sevkarlık konusunda bir ustamın olmayışı benim için de büyük bir nimet. Çünkü ben sevkarlık sanatına meyletmiş olsaydım da efendim, yapacağım şey neydi? Ben ustam nereden gidiyorsa ben oradan gidecektim ve yeni değişikliklerin üretilmesinde, yeni değişikliklerin yapılmasında herhangi bir katın belki olmayacak.
1: Yani daha sınırlı bir kalıp içerisinde kalmanız gerekecekti belki.
0: Tabii daha sınırlı bir kalıp içinde kalacaktık. Bir de yani etik senedir kemiği benim hesabı ustamızın sözünden, üstadımızın sözünden çıkmayan insanları çıkmamaya evet. çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Aldığımız terbiye bunu gösteriyor. Bunun bir parçası doğrudur bana göre, bir parçası yanlıştır. Çünkü insanın hür düşünceye sahip olmalıdır. Düşünce hürriyetine değil. Liselerin amacı bir insana hür düşünceyi öğretmektir. Bunu antiparantez olarak söylüyorum.
1: Bir eğitimci
0: yani sohbetimizin,
1: olarak.
0: Evet, evet, sohbetimizin dışında
1: evet.
0: bir eğitimci olarak söylüyorum. Hür düşüncesi olmayan bir insana siz istediğiniz kadar düşünce hürriyeti verin. O, onun söyleyeceği şey boş lafları, lüzumsuz lafları yan yana getirmekten başka bir şey değildir. Faydasız şeylerdir. Yine ben şey meselesine döneceğim. Zanaat, sanat meselesine döneceğim.
1: Evet.
0: Şimdi dünyada iki medeniyet var. Batı medeniyeti var, İslam medeniyeti var. Ve ayrıca Türklerin İslam'a katmış oldukları ayrı bir güzellik var. Türk-İslam medeniyeti dediğimiz, diyebileceğimiz bir ayrı özellik var. Yani Araplarda görmediğimiz, Pakistanlılarda görmediğimiz, efendim Pakistan'da, pardon, Endülüs Emevilerinde görmediğimiz farklı bir güzellik var. Selçuklu'da farklı neşet etmiş, Osmanlı'da çok farklı neşet etmiş, gelişmiş bir güzellik anlayışımız var. Bu anlayışlarla Batı anlayışını biz ortak tutacak olursak, aynı menzile tutacak olursak değerlendirmelerimiz yanlış olur. Yani çok abes, belki çok gereksiz bir şey ama portakalla elmayı birbirine karıştırmış oluruz. Elma portakaldan çıkmaz, portakal elmadan çıkmaz. Ha, belki mandalina portakal, portakala mandalina açabilirsiniz. Aynı köktendir.
1: Evet.
0: Efendim, ekşi elmaya tatlı elma ekşi aşılayabilirsiniz. Amasya elmasına bilmem işte Starking aşılayabilirsiniz, başka elma aşılayabilirsiniz ama elmayla armudu yan yana getirmek biraz mümkün değil herhalde. Gerçi şimdi gen mühendisliği bayağı ilerledi. Efendim ne olur ne olmaz onu da bilemiyoruz ama.
1: Aykırı şeylere
0: göre. Evet, aykırı şeylere göre evet. Efendim o da ne olacak bilemiyoruz.
1: Hocam bu söylediğiniz noktada yani zaten Osmanlı'da 18. yüzyılda bu batılılaşma hareketiyle giren işte Rokoko ve benzeri bir takım batı kökenli etkileşim bizim de bu klasik sanatlarımızın bir anlamda bu söylemiş olduğunuz elma ile portakalın bir anlamda bir araya getirilmesi gibi bir durum ortaya çıktı.
0: Ben kısaca Selçuklu'dan ve Osmanlı'dan bir parça bahsetmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Bilinen şeyler gerçi bunlar da. Selçuklu ahşap işçiliğinde müthiş bir ahşap işçiliği var. Mevlana Müzesi'ni görenler ki çoğu insan gidiyor görüyor. Oradaki örneği mutlaka görsünler, incelesinler. O bir örnektir, yeter. Taş işçiliğinde de Devriye Ulu Camii'nin giriş kapısı var. Geçenlerde televizyonda güzel bir program vardı. Fakat fotoğraflar çok kötüydü. Üzüldüm şahsen. Harikulade bir işçilik. O taş işçiliği harikulade bir işçilik. Osmanlı'ya geldiğimiz zaman hem ahşap işçiliği var hem taş işçiliği var. Ancak Selçuklu'daki bu kadar şatafat yok. Selçuklu biraz şeyin tesirinde belki. Endülüs'ün tesirinde. Osmanlı onun tesirinde de değil. Osmanlı'nın çok farklı bir zihniyeti var. Osmanlı'nın sanat anlayışında disiplin ve sadelik ki önemli hususiyettir. Bunu unutmamak lazım. Biz

0: ve sadelik. Disiplin eğer olmazsa renkler, abur cubur renkler seçilir, abur cubur formlar seçilir, değişik şeyler seçilir. Mesela İran minyatürlerine, İran resimlerine baktığınız zaman onu görebilirsiniz. Tespit de vardır aynı şey. Çok fazla girinti, çok fazla şekil şey kullanmıştır. Osmanlı bunu yapmaz. Sağlam bakmak ister. Baktığım zaman göreyim der. Hepsini bütün olarak görmek ister. Ve bu onun disiplinin bir ifadesi. Bir de sadelik. Allah da insanı sade olarak yaratmıştır.
1: Ya.
0: Çıplak yaratmıştır.
1: Evet.
0: Hiçbir aksesuarımız yok üzerimizde. Ve ayrıca da sadelikteki ihtişamı aramıştır Osmanlı. Hiçbir camimizin dışında insanı camiye girmekten alıkoyabilecek bir ihtişam yoktur. Bunu bilhassa kiliselerle mukayese ederek edenlerin sözleridir bunlar.
1: Evet.
0: Biz de onları tekrar ediyoruz ki hakikat efendim. Ama caminin içerisine girdiğiniz zaman yine deminki disiplin ve sadeliğin ifadesi olarak caminin içerisinde de abur cubur renkler mümkün mertebe kullanılmaz. Sıcak renkler, sıcak desenler, insanı cezbeden şeyler. Yani deyin ziyade gelinmesini, orada olmasını, yani cami kelimesini kullanırız ki cami kelimesini yalnız Türkler kullanıyorlar. Araplar mescit diyorlar, cami demiyorlar.
1: Hocam gene bu manada gene klasik sanatlarımızla uğraşmış ve çok talebeler yetiştirmiş olan bir büyüğümüz diyor ki zayıf bünyeler süse bir tahlisiye simiti gibi sarılırlar. Zayıf bünyeler süse bir tahlisiye simidi, can simiti demek değil mi hocam,
0: Evet.
1: tahlisiye simidi? Hocam diyorsunuz ki ulu bir ağacın kökünü kutruna biçerken gövdesinden uzanmış dalının budağının iz düşümünü seyredersiniz. Adeta soyut resim diye tarif edilen bir tabloyla karşı karşıyasınızdır. Önce sonsuzluk fikri kaplar düşüncenizi, sonra teferruatın içindeki asli öze yönelir benliğiniz. Teferruatın içindeki asli öze yönelmek nasıl bir durumdur hocam bu? Biraz buradan dem vuralım mı?
0: Estağfurullah, onu açıklamak bizim haddimiz değil aslında. Bu bizi aşar ama iyi insan olmadıktan sonra dünyanın en büyük, en başarılı sanatkarı siz olsanız ne olur ki? İnsanın hayattaki vazifesi peygamberinin ahlakıyla ahlaklanmak, hatta Yaradan'ın ahlakıyla ahlaklanmak insanın vazifesidir. Onun ötesindeki her şey, kıyamete inanıyorsak, gelip geçicidir. Ha, sanat ne içindir o zaman? Onun cevabı, sanat insan ruhunu eğitmek içindir. Güzellik kavramını görebilmek içindir. Çünkü Allah güzeldir. Allah'taki sıfatların herhangi bir sonu yok. Çeşidine de sonu yok. Allah'ın 99 ismi var diyoruz ama o bir örnek, numune ancak.
1: Evet.
0: Halbuki Allah'ın kaç tane trilyon efendim, yani sonsuz bir ismi var. Her an neş eden şey halinde olan, pardon, her an şey halinde olan bir güzelliğine ad koyabilir misiniz siz? Bir isim de sınırlandırabilir misiniz? O yüzden işte şu gözümüzün önünde duran
1: Evet.
0: hakikaten bir şey tablodur bunlar. Son yüzyılda Avrupalıların yapmış olduğu özel olarak ve insan psikolojisini anlatan tablolardır bunlar efendim. Modern tablolar. Bunlar karşısında insan hayretini gerçekten gizleyemiyor.
1: Evet. Hocam elimizde tuttuğumuzun ne olduğunu da
0: Bu kök
1: söyleyelim de.
0: ceviz. Bu kök ceviz.
1: Kök ceviz bu. Şimdi nasıl kesilmiş bir şey
0: Bu
1: hocam?
0: ağacın kök kısmının kutruna kesilmiş veya
1: Kutruna
0: yanılmasına
1: yanlamasına.
0: kesilmiş kısmı da olabilir. Mühim
1: Evet.
0: olan
1: Evet.
0: kök olmasıdır.
1: Kök.
0: Mühim
1: Evet.
0: olan kök olmasıdır. Ve İnancım odur ki bu köklerde kullanılan gördüğümüz her o minik hare, o dalların, budakların bir iz düşümüdür.
1: Ya.
0: Öyle inanıyorum, öyle inanıyorum. Ve güzellik sembolüdür.
1: Hakikaten.
0: İnanın bana, ta 70'li yıllarda o zaman kaplama satılan yer, en çok satılan yer durumundaydı, yüksek kaldırım. Her hafta ya da 15 günde bir oraya gidip geziyordum kaplamaları. İlk zamanlarda bir hastalık haline gelmişti. Bu alışkanlık haline gelmişti. Orada bir kök gül kaplama gördüm. Küçük bir parçaydı. Bir üç ağacın bir parçanın bir üçgeni de vardı. Küçük bir şeydi. Ama ona gerçekten hayran kaldım. Fakat

0: alabilecek şimdi. Param yoktu. Hala hayırlarım devam ediyor.
1: Hocam başka bir yerde de diyorsunuz ki mağara duvarlarındaki tarih öncesi resimleri yapanlardan günümüzün gerçek sanatçılarına kadar estetik tarihine geçmiş bütün kullar ateist değillerse yaratıcıyla aralarındaki işbirliğini herhalde böyle değerlendirirler.
0: Bu söz benim değil. Bu söz Hasan Ali

0: günümüzün gerçek sanatçılarına kadar estetik tarihine geçmiş bütün kullar ateist değillerse yaratıcı ile aralarındaki işbirliğini herhalde böyle değerlendirirler.
1: Mutlaka Niyazi Sayın Hoca'ya musiki nedir diye tarif ediyorsunuz. Onun cevabı çok basit. İki ses arasındaki manevi rabıdadır diyor.
0: Oo, tanıma bakar mısınız hocam?
1: Eğer sen diyor o iki ses arasındaki manevi rabıtayı kuramıyorsan,
0: evet,
1: sen müzisyen değilsin.
0: Evet hocam.
1: Hakiki müzisyen değilsin.
0: Ya.
1: O yüzden derler ya, bizim duyduğumuz güzel ses Eles meclisinde duyduğumuz güzel sestir aslında. Evet. İzah edebilen, hitap eden, evet, Elesü bilat büküm sesidir bizim duyduğumuz o güzel ses.
0: Gene siz buna bağlı olarak diyorsunuz ki o musiki bizi bu duyguya sevk eden, o musikiyi icra eden enstrümanlar da onların bünyesi de tahtadır.
1: Mutlaka, mutlaka, evet, mutlaka. Bir tamburun sesi, bir neyin sesi, bir kemençenin sesi kadar güzel bir şey dünyada göremezsiniz.
0: Kelamullah yazan kamışın,
1: yani,
0: değil mi?
1: Yani,
0: İlahi nihayet.
1: Yani, evet. Tabii. Çünkü bunu kullanan insandır. İnsanın ne olduğuna bakmak lazım.
0: Eyvallah.
1: İnsanın o malzemeyi niçin kullandığına bakmak lazım. İslam'da savaş da vardır ama İlahi Kelimetullah adınadır.
0: Ya.
1: Bunlar bizim derinliklerimiz.
0: Evet hocam.
1: Bunlar bizim derinliklerimiz. Bunlar bizim anlatamadıklarımız. Anlaşılamadıklarımız. Uzaklaştıklarımız. Kaybettiklerimiz. Ne bileyim, inşallah Yüce Yaradan Rabbimiz, o Rahman'dır. İnşallah bize bu irfanı, bu güzelliği, bu güzellikleri yeniden yaşamak, yeniden duymak fırsatı verir düşüncesiyle teşekkürler ediyorum.
0: Hocam biz size teşekkür ederiz. Hakikaten sanat adına düşüncelerinizi öğrendik. Bunca yılda süzülmüş, harika bir noktaya gelmiş olan bu düşüncelerinizden istifade ettik. Ben kendi adıma sanatla uğraşmaya çalışan bir genç olarak çok istifade ettim. Ayrıca eserlerinizi de birebir atölyenizde görünce hayran kalmamak elde değil zaten. Hocam çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Biz de konuk ettiğiniz için.
1: Biz çok teşekkür ederiz.
0: Sağolunuz. Efendim, Yahya Kemal der ki, bir zaman hendeseden ibaret zannettim de. Kubbenin altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp gözlediğim cetlerin marifet iklimine girmiş gibiyim. Evet, biz de bugün bu manada bir yolculuk yaptık. Salih Balak Babalar hocamızın sohbetiyle bu güzel atölyesinde bu iklime girdik. Birkaç saattir bu güzel iklimin içerisindeyiz. İnşallah haftaya görüşmek üzere diyoruz efendim, muhabbetle.

0: Uğur Dumlupınar.
1: Hep aynı eldendir kanar.
0: Salaca Kahvehanesi.
1: Hep aynı eldendir.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 370

0: 45 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 19.
4: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan kurultayının iptaline ilişkin açılan davada, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına dair hükmüne ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 24 Ekim 2025'te verdiği kararla ilgili istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı. Buna göre esas davayla birleşmesine karar verilen dosyalar yönünden yapılan istinaf başvurularının kabulüyle Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ilgili kararının kaldırılmasına karar verildi. Söz konusu davanın kabulüne karar veren daire, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti. Daire, mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük nedeniyle iptal kararı dolayısıyla bu tarihten sonra parti bünyesinde gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylarla alınan kararlarında hükümsüz kaldığına karar verdi. Kararda olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali nedeniyle 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verdi. Ayrıca 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararlarında aynı gerekçeyle iptaline hükmetti. Dairenin kararında şu ifadelere yer verildi. Mutlak butlanla sakatlanmış, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının gereği için Yüksek Seçim Kurulu'na, Ankara İl Seçim Kurulu'na, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir. Daire, 2 hafta içinde Yargıtay'a temiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı oy birliğiyle aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı. Bu yılki tatbikata da Türk askerlerinin yanı sıra 50 farklı ülkeden 1300 aşkın dost, kardeş ve müttefik personelin katıldığını belirten Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin her bir mensubunu, ayrıca tatbikatta görev alan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini tebrik etti. Dostlara güven aşılayan, Türkiye ile ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan Efes tatbikatını Malazgirt'ten 10 yıl sonra 1081'de Çaka Bey'in fethettiği döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihinde destanlar yazdığı topraklarda yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, bundan 1000 yıl önce bu toprakları yurt tutarken

şehit olan, gazi olan, ilahi kelimetullah uğrunda can veren tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Aynı şekilde geçmişten bugüne Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan terörle mücadeleye kadar vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, bayrağımız, mefkuremiz, devletimizin ve milletimizin bekası için şehit olan, gazi olan her bir vatan evladını kemal-i edeple anıyorum. Hayatta olan gazilerimize Cenab-ı Hak'tan hayırlı ve uzun ömürler diliyorum diye konuştu. Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statikodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor dedi. Ay başında 120 farklı ülkeden 1700'ü aşkın firmanın iştirak ettiği Saha Expo 2026'da sergilenen ürünlerimizi inanıyorum ki sizler de gördünüz. Caydırıcılığımızı artırarak, savunma yeteneklerimizi güçlendirerek, savunma sanayinde başlattığımız atılım hamlesini hızlandırarak, karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz. Efes 2026 tatbikatında sahne alan savunma sanayi ürünlerimizin hepsi bunun içindir. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan kahraman ordumuz işte bunun mücadelesini vermektedir. Barışçıl, girişimci ve insani değerleri merkeze alan dış politikamız bunun için yürütülmektedir. Doğuyla yüzyıllara sare güçlü bağlarımızı korurken, Batı'yla diyaloğumuzu arttırmamızın, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan işbirliği çabalarımızın gerisinde işte bu yaklaşım vardır dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi. Uyuşturucu madde ticaretini ve imalatını yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan kişilere yönelik başka bir soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, elde edilen deliller çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 zanlı hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verildiği bildirildi. Açıklamada bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 farklı adresle Muğla'da bir adrese yönelik düzenlendiği duyuruldu. Operasyonda Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçe Kapılı, Onur Tuna, Osman Aktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyah Demir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay Şahin ve Hanzade Gürkanların kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarından gözaltına alındığı kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından Efes 2026'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gündüz faaliyetleri başladı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlemesi beklenen tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi takip ediyor. Birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurlarıyla birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbi hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlanan Efes 2026 tatbikatına 50 ülkeden 10.000'in üzerinde personel katılıyor. TB3 SİHA'nın TCG Anadolu'dan kalkışıyla başlayan tatbikatın son günü sırasıyla Deniz Top Ateş Desteği'nin kara bombardımanı, topçu ve havan atışları ve gece başlayan hava hücum harekatıyla devam etti. Seçkin gözlemci gününü çok sayıda ülkenin üst düzey askeri yetkilisi de izledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin gözaltı

gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 33'ü tutuklanmaları, diğer 27'si haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel su mutfilosu aktivistlerini taşıyan ve İsrail'den kalkan 3 uçak İstanbul'a geldi. Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan küresel Sumut filosunda alıkonulan aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları'na ait 3 ayrı uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler havalimanının VIP salonunda yakınlarıyla bazı yetkililer tarafından karşılandı. Yaralı olan aktivistler havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı. Karşılama töreninin ardından aktivistlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gitmesi bekleniyor. İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye dünyadan da tepkiler geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından küresel Sumut filosu aktivistlerinin tutulduğu Ashdod limanında İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıdı. Ayrıca limanda çok sayıda aktivistin İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri arkadan bağlı, başları yerde çömelir pozisyonda tutulduğu görüldü. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrailli bir bakanın İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen küresel Sumut filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz ifadesi kullanıldı. Diğer yandan İtalya, Fransa, İrlanda, Belçika, İspanya, Slovenya, Hollanda, İngiltere, Katar, Avusturya, İsviçre, Kanada, Polonya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Romanya ve Avustralya aktivistlere yönelik uygulamaları şiddetle kınadıklarını açıkladılar. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki iki katlı bir evi hedef alarak topraklarını terk etmeyi reddeden Lübnanlı aileden 11 kişiyi öldürdü. İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Deir Kanun En-Nehr beldesinde dün akşam saatlerinde iki katlı bir evi hedef aldığı saldırının etkisi sabah saatlerinde daha net şekilde görüldü. Alınan bilgiye göre iki katlı evin moloz yığınına dönüştüğü bölgede çevredeki araçlarda kullanılamayacak hale geldi. Hedef alınan yapının yerle bir olduğu saldırı sonrasında sivil savunma ekipleri ve bölge halkının çalışmalarının ardından enkaz altındakilere ulaşıldı. Saldırının hedefi olan evde yaşayan Lübnanlı ailenin topraklarını terk etmeme kararı 11 aile ferdinin hayatını kaybettiği trajediyle sonuçlandı. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 31 kişi daha artarak 3073'e ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çerkes sürgününün 162. yılına ilişkin paylaşımda bulundu. Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çerkes kardeşlerimizin ana vatanları olan Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 162. yıl dönümünde yaşanan büyük insani trajedinin acısını halen yüreğimizde hissediyor ve hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, bu sene %52'si kadın, %48'i erkek olmak üzere 84.942 vatandaşımız hac ibadetini eda etmek için kutsal topraklarda olacak. Bu sene hacca giden vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60 dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşların hac ibadetini her yönüyle en güzel şekilde yerine getirmeleri ve evlerine sağ salim dönmeleri için azami gayret gösterdiklerini kaydeden Arpaguş, bu bağlamda hac ibadetini bir eğitim sürecine, bir aydınlanma iklimine dönüştürmek istiyoruz. Alanında yetkin hocalarımızdan oluşan özel bir fetva ve irşad ekibimiz var. Bununla birlikte 394 kafile başkanı, 1836 din görevlisi ve 445 kadın irşat görevlisi hocamızla sahadayız dedi. Hac mevsimi boyunca sağlık personeliyle birlikte 4000 aşkın kişiden oluşan güçlü bir ekiple Mekke ve Medine'de

hacılara hizmet ettiklerini kaydeden Arpaguş, bu sene %52'si kadın, %48'i erkek olmak üzere 84.942 vatandaşımız hac ibadetini eda etmek için kutsal topraklarda olacak. Bu sene hacca giden vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60 dedi. Öte yandan hem oradaki görev ve hizmetlerinin hem de hac ibadetinin kolay ve bereketli geçmesini temenni eden Safi Arpaguş, dualarımızın makbul, hacımızın mebrur olmasını diliyor, bizleri bütün hacılarımızla beraber sıhhat ve afiyet içinde ailelerimize kavuşturmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum şeklinde konuştu. Hatay'da sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşılması sonucu sağanak yağışta hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Defne Samandağ çevre yolu Subaşı üst geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi. Bu sırada seyir halindeki Nedim Habeşoğlu idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına düştü. Sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücü Habeşoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Merkez Antakya ilçesinde Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yamaçta bulunan bir evin yola doğru çökmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk da hayatını kaybetti. Antakya ilçesi Bağıryanık mahallesinde ise sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle 5 araç hasar gördü. Samandağ ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı araçlar Çevlik sahiline sürüklendi. Valilikten yapılan açıklamada dünden bu yana etkili olan sağanakta sele kapılan iki kişinin kaybolduğunu belirtildi. Kayıp kişilerden 62 yaşındaki Şeyke'nin Tekebaşı mahallesinde cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada kaybolan diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Vali Mustafa Masatlı, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada dün saat 11'de başlayan yağışın 17 itibariyle şiddetini artırdığını söyledi. Masatlı 12 kişinin yaralandığı sağanakta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen sahte pırlanta operasyonunda gözaltına alınan 83 şüpheliden 38'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ekiplerince 15 Mayıs'ta eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma, kaçak eşyayı ticari amaçla satın alma, satışa arz etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmak suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 83 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 45 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Bu arada operasyonda ele geçirilen pırlantalar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Kaçakçılık Şube Müdürlüğü katında sergilendi. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 122 zanlıdan 88'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 ilde düzenlenen operasyonda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 122'ye yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 88'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Malatya'da 166.376 sentetik ecza hap ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenledi. Ekipler bir kamyonette yaptığı aramada çuvallar içinde 166.376 sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre Fes kentinin Aynakkabi bölgesindeki Cennan Cerundi mahallesinde bulunan 5 katlı bir bina sabah saatlerinde aniden çöktü. Çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Tedavi için çevre hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu aktarıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, Faslı yetkililerin ise çökmenin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattığı kaydedildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-24, Bursa 12-27, Edirne 13-27, Kocaeli 13-27, Çanakkale 13-25, Balıkesir 9-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 15-27, Aydın 15-29, Manisa 14-27, Denizli 14-26, Muğla 10-25, Uşak 11-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 9-20, Konya 11-23, Kayseri 8-18, Sivas 6-17, Eskişehir 8-24, Nevşehir 8-18 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 13-17, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 3-15, Erzincan 8-18, Malatya 9-21, Van 5-14, Hakkari 6-14, Kars 3-12 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-26, Diyarbakır 13-24, Şanlıurfa 16-25, Gaziantep 13-25, Mardin 14-21 ve Siirt 12-22 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Sevimsizleşti süs havuzları. Doğan, sende elektrikçinin telefonu var mı? Var tabii. Doğan, sucu gerek. Telefonu var mı? Var elbette. Doğan, marangozun telefonu? Hemen. Doğan, Serince Mahallesi'ne nasıl gidilir? Otobüsü saat başı yukarı yoldan geçiyor. Doğan, benim dergiler gelmiyor. Postacıyı görürsen söylerim. Doğan, sağlık ocakları cumartesileri açık oluyor mu? Bazen öğleye kadar oluyor. Doğan bu sorulara ve peşinden gelecek diğer sorulara özenle yanıt verir, bilgilendirmeye çalışır. O, sadece apartmanda oturanlara değil, sitedeki diğer 3 milyon apartman görevlilerine de birçok konuda yardımcı olur. Sabah kapıdan çıkarken biraz da sinirli şekilde soruyorum. Bu çevre düzenlemesi de ne zaman bitecek Doğan? Başlayalı 6 ayı geçti. Tozun toprağın içerisinde yaşıyoruz. Ayakkabılarımızı boyatamıyoruz tozdan topraktan. İşi yapacak olan adam sözünde durmamış. Yoksa bugünlerde işin hepsi bitermiş. Bu gidişle güzü de toz toprakla geçiririz herhalde. Durup dururken ağaçlarımızı da kestiler. Sözleşme yapılmamış mı? Yapılmış yapılmasına ya, iş yapılmalıymış yoksa. Peki neden geciktiriyormuş, parasını mı alamıyormuş? Başka yerlerde işleri mi varmış, neymiş, çok kez oraya, arada bir buraya yaymış. Bu 5-6 işçiyle bu iş zor. Öyle. Apartmana giriş ve çıkışlarda, eğer Doğan oralardaysa bir şeyler sormadan geçmem. Ne yapıp edip soracak bir şeyler bulmalıyım. İnsanın işini severek yapması ne güzeldir. Gelen postayı, elektrik, su faturalarını dağıtırken, çöpleri alırken, merdivenleri, apartman girişini paspaslarken hep benimseyerek iştenlikle yapar işini. Yalnız kendisi değil, eşi de aynı iştenlikle koşturup durur apartmanın işlerine. Doğan nerede Yeter Hanım? Aylık ödentiyi verecektim. Şimdi gelir, markete kadar gittiydi. İsterseniz bana verin, ben kendisine veririm. Doğan nerede Yeter Hanım? Sucunun telefonunu isteyecektim. Vardır değil mi? Olmaz olur mu? Hepsinin telefonu var. Çok gecikmez, şimdi gelir. Fırına kadar gittiydi. Doğan nerede Yeter Hanım? Apartmanın su borcunu ödemeye gittiydi.

Yok mu Yeter Hanım? Doğalgaz almaya gittiydi. Yeter Hanım her soruya hep gülümseyerek içtenlikle yanıt verir. Göreve başlamadan önce Doğan'ın apartman sakinlerinden şöyle bir isteği olmuş. Apartmanın girişindeki isimliğe adının kapıcı diye değil de apartman görevlisi diye yazılması. Kendisinden de kapıcı diye değil apartman görevlisi diye söz edilmesi. Doğan'ın bu isteği yerine getirilmiş, zaten o günden beri başka da bir isteği olmamış. Apartman sakinlerinin söylediğine göre aslında bu istek Doğan'ın değil eşi Yeter Hanım'ın isteğiymiş. Kendisine kapıcının karısı değil de apartman görevlisinin karısı denmesini istediği içinmiş. O gün apartmanın kapısından çıkarken Doğan'ı yine görüyorum. Aslında soracak pek bir soru yok ama ne yapıp edip bir şeyler bulup sormalıyım. Doğan be, bu apartmanda hatta sitede yazan çizen birileri var mı? Bildiğinden oldukça emin bir şekilde ikisi de var. C blokta oturan Taylan Bey tabelacılık yapıyor. Çizen de var, o da C blokta. Mühendis Çetin Bey, apartmana daha yenilerde taşındıydı. Sitenin bahçesine 4 ayrı süs havuzu yapılacağı aylardır konuşulup duruyordu. Sonunda kesin karar verildi, yapılacağı yerler saptandı. Dördü de ayrı modeldeki birer taban üzerinden akacaktı sular. Üzerine kartal konmuş bir yapı, üst üste orantısız yerleştirilmiş iri taşlar, yaşlı bir ağaç modeli ve 2 adet fırınlanmış koca kazan. Tasarı böyleydi. Süs havuzunun yapımına 2 kadın mimar gelmişti. Hasır şapkalı, gözlüklü, ellerinde işçi eldiveni olan 2 genç mimar. Günlerce süs havuzunun çevresinin yapımıyla uğraştılar. Kürekle harç kardılar, sineklik telinden süs havuzunun çevresine değişik girinti çıkıntılarla yarım metre kadar yükseklik yaptılar. Günlerce ellerinden kürek mala düşmedi. Yeter Hanım onlara çok acıyormuş, konu komşuya, ''Yatıp kalkalım da halimize şükredelim. Kadın kısmının amelilik yaptığını da ilk kez gördük. Geçim derdi işte. Ne yapsın gariplerim?'' diyormuş. Gece saat 10'u geçiyordu. Kapının zili çaldı, açtım. Gelenler Doğan'la eşi Yeter Hanım'dı. ''Buyurun'' dedim. İkisi de oldukça perişan bir durumdaydılar. Yeter Hanım, ''Bizim kız biriyle kaçtı'' dedi. İkisi de dokunsan ağlayacaktı. ''İçeri geçelim'' dedim. Geçtiler. ''Ne zaman oldu bu? Duymamıştım. 3 gün oldu. Utandığımızdan konu komşuya markette çalışıyor dediydik. Şimdi biz ne yapacağız? Şaşırdık kaldık'' dediler. Yeter Hanım'ın dili diline dolaşır gibiydi. Kör olasıca adam evliymiş de 3 de çocuğu varmış. Bir ara televizyondaki dizilere, cep telefonlarına kızdı. ''Hep şu kahrolası dizi filmler yok mu? Hele şu cep telefonları, akşama kadar ellerinde çat çat çat.'' Uzun süreliğine kent dışına çıkmıştım. Döndüğümde öğrendim. Yeter Hanım bir süredir kanser tedavisi görüyormuş. Geçenlerde gördüm, yüzünde beyaz bir maske vardı. Oldukça zayıflamış, rengi değişmişti. Bir şey sormaya dilim varmadı. Doğan'ın dalgın yürümesinden anlamalıydım bunu. Yine de görevini hiç aksatmıyordu. Ne var ki son günlerde sitede, apartmanda iyice sevimsizleşti, süs havuzları da.

0: Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Medine'ye hicret. Peygamberimizin evinin kuşatılması. Mekke'nin değişik kabilelerinden seçilmiş gençler, gecenin geç bir saatinde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek canlarına kastetmek niyetiyle kapısının önünde toplandılar. Önce evin damından içeri girmek istedilerse de damdan indiğimiz duyulursa hürmet örtümüzü yırtmış olur ve sövülürüz deyip bundan vazgeçtiler. Sabaha kadar evin kapısı önünde beklemeyi, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkmasını daha uygun buldular. Dışarıda bekleyenlerin arasında bulunan Ebu Cehil, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem iddiasına göre siz Müslüman olur kendisine uyarsanız Araplara ve Arap olmayanlara hükümdar olacakmışsınız. Ölümden sonra diriltilecekmişsiniz ve sizin için içinde sizi yakacak bir ateş olacakmış gibi sözlerle alay etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdaki müşriklerin yanına çıktı. Eline yerden bir avuç toprak aldı ve onu ben söylüyorum. Bana inanmayarak öldürüldükten sonra cehennemde yanacakların biri de sensin buyurdu. Daha sonra elindeki toprağı onların başlarına saçtı. Saçılan topraktan başına isabet etmeyen kimse kalmadı. Allah Teala onların gözlerini aldı ve Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem göremediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yasin suresinin baş tarafındaki ayetler okudu. Daha sonra da yanlarından geçip gitti. Müşriklerle birlikte Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem kapısında bekleyen bir kişi onların yanlarına gelerek ''Burada neyi bekliyorsunuz?'' diye sordu. Topluluk ''Muhammed'i bekliyoruz'' dediler. Adam bunun üzerine ''Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanınıza gelmiş, sonra da sizden başına toprak saçmadık kimse bırakmayarak işine gitmiştir.'' dedi. Askerlerin gözüne perde inmesi. Mekke Şerifi Hüseyin'in İngilizlerle anlaşarak Osmanlı Devleti'ne ihanet ettiği Birinci Dünya Savaşı yıllarıydı. Selahaddin İbni Mevlana Siracettin Hazretleri Kuddüs'e sirruhu son haclarını ifa etmek üzere Mekke-i Mükerrem'de bulunuyordu. Mekke Şerifi Hüseyin bu mübarek zatın kerametlerini duymuş, onu itibar edilir bir zat olarak tanımıştı. Bu durumdan korkarak kendisini hapsettirdi. Hapishanenin kapılarına kalın zincirler vurdurdu. Mübarek, kalın zincirlerini kırmak suretiyle hapishane kapısını açıp çıkma kerametini gösterdi. Ertesi günde altın

Halk üzerinde Evrad-ı Fethiye'yi okumaya başladı. Şerif Hüseyin bu mübarek zatı tekrar yakalattı. Bu sefer oldukça da sıkı tedbirler aldı. İbn-i Mevlana Seracettin Hazretleri

Bindiği gemi durdurulup köşe bucak arandı. Ancak onu ve ailesini bulamadılar. Çünkü Allah Celle Celaluhu onları muhafaza etti. Siracettin Hazretleri dip bucak aranan o gemiyle memleketine döndü. Kendisini bulmak için bütün Hicaz'ın arandığı o günlerde Şerif Hüseyin'e çekilen bir telgrafta ''Boşuna zahmet etmeyin, çünkü sağ salim memleketime döndüm.'' diyordu. Ebu Bekir'e uğrarsın. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bir hususta kendisiyle konuşmuştu. Allah Resulü kadına daha sonra tekrar gelmesini söylediğinde kadın ''Ya seni bulamazsam?'' dedi. Kadın bu sözüyle tekrar geldiğinde Fahri Kainat Efendimizin vefat etmiş olabileceğini kastediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. ''Eğer beni bulamazsan Ebu Bekir'e uğrarsın.''

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım.

0: sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Nasihatler. Bir yolcusun oğul. 15. yüzyılın sufi alimi Molla Cami Kuddise Sırruhu, Leyla ve Mecnun adlı meşhur eserinin sonunda oğlu için şu nasihati kaleme almıştır. Yüce Allah lütfuyla sana fazilet ve edep ihsan etsin. Seni kemalat yolunda daima koruyup gözetsin. Sakın ola yapılmaması gereken, sana ve asaletine yakışmayan boş işlerle ömrünü tüketme. Senin temiz cevherinden ancak iyilik ve güzellik süzülmelidir. Olgunluğa erişmek için var gücünle gayret göster. İyiyi ve doğruyu arama konusundaki sözünü sonuna kadar tut. Bil ki arayış dünyası ucu bucağı görünmeyen, dönüp duran devasa bir deniz, ilimlerse derinliğine akıl ermez koca bir ummandır. Elde ettiğin az bir bilgiyle yetinip durma. Daima iyiden daha iyiye, doğrudan daha doğruya ulaşmak için acele et. Ancak çok derin ilimler tahsil ediyorum bahanesiyle Allah korkusunu ve takvayı sakın bir kenara itme. Bazı felsefecilerin yaptığı gibi dini yıkmaya, felsefi çıkarımları dinin sarsılmaz hakikatlerine alet etmeye kalkışma. Senin önünde ilahi sırların ve göklerin kapıları açık dururken yeryüzü ehlinin aldatıcı büyülerine, fani sözlerine niçin tenezzül edesin? Bu yolda seviyesiz kimselerin peşinden gitme. Mutluluk ve hakikat iksirini uzak Yunan felsefesinde arama. Eğer hakikat dilini bilen birinin kalbi zayıf değilse, onun için asıl sığınak ve yol Medine surlarının içindedir. Mescid-i Nebevi'dedir. En güzel kokunu

kaynağı olan nafenin içi misk dolu kese, en saf kokusu Medine'nin manevi havasındadır. Dinin misk kokusu oradan yayılır. O, hakikat nefesini açan kokusunu oradan dünyaya salmış ve baştan başa bütün alemi kuşatmıştır. Kendi heva ve hevesine uyanların hepsi manen nezlelidir. Bu yüzden o muazzam kokuyu alamazlar. O güzellikten mahrum kalırlar. Sen o kutsal haremde yerleşik olanı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendine rehber edin ve her adımını onun izine basarak at. Onun geçtiği nurlu yola bak ve ayağını bastığı her kutsal yere başını koy. Eğer böyle tam bir teslimiyetle ilerlersen, o yol seni sonunda en yüce makama ulaştırır. Fakat dikkatli ol, bu hakikat yolunda büyüklenme. Kibir ve makam hırsı yüzünden önüne yüzlerce çukur kazılmıştır. Manevi körlüğe kapılıp yoldan sapmayasın. Yolu görmeyenler gibi gaflet kuyusuna düşmeyesin. Unutma ki kader yolunun kesicileri nefsi kandırmak için gümüşten ve altından parıltılı zincirler hazırlamışlardır. Sakın o altın ve gümüş zincirlere vurulup da bu kutlu yolculuktan geri kalma. Yine dikkat et ki yoldan sapan, hakikati terk eden her kim varsa aslında yol ortasında bekleyen birer hayalet gibidir. Ansızın senin üzerine de büyü üfleyip aklını çelmelerine, seni bu dosdoğru yoldan dışarı atmalarına izin verme. Yol ancak Hazreti Mustafa aleyhissalatu vesselamın yürüdüğü yoldur. O doğruluk makamına en dürüst adımlarla varmıştır. Sen de sadece onun yoluna bak ve o izi sürerek yürü. Onun ayak izinin bulunmadığı her yoldan derhal geri dön. Çünkü o yolların sonunda canın helak olmasından başka bir şey yoktur.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
0: Denizler hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme yönetmeni Barış Yıldırım. Teknik yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Yazan Elif Bilge. Seslendirme yönetmeni Barış Yıldırım. Teknik yapım

0: Biz Cerbe Adası'ndan buraya Tunus Sultanı ile görüşmek ve Oruç Baba ile Hızır'ın bağlılıklarını arz etmek için geldik.
1: Güzel. Ama sultanımız herkesi huzuruna kabul etmez. Kendisi gelseydi belki.
0: Bir arzu halimiz de var. Ancak saray erkanından kimseyi tanımadığımız için dostunuz Hacı Osman Efendi'ye müracaat etti.
1: Elbette. Bir arzu haliniz varsa ben de halletmeye çalışırım.
0: Zat-ı âliniz lütfederler. Sizden ricamız huzura çıkmamız için bize yardım etmenizdir.
1: Elbette yardım etmeye çalışırım. Ama dediğim gibi olmazsa sizin yerinize sultanla ben konuşurum.
0: Sizden gizli bir şeyimiz yok. Ancak Oruç Baba'nın bizimle beraber gönderdiği ve sultana iletilmesi istediği hediyeleri bizzat takdim etmek istiyoruz. Biz fedakarlıktan kaçınacak insanlar değiliz. Sen bizim işimizi gör, biz de seni görelim.
1: Aman efendim, sizin gibi beylere elbette hizmet ederim.
0: Allah kısmet ederse bu kış buradayız. Desene beraber birçok iş yapacağız.
1: Ben de öyle dilerim.
0: Mesela yarın size bu yardımınız için 50 düka altını verebiliriz.
1: 50 altın ha? Hem de düka.
0: Evet, çil çil tam 50 düka altını.
1: Oh oh, sizinle çalışmak güzel ve karlı olacak.
0: Bu şimdilik. İleride göstereceğiniz yardımlara göre daha çok olabilir.

0: Gözümden kaçmaz arkadaşlar. Bizim reis Vali Capello'nun kızı Carolina'ya aşık.
1: Bizim reis. Emin misin?
2: Doğru söylüyor galiba. Zira ben de reiste bir takım değişiklikler fark ettim.
1: Bence siz Prenses Carolina'nın reisi ve sizi zindandan çıkarmak için neden bu kadar uğraştığını hala anlamamışsınız.
3: Neden sence?
1: Siz reis kıza vurgun diye düşünüyorsunuz da neden prenses canını tehlikeye attı onu hiç düşünmüyorsunuz.
0: Doğru lan.
2: Yani senin demeye çalıştığın reis kayıtsız sevda çeken Carolina mı?
1: Evet, bence öyle.
2: Ama reis çok dalgın ve düşünceli bir halde o günden beri.
1: Belki elin ecnebisine borçlu kaldım diye üzülüyordur.
4: Selamünaleyküm ağalar.
2: Ve aleykümselam.
4: Beni tanıdınız mı?
2: Dur bakayım. Sen...
0: Ahmet bu ya.
4: Evet, Ahmet ben.
2: Ya kardeş, sen bizi Cerbe'de onca tuzaktan kurtardın. Senin sayende gemimize kavuştuk. Sahi, sen

0: Ne arıyorsun burada?
1: Unuttun mu? Ben Beşir'in Levent'iydim.
0: Beşir mi? O da mı burada?
1: Evet. Cerbe'den sonra buraya yerleşti. Ben de size onun hakkında bilgi vermek için geldim. Beşir burada. Oruç ve Hızır Reis hakkında bayağı atıp tuttu. Şimdi siz gelince yalanlarının ortaya çıkmasından korkuyor. Bu yüzden peşinize adam takarak sizin her adımınızı takip ediyor.
0: Why is so you are?
1: Bundan böyle daha tedbirli davranın. Beşir Hızır Reis'ten alamadığı intikamı sizden almaya çalışacaktır.
2: O herif değil Hızır Reis'le. Bizim gibi Leventlerle bile başa çıkamaz.
3: Bu iyiliğini nasıl ödeyeceğiz Ahmet? Şu altınları kabul etelim.
1: Olmaz. Ben bu işi para için yapmıyorum. Vazife adettiğim için yapıyorum. Şimdi gitmem lazım. Ortalardan fazla kaybolmayayım.
0: Uğurlar olsun

0: Bence bu akşamki ziyarete gitmeyelim.
1: Nedenmiş o?
2: Çünkü biz burada az kişiyiz. Beşir'in ise tayfası kalabalık. Bir pusu yersek altından kalkamayız.
3: Hem Allah muhafaza, Oruç Baba'nın bizden beklediği görevi de yerine getiremeyiz o takdirde.
1: Hayır, o ziyafete gideceğiz. Ben kimseden korkmam.
0: Evlat, akıllı ol. İyisin, cesursun ama bazen tedbirli olmak daha iyidir.
1: Burada sizin reisiniz benim. Ben de bu akşam o ziyafete gidilecek diyorum. Konuşma bitmiştir.
3: Yanlış anlama Aydın Reis. Ben bunu korktuğum için söylemedim. Tunus Sultanı ile yapacağımız temaslar yarıda kalır diye endişe ediyorum. Yoksa seninle ölecek olduktan sonra seve seve giderim.
1: Böyle bir şey hiç aklıma gelmedi Hasan. Senin yüreğinden bizim şüphemiz olur mu hiç?

0: Çocuklar neden somurtup oturuyorsunuz? Beşir'in de tayfasının da Allah cezasını versin. Onları şimdilik bir kenara bırakalım ve esas meseleye odaklanalım. 2 veya 3 gün sonra Tunus Sultanı bizi kabul edecek. O zaman ne yapacağız onu düşünelim. Şimdi gemideyken yaptığımız provaları hatırlayalım.
1: Ha evet, provalar.
0: Evet, provalar. Yalnız bu sefer sultan ben olacağım. Hadi Hasan başla.
2: Haşmet mağapları, bu sadık kulunuz hizmetinizde bulunmaktan onur duyacaktır.
0: Bu cümle pek hoşuma gitti, tekrar edin.
2: Yapma Danilo, yine mi?
3: Aman sen de, çocuk gibisin.
4: Akşam hava karardıktan sonra Yahya gelerek Aydın ve arkadaşlarını aldı. Karanlık ve dar sokaklardan geçtiler. Türk Leventleri herhangi bir saldırıya maruz kalma ihtimalini daima akıllarında bulunduruyorlar ve ellerini kılıçlarının kabzasından bir an bile ayırmıyorlardı. Epey yürüdükten sonra harap bir evin kapısında durdular. Yahya kocaman demir kapı tokmağını 2 kere vurdu. Kapıyı açan siyahi adam Yahya'yı görünce yerlere kadar eğilerek onları selamladı ve içeri buyur etti. Evde mermer ve sedef kakmalı eşyalar vardı. Üzerleri örtülü eşyaların olduğu koridordan geçtikten sonra Napolili oldukları anlaşılan bir kadın ve 2 adamın bulunduğu bir salona geldiler. Diğer tarafta Venedikli oldukları belli olan 2 tacir hararetli hararetli konuşuyordu. Yahya her 2 tarafa da selam verdikten sonra Leventleri boş sedirlere oturttu. Daha sonra ev sahibi olduğu anlaşılan adam yanlarına yaklaştı.
5: Hoş geldiniz efendiler.
6: Hoş gördük.
5: Ne arzu edersiniz?
6: Yanımdakiler çok hatırlı kimselerdir. Bugün çok iyi bir hizmet bekliyoruz senden. En iyilerinden ne varsa getir.
5: Hemen.
6: Bugün burası neden bu kadar tenha?
5: Daha çok erken efendim. Merak etmeyin, birazdan kalabalıklaşır.
6: Kimler gelir daha çok?
5: Beşir reisli adamlarının hiç eksik oldukları yok.
4: Beşir lafını duyan Leventler yerlerinde hafifçe kımıldandılar. Naksoslu Hasan lafa girip top sakallı Beşir mi diyecek olduysa da Danilo'nun hafifçe dürtmesiyle sustu.
5: Beyzadelerim, kendinizi evinizde gibi hissedebilirsiniz. Buraya gelenler hep aynı ve tanıdık insanlardır.
0: Neden o?

0: Çünkü harap bir evin içinin böyle bir yer olduğunu herkes bilmez. Sadece bilen gelir. Müşteriler burada kavgasız dövüşsüz oynarlar.
1: Oyun derken neyi kastediyorsun?
0: Kumar oyunu Beyzadem. Yasaktır, evet, ama burada oynandığını kimsecikler bilmez.
2: Burada esir gösterileri de yapılır beyzadeler.
1: Burada da yasak olan ne varsa o yapılıyor.
2: Evet öyle. Aman padişahın kulağına gitmesin.
3: Evin dışını harap mezat bir yer olarak gösterip saklanmak da az kurnazca değil hani.
2: Öyledir.
1: Esir gösterisi derken neyi kastettin?
2: Endülüslü kızlar getirilip dans ettirilir. Birbirinden yiğit delikanlılar ok atma ve dövüş gösterilerinde bulunurlar.
1: Vay vay.
2: Buranın sahibi olan tüccar neyin makbul olacağını, neyin para getireceğini çok iyi akıl eden bir adamdır.

0: Aydın bir küfür sallamamak için dudağını ısırdı. Küçük yaştaki Müslüman kızların kaçırılıp buralarda heba edilmesi, iş güç tutacak yaşa çoktan gelmiş delikanlıların hayvan dövüştürür gibi birbirleriyle dövüştürülmeleri çok zoruna gitmişti. Öfkesinden kıpkırmızı oldu. Diğerleri de en az onun kadar öfke dolmuşlardı. Hepsi bir diğerinin aklında da kendi aklındakiyle aynı fikrin dolaştığını biliyordu. Burayı her ne pahasına olursa olsun batıracak, bu insan tacirlerine de hadlerini bildireceklerdi. Tam bu sırada içeriye top sakallı Beşir ve arkadaşları girdi. Aydın bunların üç tanesini cerbeden tanıyordu. Beşir ise Aydın ve arkadaşlarını tanımıyor gibi yaparak boş sedirlerden birine oturdu. Aslında ilk aklından geçen şey geri dönüp gitmekti ama adamlarının yanında rezil olup adının korkağa çıkmasını istemedi.
1: İşte korsan Beşir budur. Vaktiyle Hızır Reis'in bile saygı duyduğu adam. İsterseniz sizi tanıştırayım.
2: Lüzum yok.
0: Aydın ve arkadaşları kendi aralarında konuşmayı bırakıp korsan Beşir'in hareketlerine gözleriyle takip etmeye başlamışlardı. Yahya'nın gözünden bu nefret dolu bakışlar kaçmadı. Beşir durmadan içiyor, kahkahalar atıyordu. Sonunda yerinden kalktı, bir müddet ayakta durdu, gözlerini Türk Leventlerin masasına dikerek dakikalarca baktı. Kimse bir şey demiyor, gözlerini de çevirmiyordu. Nihayet Beşir Leventlerin masasına doğru ağır ağır yürüdü. Ellerini masaya dayayarak yüzünü Danilo'ya yaklaştırdı ve müstehzi bir ifadeyle konuştu.
3: Vay papaz bozuntusu vay. Demek sen de buralardasın ha?
4: Buradayım ya. Oruçtan sonra herkes teker teker adayı terk edince senden sonra sıra bize de geldi.
3: Biz sultanımıza hizmet için Tunus'a geldik. Ne baba oruçtan ne de ana oruçtan çekindiğimiz için değil. Anlaşıldı mı?
4: Tabii tabii.
0: Beşir parmağıyla Aydın ve arkadaşlarına göstererek içkinin de etkisiyle aynı müstehsi tavırla sordu. Maksadı Türk Leventlerini tahrik ederek kavga çıkarmaktı. Yanındaki adamlar Türk Leventlerinin iki katı kadar kalabalıktı nasılsa.
3: Kim bu yavrucaklar? Baba Oruç'un tayfası böyle yavru olur tabii. Baba ve yavruları.
0: Beşir daha sözünü bitirmemişti ki Aydın'ın tokatı suratında patladı. Beşir sendeler gibi elini kılıcına götürmek istediyse de Aydın daha evvel davranarak buna mani oldu. Beşir'in kılıcını belinden kaptığı gibi karşıya fırlattı. Kılıç havada birkaç daire çizdikten sonra Beşir'in arkadaşlarının oturduğu sedirin arkasındaki duvara saplandı.
2: Kılıcı askerler taşır. Sense porsa bile olamazsın.
1: Saldırın!
0: Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Müşteriler çığlıklar atarak sağa sola kaçıştılar. Yahya bir masanın altına silmiş titriyordu. Beşir'in kolu kopmuş yere yuvarlanmıştı. Bu durumdan şaşkın olan sadece konuklar ve Yahya değildi.

0: Hayatında ilk defa böyle bir durumun ortasında kalan Danilo da ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Elini belindeki kılıcına dahi götüremiyordu. Hasan'ın bağırışlarına duydu.
1: Davran Danilo, hadi vur, vur babam!
2: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: Selahaddin-i Eyyubi, İslam dünyasında yetişen ama Batılılarca da takdir edilen büyük bir kahraman. Gerek doğulu, gerekse Avrupalı kalemler tarafından hayatı, kahramanlığı, zaferleri, hoşgörüsü en çok merak edilen, bu vesileyle romanlara, hikayelere, filmlere konu olan tarihi şahsiyetlerin başında bu büyük hükümdar gelmektedir. Selahaddin-i Eyyubi kılıcıyla adaleti dağıtırken, düşmanlarına karşı sergilediği örnek davranışlarla da Haçlı taassubuna darbe indiren adamdır. Hasta düşmanını tedavi edecek kadar âli cenaplık gösteren İslam büyüğüdür.
1: Selahaddin-i Eyyubi'nin künyesi Melik Nasır Ebu Muzaffer Yusuf bin Eyyub bin Şadi'dir. 1137'de Tekrit'te doğdu. Babası Necmettin Eyyub, Azerbaycan'da Erivan'ın Devin kasabasındaki Hazbani kabilesine mensup olup, Büyük Selçuklu Sultanı Mesud Şah'ın Tekrit muhafızıydı. 1171-1252 yılları arasında Orta Doğu ve Mısır'da hüküm sürmüş Eyyubiler Devleti'nin kurucusudur. 12. asırda Irak bölgesine gelen Sultan Selahaddin'in babası Necmettin Eyyub, zenginlerin hizmetine girerek Musul'da vali olurken, Selahaddin'in amcası Şirkuh da zengilerin ordu komutanı olur.
0: Eyyubi ailesinin şöhretinin yükselmeye devam ettiği tarihlerde dünyaya gelen Selahaddin Eyyubi, 1138, gençlik yıllarının başında 1167'de Nureddin Zengi'nin hizmetine girer. Haçlıların Mısır'a saldırması üzerine Fatımiler Nureddin Zengi'den yardım istediğinde Selahaddin Eyyubi Kahire savunmasında dikkatleri üzerine çeker. Fatımi vezirinin ölümü üzerine amcası Şirkuh adına Mısır'a vezir olan ordu komutanı Selahaddin Eyyubi 1169'da amcasının ölümüyle fiilen vezir olur. Kısa bir süre sonra Fatımi halifesinin de ölümü üzerine 10 Eylül 1171'de Mısır idaresine tamamen hakim olur.
1: ...1174'te Nureddin Zengi'nin vefatıyla Sultan Selahaddin Eyyubi devletini kurarak tam bağımsız hale gelir. Selahaddin Eyyubi bağımsız bir devlet kurduktan sonra 10 yıllık mücadeleyle Mısır, Suriye ve Filistin'de birliği ve asayişi kurmayı başarır. Kendisini iki defa öldürmeye kalkışan Batınileri Suriye'den temizler. Yemen'den Malatya ve Malazgirt'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada devlet kuran Sultan Selahaddin, Selçuklularla iyi münasebetler içerisine girerken Abbasi halifesine karşı bağlılığa gölge düşürmez.
0: Selahaddin Eyyubi'nin Mısır'daki icraatları, başta papalık olmak üzere Haçlıları telaşlandırdı. Selahaddin Eyyubi'nin Fatımi veziri olmasıyla Müslümanlara karşı ittifak sistemi bozulan Kudüs'teki Frank Haçlıları Orta Doğu hakimiyetlerini tehlikede gördüler. Selahaddin Eyyubi'yi ortadan kaldırmak üzere Kudüs'teki Haçlılara Avrupa'dan ve Bizans'tan takviye kuvvetler geldi. Selahaddin Eyyubi ise Frank ve Haçlılarla Asi Mısırlılara karşı Selçuklu Atabeyi Nureddin Mahmud Zengi'den yardım istedi. 1170 yılında Mısır'a saldıran Haçlılara şiddetle karşı koyup geri çekilmeye mecbur bıraktı. 1171'de Kızıldeniz sahilindeki liman şehri Eyle'yi fethetti.
1: Mısır, Suriye ve Kuzey Irak'ta birliği sağlayan Sultan Selahaddin, bundan sonra bütün çalışmalarını Haçlılara karşı mücadele üzerinde yoğunlaştırır. Önce Mercül Uyun'a hareket eden Sultan, orada Haçlıların işgal ettiği Beytül Ahsan Kalesi'ni fetheder ve buradaki esirleri kurtarır. Haçlıların isteği üzerine yapılan sulha rağmen onların İslam topraklarına yeniden saldırdığını gören ve bölgeye yeni bir Haçlı kuvveti gelmekte olduğunu haber alan Sultan Selahaddin onların karşısına çıkar. 4 Temmuz 1187'de Hittin Tepesi'ne çekilerek burada savunmaya geçen Kral Guy ve Raymond emrindeki şövalyelerle yapılan savaşta Haçlılar büyük miktarda zayiat verir.

0: Bu askeri zaferden sonra Lübnan bölgesinde başta Beyrut olmak üzere pek çok şehri peş peşe Haçlılardan geri alan Sultan Selahaddin Kudüs'ü kuşatır. Hıttin Savaşı'nda kuvvetlerinin büyük bir kısmı imha olan Haçlılar aman dilerler. 20 Eylül 1187'de Kudüs'e kan akıtmadan affedici bir hükümdar olarak giren Selahaddin Eyyubi, 2 Ekim 1187'de Haçlıları fidye karşılığında serbest bırakır. Kudüs'ü yeniden fethederler. İşte Selahaddin Eyyubi, önceleri Kamame Kilisesi'ni tahrip etmek istemiş, ancak ikaz üzerine burada Hristiyanlarla yaptığı sulh antlaşmasında yine Hazreti Ömer'in haklar beyannamesine esas almıştır.
1: Selahaddin Eyyubi tarafından Kudüs'ün işgalden kurtarılması üzerine Avrupa Hristiyan dünyası harekete geçer. Alman, Fransız ve İngiliz şövalyelerinden meydana gelen bir orduyla hareket eden Avrupalılar, 3. Haçlı Seferi'ne çıkarlar. Haçlılar, 2 yıl Akka'yı kuşatma altında tutmalarına rağmen bir başarı elde edemezler. İki ordunun kıyasıya çarpıştığı bu harp sonunda Selahaddin Eyyubi, karşı taraftan gelen sulh teklifini kabul eder. Ancak İngiltere Kralı Richard bu anlaşma şartlarına ihanet eder. Bunun üzerine Sultan Selahaddin Haçlılarla yeniden çarpışmaya karar verir. Kalabalık düşman kuvvetleri karşısında pek çok şehit verilmesine rağmen Müslümanlar Kudüs'ü tekrar Haçlılara kaptırmamak için gayret gösterirler. Etrafı yakıp yıkan Haçlılara karşı direnen Sultan Selahaddin bu defa Haçlıların Kudüs'e girmelerine imkan vermemiştir.
0: Örnek bir şahsiyet olarak Selahaddin Eyyubi Mısır'da idareye hakim olduğu andan itibaren düşüncelerini, hazırlıklarını ve maddi imkanlarını Haçlıların işgal ettiği toprakları kurtarma ve Kudüs'ü geri alma üzerinde yoğunlaştıran Sultan Selahaddin sulh ve sefer anında askerlerinin yanından bir an ayrılmamış, bazen bir iki gün yemeği dahi unutur hale gelmişti. Biricik oğlunu kaybetmiş bir annenin her yerde oğlundan bahsetmesi gibi, yanına her gelene hemen Kudüs'ü kurtarma konusunu açan sultanın yüzünde tebessüm dahi görünmüyordu. 90 senelik bir işgalden sonra Kudüs'ü kurtaran Sultan Selahaddin, bu uğurda daha önce mücadeleyle bir ömür geçiren ve kendisini yetiştiren Nureddin Zengi'nin yıllarca önce yaptırmış olduğu minberi Halep'ten getirerek Mescid-i Aksa'ya yerleştirmiştir.
1: Selahaddin Eyyubi'nin bir komutan olarak kazanmış olduğu harplerden elde edilen ganimetlerden kendi hissesine hiçbir pay almadığını ve kan dökücü bir insan olmadığını yabancılar da doğrulamaktadır. Sobernheim şöyle diyor: zekası ve dindarlığı üzerinde kurulmuş bulunan iktidarı sarsılmaz haldeydi. Her türlü hırs ve tamah ona yabancıydı. Selahaddin Eyyubi, biri Fatimi halifesi El-Azid'in ve diğeri Atabey Nureddin'in ölümünde olmak üzere iki defa büyük servetler elde etmek fırsatını bulmuş ve bu hazineleri askerlerine dağıtmıştır.
0: 25 senelik vezirlik ve sultanlık hayatı hep İslamiyet'e hizmetle geçmiştir. Selahaddin Eyyubi, düşmana karşı da İslamiyet'in adalet ve ihsan kurallarından hiçbir zaman ayrılmamış, Haçlılar, esir Müslümanları kılıçtan geçirdiği zaman, elindeki Hristiyan esirlere İslamiyet'in emrettiği şekilde güzel muamelelerde bulunmuştur. Tarihte pek nadir yetişen şahsiyetlerden biri olan Selahaddin Eyyubi, 1193 kışı Şubat'ında hastalanmış, 4 Mart 1193 tarihinde 56 yaşında Şam'da vefat etmiştir. Kabri Şam'da Medresetül Aziziyye'dedir.
1: Akrabaları imparatorluğu paylaşırken, arkadaşları Müslüman dünyasının en güçlü ve en eli açık hükümdarının mezarını yaptırmaya yetecek para bırakmadığını gördüler. Sultan Selahaddin, Haçlıların Kudüs'ü işgal ederlerken 70 bin Müslümanı kılıçtan geçirmesine rağmen muzaffer bir komutan olarak karşılaştı.

taraftarlarına geçen Sultan Selahaddin, intikam alma yerine onlara iyi muamelede bulunmuştur. Vefatına az zaman kala bir parça bezden ibaret olan kefenini bir kargının ucuna taktırmıştır.

0: edilmiştir.
1: Mısır ve Kudüs'ü fethedip hazinelere sahip olduğu halde ömrü boyunca bir asker gibi yaşamış. Lüzumsuz hiçbir harcama yapmayıp parayı zaruri ihtiyaçlara ve askeri malzemelere sarf etmiştir. İlme ve ilim sahiplerine çok ehemmiyet veren Selahaddin Eyyubi, Mısır Sultanı olunca Şafii, Maliki, Hanifi ve Hanbeli mezheplerine göre tedrisat yapan medreseler yaptırmış, Kahire, Şam, İskenderiye gibi şehirleri birer ilim merkezi haline getirmiştir. Kendisinden önce yapılan pek çok camiyi tamir ettirmiş, Haçlılar tarafından saray haline getirilen Mescid-i Aksa'yı yeniden cami haline getirmiş ve mihrabını ve birçok kısımlarını mermer ve mozaiklerle kaplatmıştır.
0: Sultan Selahaddin, ilme çok değer verir, alimleri himaye ederdi. Yüksek insani meziyetlere sahip, iyi huylu, cömert, adil, kültürlü ve müsamahakar bir hükümdardı. Ülkesine her taraftan ilim sahipleri gelir, verdikleri derslerle insanlara hizmet ederlerdi. Onun zamanında Şam medreselerinde ders veren 600'den fazla fakih vardı. Tabipler, edebiyatçılar, şairler, matematikçiler, kimyagerler, mimarlar ve diğer ilim sahipleri memleketin gelişmesi için canla başla çalışırlardı.
1: Sultan Selahaddin hayatı boyunca çok cesurdu. Baştan başa çelik zırhlarla kaplı olan Haçlıları göğsü açık, imanlı bir grup askeriyle perişan ederdi. Hatta bir defasında "Et iken demirle çarpışıyoruz. 100 olursak karşımıza 1000 düşman çıkıyor. Kaleler ateş saçıyor, denizler düşman kaynıyor." demiştir. Yaptığı bütün harplerde askerlerinin sayısı düşmandan daima az olmuş, yine de bütün muharebelerini İslamiyet'i yüceltmek ve Müslümanları Haçlıların zulmünden korumak, devletini düşman çizmesinden muhafaza etmek için inancından güç alarak muzaffer olmuştur.

0: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Birazdan Semerkant TV ile ortak yayını dinleyebilirsiniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: çocuk. Yanaklarında gülücükler olmalıydı. Kan değil, sevinçle bakmalıydı gözleri. Ürkek değil, ey çocuk. İçine doğduğun dava sana emanet. Kalbimiz senin de ve duamız. Ama suskunuz, ama suskunuz. Hakkını helal et.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Hamdolsun alemlerin Rabbine, salatü selam olsun iki cihan serveri Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline ve ashabına. Efendim Hasbihal yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Rabbimiz Teala günlerimizi, gecelerimizi rızası doğrultusunda değerlendirebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Efendim malumunuz olduğu üzere kurban mevsimine yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bizler de Semerkant TV, Semerkant Radyo ortak canlı yayınıyla kurban zamanının, kurbanın o derin ve huzurlu iklimini mülahaza etmek üzere kurban ibadeti ve kurban ibadetinin tasavvufi yönü konusunu inşallah mülahaza edeceğiz. Baktığımız zaman tabii ki hiç şüphesiz kurban ibadeti sadece şekilden ibaret değildir. Esasen kulun Rabbine kurbiyeti, yani yakınlaşma davası demektir kurban. Dolayısıyla bizler de kısacası meselenin zahirinden çok batınına, içerisindeki hikmetlerine odaklanmaya gayret edeceğiz. Böyle kıymetli, mühim bir hususu da hem Semerkant TV hem de Hasbihal programlarının sıkı takipçileri tarafından çokça tanınan değerli hocam Profesör Doktor Dilaver Selvi ile birlikte hasbihal edeceğiz efendim. Hocam hoş geldiniz, hayırla geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, afiyettesiniz inşallah hocam.
1: Elhamdülillah, hamd ediyoruz, teşekkür ediyoruz.
0: Allah Teala hamdınızı daim eylesin inşallah abi. Hocam. İyi gördük sizi. Maşallah sıhhatiniz, afiyetiniz de yerimizde.
1: Kardeşlerimize de hem selam söyleriz hem dua bekleriz.
0: Eyvallah hocam. Aleyküm selam. Onlar adına selamını da almış olayım. Hocam kıymetli bir hususu konuşuyoruz. Aslında derin de bir husus bu, kurban olma. Bazen dilimize çok rahat geliyor kurban demek ama hakikatini idrak ettikçe bunun ne kadar ağır olduğunu da anlayabiliyoruz. Ben meseleye aslında yakınlık babından başlayayım istiyorum hocam. Kurban demek kurbiyet, yakınlık anlamındadır. Bu yakınlık nedir diyerek isterseniz sohbetimize başlayalım.
1: Teşekkür ederim. Rabbimizin rahmetiyle paylaşalım. Bu konuyu hocam bahsedince bugüne kadar ki belki işlediğimiz konular içinde en ağır gelen bir konu oldu hocam.
0: Eyvallah.
1: Yani hayvanı değil insanı kurban etmek de gidiyor konunun içine dedi. İnsanın zaten kurbiyeti esastır. Hayvan kurbiyet yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmenin sebebi, yaklaşma sebebi. Kurban kelimesi bir manada bir hayvanın kurban günlerinde kesilen hayvana kurban diyoruz. Ondan sonraki diğer manalarda da bu kurbetten, kurbiyetten, yakınlaşmadan onlar işte Allah'a en yaklaştırıcı şeyleri ararlar. Müminlerin veya meleklerin sıfatı olarak geçer Kur'an'da. Bütün ibadetler, bütün İslami emirler Cenab-ı Hakk'ı hem tanımak hem ona kulluk vazifesi eda ederek şükretmek hem de bir manevi yönden takarrub denen, yaklaşma denen bir şekilde Cenab-ı Hakk'a sevilmek. Bu mekan yaklaşması değil.
0: Evet.
1: 2 kilometre gidince 3 kalıyor, ondan sonra şu kadar kalıyor şeklinde vücudun böyle maddi bir gidiş değildir. Bu gönülle bir yaklaşmadır. Kendi iç aleminde insanın yaptığı bir yolculuktur. Dağları, tepeleri diyor hacca giderken gaye kendini aşmaktır. Şimdi kendimizin içinde zaten kurban ayeti de malum birkaç yerde geçmekte. Özellikle Hac suresinde sizin kestiğiniz kurbanlar Allah'a ulaşmaz denir ayette. Kurban kestik. Ulaşan nedir? Kalplerinizin takvasıdır. Niyetlerinizdir. Kalbinizle yapıyorsunuz bu işi deniyor. Çünkü kalbimiz katılmazsa, kalbimiz evet demezse dışarıda yaptığımız işler halka göre bir ibadete aitse ibadet denir. Teşekkür de ederler, dua ederler. Fakat Rabbimiz katında takarruf olması için yaklaşma sebebi. Bu bir zikir de olur, dua da olur, namaz da olur. Bütün İslami emirler Cenab-ı Hakk'a bizi yaklaştırmak içindir. Yani kendimizi ve onu tanıtmak içindir. Eğer bu kalpten olmazsa, ihlas olmazsa, Allah rızası olmazsa Cenab-ı Hak katında o amel makbul olmuyor. Kılınan namaz şekilde kalıyor. Münafığın namazı gibi. Gösteriş için namaz kılınabiliyor yani.

0: maddi bir menfaat içinde kılınıyor. Cenab-ı Hak'la Miraç'ın bir manevi alameti olan, vesilesi olan namaz, feveylül lil musallin, yazık o namaz kılanlara. Hem namazın içine girmediler doğru dürüst, namazdan gafiller, hem de gösteriş yapıyorlar diyor. Gösteriş burada, bir de cimriliklerinden bahseder. Azıcık şeyi bile vermiyorlar. Böyle mi namazla Allah'a yaklaşılır deniyor. Namaz takarruf vesilesi olmaktan çıkıyor. Hacca giderken eğer bir kimse şekilde kaldıysa, helal rızık ile helalden kazanıp yol şeyini hazırlamadıysa, Efendimiz elini açar diyor, Rabbena Rabbena lebbeyk Allahümme lebbeyk der. Halbuki diyor, giydiği haramdır, yediği haramdır, işte kazancı haramdır. Ona denir ki, la lebbeyk ve la sa'deyk. Sana ne merhaba var, ne de hoş geldin. O adam diyor, işte sanki bir turizm gibi gitti geldi, olur takarruf olmaktan çıkar. Kurban da böyledir. Kurban ifadesi, özellikle hayvanı, bugün de bir hayvan kesebiliriz. Bu hayvanın sadaka niyetiyle kesilmesi durumunda, küçük veya büyük bir hayvan fark etmez, bu da Allah'a yaklaştırıcı bir sadaka olur da, kurban günlerinde kesilen, udhiye denen hayvanlar, Allah rızası için kesilmelidir ve şeriatımıza uygun. Ve o ameller, iki şekilde bir amelin makbuliyeti iki sebebe bağlanır, ana hatlarıyla. Bütün evet. İbadetlerde böyledir. Bir, ihlas. Bismillah. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ İhlas sırf Allah rızası için yapılacak diyor. Onlara sadece ne emredildi? İhlasla Allah'a kulluk edin diye emredildi. Hunefe, hanif olarak, yani tevhid dinine uygun, tevhide uygun, Allah'tan başka hiçbir hesap, kitap, korku, menfaat, insan katmadan ortaya, o ibadetin içinde veya dışında, sırf Allah için yapılması, bu ihlas oluyor. İki, o amelin makbul ve bir de me'cur, sevap getirmesi için Cenab-ı Muhammed Aleyhisselam'ın öğrettiği edebe, hukuka, hükme, uygulamaya uygun olması, sünnet-i seniye ona makbul mührünü vuracak, sünnete uyacak. Yani sünnet dediğimiz Efendimizin uygulamasına farza giriyor, vacip de giriyor, mendupların hepsi giriyor yani. Onun öğrettiği şey fıkhına uygun diyelim. Fıkhın zahirine uygun, fıkıh kitaplarımıza ona göre yapmamız lazım. Şu hayvandan kurban olur, şundan olmaz kurbansa, sadakaysa, alışverişse. Çünkü bütün yaptıklarımızın takarruf sebebi olması, ibadet olması yani namazın haricinde bu işler. İhlasla yapılacak, ilme uygun, sünnete uyacak. Ondan sonra Rabbul Alemine teslim edilecek ve amel de zayi edilmeyecek arkadan. Böyle yapınca hem kurban gününde kesilen hayvan bir takarruf sebebi olabilir, hem de bugün bir hayvan kessek de fakire dağıtsak sadaka, o da bir Allah'a yaklaşma sebebi olabilir. Bir hurmayla da Allah rızası kazanılabilir. Adamın iki hurması vardı, bir hurmasını bir aca verdi, malının yarısını vermek cömertliğinde bulundu.
1: Yani miktar kemiyet değil de esas olan keyfiyet. Tabii. Nasıl olduğu değil mi hocam?
0: Kim için
1: o ihlaslı
0: yaptın?
1: Olması, Efendimizin sünnetine uygun olması.
0: Öyle olunca hocam bir kelime Allah rızası için bir selam, bir dua, bir tebessüm, hayır sebepleri o kadar çoğaltılmış ki İslam'ın bütün emirleri baştan sona farzlar, vacipler, sünnetler, menduplar hepsinin adına din diyelim. Bunların hepsi takarruf içindir. Yani kulu Allah'a yaklaştırır, sevap getirir, rızayı elde ettirir, inceltir. Mevlasıyla bir yerde kalbin buluşur. Kul olduğunu hissedersin, onu şuur edersin. Efendim Kur'an-ı Hakim okumak, hizmet etmek, cihad etmek, başkasının yüklerini çekmek, bütün hayırlar bakın. Hepsi İslam'ın tamamı kulu Allah'a kurban etmek içindir. Ne demek? Seni hariçten kimseye yem etmez. Yani şeytana, şeytanlaşmış insanlara, boşluğa, hiçliğe, zayiat verdirmez İslam.

0: dinimiz kime tabi olursak, biraz şeytana, daha çok şeytana nefsimiz, hevamız şeytana uyar. Arada bir de camiye gidiyorum, işte arada bir de zekat veriyorum diye hem meleklerle arkadaş hem şeytanla arkadaş olursak, biz havuzumuza, gönlümüze, kalbimize temiz suyla birlikte kirli suyu akatan kimseye benzer ki suyumuz hiç temiz olmaz. Kalbimiz hiç temiz olmaz. Kalbimizin takarrub vesilesi olan ameli yapması, ihlası elde etmesi hocam çok önemli, belki de bir ömürlük iştir. İhlas da bir elde edilirse rıza makamıdır o. Yani onunla kişinin en ufak ameliyle en büyük amellerin hepsi makbuliyete geçer. Mahbub olur Allah katında. Öyleyse hiç kimse kurban kesin kesmesin. Ben Allah'a nasıl yaklaşırım derse, senin Allah'a yaklaşman için hasta ol, fakir ol, garip ol, yalnız ol, hangi durumda olursan ol, seni o anda Rabbinle buluşturacak bir ibadet var. Sen bunu gönlünle, gönülle sağlanacak bir yaklaşım, bir anlayıştır bu. Bir sevgidir bu. Sana Cenab-ı Hak'tan imdatlar da gelir o arada. O sana bir adım, sen bir adım atarsan, "Men tekarrabe ileyye şibran, tekarrabtu ileyhi ba'andir." Kutsi hadiste. Kim bana bir karış yaklaşırsa, temsildir. Benim adımım iki karış filan adımla gidilmiyor. Böyle bir amel yapıyorsun ki temsil küçük olsun, bir karışın temsili bu. O amelle sen Allah rızası için bir adım atarsın köyde şehirde. Mevlam diyor ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bir zira der önce. Bir zira şöyle mesafedir, insana anlasın diye.
1: Yarım metre diyebiliriz yaklaşık.
0: Efendim bir zira yaklaşsan, hani biraz daha artırsan güzel halini, amelini, sadakanı, sevabını. Rabbim diyor ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelse kul böyle ya Allah dedi artık şeytandan kurtuldu, Rabbine doğru gidiyor. İnni zahibun ila Rabbi dedi İbrahim Aleyhisselam gibi. Diyor ben ona koşarak gelirim diyor alemlerin sahibi. Aslında adımı attıran da, sevgiyi veren de, gönlü veren de, dini öğreten de, peygamberi gönderen de, adamı cennete götürmek için bütün sebepleri hazırlayan Mevlam. Bize nispet ediyor. Bakın sen bir adım at, senin amelin olsun, sen niyet et. Ben sana daha neler vereceğim, neler, ben de sana yaklaşırım. Cenab-ı Hakk'ın tecellileri böyledir. İslam'ın hepsi, dinimizin hepsi, 24 saatimizde bizi Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmak üzere murad edilmiştir, emredilmiştir ve hepimize uygun şekilde de kolaylaştırılmıştır. Bunların içinde de senede bir geliyor ama biz bununla yetinmeyelim. Kesemeyenler de, kurban kesemeyenler de üzülmesinler. Biraz sonra biraz konumuzun içeriğine girince hayvan kesmekle de yetinmeyelim. Paramız vardı cepten. 7 tane deve kesin dedik, 10 tane koyun kesin dedik, dağıtın insanlara. Kesildi, dağıtıldı ama bizim içimizdeki Rabbimizin razı olmadığı öyle kesilecek huylar, atılacak, tövbe edilecek, evet, temizlenecek huylar var. Yahu hayvanı kestin, kendini kesmedin. Mevlam onu istiyordu buradan, şu gönülden kesip atmanı, temizlemeni, hayatından çıkarmanı, yani tövbe bu idi. Sen onu da araştıracağız. Yani Allah'ımız onu istiyor. Bakın hayvanın diyor kanı bana gelmez. Eti sizde kalır. Derisi sizin olsun. Ben takva istiyorum. Gönül istiyorum diyor Rabbimiz. Gönül. Secdede de gönül. Zikirde de gönül. Hizmette de gönül. Sadaka verirken de, hizmet ederken de, annenin elini öperken de, komşuya hizmet ederken de gönlünle. Ben bunu bu kullara yapıyorum. Tabii ki Allah'ımızın dininde hep karşında halk var, insan var, hayvan var, eşya var. Onların içinde din yaşanacak. Onlara uygulayacağız ama ihlas dediğimiz şey, ben bunu şundan bir menfaat alayım, şundan korkumu dindireyim, şundan rüşvet yerine bu işi yapayım. Yok. Allah'ın rızası bir de örfüme, keyfime göre değil, Allah'ın eline mühür verdiği Muhammed Aleyhisselam'ın fıkhına uygun, sünnetine uygun, dinime uygun yapayım dersen hayatın her anı takarrub sebebiyle dolu. Evet. İstersek.

0: istemesek de dolu. Biz ne yapmış oluruz? Başka bir tercihte bulunuruz. Nereye doğru yaklaşıyorsun? Allah'a değil. Allah'a gitmeyen adamın nereye gitse ki nasıl olacak? Şeytanın kucağında, ocağında, hevada, dünyada ne var hocam? Ne olmuş bu zamana kadar? Zalim, zalimlikte ne bulmuş? Hırsız, hırsızlıkta ne bulmuş?
1: Benlik olan amaçta ihlas tabii ki bulunmaz değil mi hocam? Gidilen yolda benlik olan o yolda da o yol Allah-u Teala'ya ulaşmaz.
0: Ben kelimesini biz kullanamayız hocam. Yani biz fıkıhta hani bu mal kimindir, mecazen benimdir deriz de içimizden deriz ki Cenab-ı Hak bana emanet etti, ben taşıyordum. Hakiki vücut sahibi, hüküm sahibi, kudret sahibi, rızık sahibi, can sahibi Mevlamızdır. Evet. Biz onu unutmayız. Onu unuttuğumuz zaman kendimiz de unutmuş oluruz. Her şeyin manası da unutulmuş olur. Artık böyle bir yiyen içen insan varlık olarak kalırız ki bu dünya buna o kadar üzülür ki hocam. Şu anda kainat bize kurban ediliyor bakın. Şu anda kainat Hazreti Kur'an'ın nurları yanında, o rahmet içindeyiz. Bir de kainatın güneşi, ayı, havası, suyu. Ben buraya gelirken hocam yeryüzü ayağımın altında serili duruyordu. Evet. Açılsa da bassaydı ben giderdim, gelemezdim buraya. Yeryüzünün beni taşıması, vücudumun kanının dolaşması. Öyle alemde bana musahhar deniyor ayette. Size musahhar kılındı. Güneş bizim için yıllardır yanıyor, kurban oluyor. Bu kurban olmaktır. Sana bu kadar alem kurban olacak, hayran olacak. Senden korktuğu için midir? Senin gözlerine aşık olduğu için midir? Senden bir şey beklediği için midir bu nimetler? Hayvanlar, bitkiler, meyveler, dört mevsimin hasılasını biz tüketiyoruz hocam. Kainatın bunca bize kurban olurken, hepsi canlarını halleriyle feda ederken, biz kime kurban oluyoruz? Kainat insan için, İnsan Allah için yaratılmıştır.
1: Eyvallah hocam. Hocam kurban konusu konuşulurken tabii ki kurban suresi de var. Mesela biz kurban suresini daha çok Kevser suresi olarak biliyoruz ama ona bir diğer ismi de kurban suresidir. Bu sureyi celileyi de konuşmadan tabii ki bu kurban bahsini geçmemek lazım diye düşünüyoruz. Burada bu ayet-i kerimelerde özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için verilen Kevser nimetleriyle kurban arasında da nasıl bir şükür bağı var, bunu da merak etmekteyiz hocam.
0: Hocam tabii tefsirlerimiz bunu açıklamışlar. Biz de onlardan nakledebildiğimiz kadarıyla Kevser suresine içinde de Bismillah fesalli li rabbike venhar ifadesi venhar orada kurban kes manasına gelmiştir. Yani bizim mezhebimiz de zaten evet, o ayetten vacip olduğuna hüküm çıkarmıştır. Hacdaki kurbanın haricinde orada kesiniz emir açık vardır. Kurbanları yatırın kesin diye de yani ümmete genel olarak Kevser suresinde. Tabii Kevser suresi Kevser ile başlıyor. Bismillah inna a'tayna kel kevser. Cenab-ı Hakk'ın alemlere rahmet yaptığı sevgilisine biz sana Kevser'i verdik buyuruyor. Kevser ilk akla gelen Kevser havzundan Efendimiz bahseder. Cenab-ı Hakk'ın ona ahirette bahşedeceği, ümmetine de oradan Kevser havzundan ikram edeceği bir içecek, su ve suyun bulunduğu yerin adıdır. O bütün müminlerin hepsini toplayacak, alacak kadar muazzam bir büyüklükte ve içenin de ilk içtiği anda susuzluğu gittiği gibi ondan sonrakiler de usandırmadan tat vermek içindir.
1: Hatta dualarımızca sıkça yer vermeye çalışırız. Allah-u Teala cümle ümmeti Muhammed'i hem bu mübarek cuma gecesi vesilesiyle de bir daha dua etmiş olalım ki Allah-u Teala cümle ümmeti Muhammed'i hep birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağının altında Kevser havzının başında inşallah bizleri cem etsin. Birlikte iltika
0: etsin. İnşallah ayırsın. Rabbim dilerse o rahmet sahibi karşılıksız veriyor da şimdi bir de ortaya güzel bir karşılık koymuştur. Onlara da yaparak şereflenmemizi istiyor. Kevser'i verdik diyor. Bu nimete şükür istiyor. Fesalli. Öyleyse sen de şükret demektir. Salli. Namaz kıl manasında. Namaz kıl benimle ol. Bana kurban ol. Zaten aşıkların namazı anlatırken ona da belki değineceğiz.

bize ağır geliyor ama artık onlardan manayı alalım şimdilik de hepsimiz bir gün anlamaya inşallah nasip olur. Allahu Ekber ile bana kurban ol. Namaz Allahu Teala'ya kurban olma şeklidir demiş Mevlana Hazretleri Efendimiz. Öyle de namaz kılmışlar ama yani bize sadece şey o namazı kılmışlar, Allah'a kurban olacak namazı. Efendimiz Aleyhisselam namazın içinde de zaten zatı bari ile Rabbimizle beraber namazda özel bir beraberlik hasıl olurdu ki o halleri nübüvvet nuruyla, saadetli ruhuyla, bütün güzellikleriyle Cenab-ı Hak ikram ederdi. Bize de kapı açıyor, bize de kapı açıyor. Bu Kevser'e çok ümmet manası da verilmiş. Sana çok ümmet verdik. Öyleyse şükret buna denmiştir. O Kevser kelimesi çok manası var ya, o çokluğun ümmet olduğu, o çokluğun çok bir nesil vereceği, kıyamete kadar Efendimizin saadetli nesli, evlatları, ehli beyt çok bereketli şekilde gelecekler. Hem de çok da güzel Efendimizin hallerini, ahlakını temsil ve tatbik edecekler. Sen bu nimete de şükret manası, bu ümmetin, senin ümmetinin içinde büyük alimler, bereketli alimler yaratacağım mı da ekleyenler olmuştur. O birinci mananın peşinden Kevser kelimeden hareketle böyle anlatılmıştır. Ve Rabbimiz de hepsini de, Efendimiz hepsini de vermiştir elhamdülillah. Onun peşinden namaz kıl şükürdür. Fesalli li rabbike, Rabbin için bu ihlası istiyor. Vanhar, kurban kesi, sadece hayvan kes değil, insanlara hizmet et manasını da vermiş büyükler. Hizmete bakan kısım budur. Halka iyilik et. Halka iyilik et. Tabi hayvan da kesilebilir. Hayvanın dışındaki bütün hizmetlerde anlaşılmış. Tefsirlerde gözümüze çarpıyor. Seni kim kötülüyorsa, işte sana kim çatıyorsa, kötü söylüyorsa, odur ebter olan diye, onun sonu da kesiktir, onun yolu da kesiktir, onun feyzi de kesiktir, onun her şeyi kesiktir. Ayet böyle bitiyor, sure böyle bitiyor. İnne şâniyeke huvel abtar. Alimler demişlerdir ki senden sonra o hayatı saadetlerin de Efendimizle böyle söz şeyine giren, onu güya çocuğu öldü, evlatsız kaldı, soyu kesildi, kurudu gibi alay edenler, onlar alay edilecek hallere düşmüşlerdir. Efendimiz'e de bol bir evlat verilmiştir Kevser manasında. Sonra demiştir ki, bugün de Efendimiz'i taan eden, kınayan, alay eden hangi insan olsa, onun bir, Allah'tan gelen feyzi kesilir, hayır kesilir. Onun gelecek evlatlarında da hayır olmaz. Bir kimse Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'le böyle münakaşaya giriyorsa, onun sünnetiyle, edebiyle, yoluyla, bu kafirlerden daha tehlikeli bir kimse ha. Yani kafir zaten çok uğraşmaz. Müslümanım diyerek, bu harici kafalar var, değişik değişik tipler var, anlayışlar var. Sünnet-i seniyeyi tamamen devre dışı, peygamber sanki hiç yokmuş gibi din anlatan, dini öyle anlamaya çalışan aslında tam bir şeytani bir tuzaktır. Onlar da peygamberi küçümsüyorlar, sonu geldi diyorlar. Davasının, sünnetinin, davetinin, tebliğinin sonu geldi manasına geliyor onların yaptığı da. Hem nesliyle uğraşanlar hem de sünnetiyle uğraşanların sonu kesiktir. Tövbe ederiz, tövbe edelim. Bakın Allah-u Teala'nın katında وَمَا اَرْسَلَّاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ buyrulan bir nebinin, arkadaş, yahu sana Resulullah Aleyhisselam rahmet olmaktan başka ne olmuştur? Bir incele bakalım. Evet. Onun ehli beytini de bugün emanet olarak hem sevmeliyiz, ehli beytle uğraşan kimseye de bu tahakkuk eder. Taan eden, alay eden, inciten, nefsani bir şekilde. Onun için ümmeti Muhammed'i Osmanlı Devleti zamanında ehli beyti ve sünneti, Efendimizin emanetlerini incitmesin kimse diye, onların kendi aralarında Nakibul Eşraflık diye bir müessese kurulmuştu. Seyyidleri, seyyidler uyarırdı. Hani hiç suç işlemezler değil. Evet. İşleyebilirler. Onların eğitimini, ceza gerekiyorsa cezalarını seyyidler, onların işte büyükleri tespit ediyorlar. Yeni doğan seyyid, ölen seyyidin

0: bu işlemleri yapmak için ümmeti Muhammed'i Ehl-i Beyt'le, Efendimizin nesliyle, Efendimizle daha doğrusu çatıştırmamak, kötü bir halde düşmesinler ümmet diye bu tedbiri almışlardır. Çünkü Allah Resulü'nün bütün parçaları ona aittir. Kim bu parçayı incitirse onu incitir. Onu inciten alemlerin Rabbini incitir. Evet. Bu adamın hiçbir hayrı kabul edilmez yani. Böyle olmaz. Bu surede de bizim mezhep alimlerimiz kurbanın buradan emredildiği sonucunu çıkarmışlar. Diğer alimler sünnet olarak tespit etmişlerdir ama onlar da sünneti daime olarak devamlı yaparlar. Gücü yeten bir kimse zenginlik sınırlarına ulaşmışsa kesmesi vacip veya sünneti müekkettir. Gücü yetmeyen de gönüllü olarak sünnete uyayım, faziletine ulaşayım diye bu kurbanın ibadetini yapabilir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ona bir ikramı olur. Ancak kendini zorlamaya da borçla girip daha sonra da pişman olmaya gerek yok. Evet. Şartlara uygundur zaten mübarek dinimiz. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Senin gücün üstüne sana yüklenmez. Yüklediği de çok kolaydır. Ondan kaçan işte zordur.
1: Eyvallah. Hocam Ehl-i Beyt ile alakalı çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Ki Kevser suresinde Efendimiz'e taanda bulunan kişilerin örneği üzerinden bu noktaya gelmiştiniz. Aklıma sahabeden Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma geldi. Müsaadeniz olursa onu kısaca bir anekdot olarak paylaşayım hocam, istedim. Buyurun. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın amcasının evladı oluyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. Tabii ki Efendimizin hayatındayken, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatındayken onun yanı başında ondan ilim öğreniyor ama tabii çok genç yaşlarda Efendimizin ahireti irtihaliyle birlikte ilim iştiyakını bilgi sahibi sahabelerle kapatmaya çalışıyor bu iştiyakını. Ki vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit vardır radıyallahu anh. Efendimizin vahiy katiplerinden Medine içerisinde de feraiz gibi birçok ilme haiz ve ilim seviyesi çok yüksek bir zat. Ona karşı da çok hürmetkardır. Çünkü Abdullah İbni Abbas ilim öğrenmek istediği sahabelere çokça hürmet göstermesiyle meşhurmuş, malum haliniz hocam. Bir gün Zeyd radıyallahu anh atına binecekken geliyor Abdullah radıyallahu anh onun atının semerinden tutuyor, eğerinden tutuyor hocam kolay binsin diye. Bunun üzerine Zeyd radıyallahu anh tabii tacip ediyor, hayal ediyor. Diyor ki ey Abdullah böyle yapma. Bunun üzerine Abdullah radıyallahu anh da diyor ki bize ilim sahiplerine böyle davranmamız emredildi. Bunun üzerine Zeyd radıyallahu anh da diyor ki bana elini uzat. Elini uzattığı zaman atından eğilip Abdullah radıyallahu anh'ın elinden öpüyor. Bize de Allah Resulü'nün ailesine karşı, Ehl-i Beyt'ine karşı bunu yapmamız emredildi diyerek mukabelede bulunuyor. Çok güzel bir örnekliği göstermiş oluyorlar. Hepimiz için büyük bir örneklik teşkilini onların hayatında da görmüş oluyoruz hocam.
0: Bu Kevser'in tadını tatmak isteyenler, Efendimiz'in şefaatini isteyenler, ihlası isteyenler, Efendimiz'in bütün parçalarını, Ehl-i Beyt'ini, Efendimiz gibi hürmetli, onu yerine koymuyoruz. Onun parçalarıdır. Evet. Fatıma bendendir, benim bir parçamdır, Fatıma bendendir buyurmuşlar. Onu inciten beni incitir. Fatıma'nın bütün evlatlar için geçerlidir. Fatıma annemizin radıyallahu anh'a, onu inciten gerçekten nefsi için incitmiştir. Bakın yani o Ehl-i Beyt'in güzelliği dedelerin yansıtmaktan başka bir şey değildir. Ama beşerdiller, kuldurlar, onlara da şeriat var yani, şeriatımız evet, ona da tabii geçerlidir. Onları biz Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği şekilde muhakkak bir şeyler olmuştur ama bizim incitmemiz hakkımız değildir. Onların sevgisi hepimizin imanına alamettir. Ensar'ı sevmek imandandır, Ehl-i Beyt'i sevmek imandandır. Ensar'a buğz etmek demiş, münafıklıktır. Ehl-i Beyt'e buğz etmek münafıklıktır. Adam kendini düşünsün, Ehl-i Beyt'e bir zarar olmaz. Yani Kevser'in tadı, şimdi Kevser'in tadını almak istiyorsak Ehl-i Beyt'in tadını hürmet ederek, hizmet ederek, onlardan edep öğrenerek, sevgi alarak, feyiz alarak, Ehl-i Beyt'in yansıtacağı tek şey vardır. Dedelerinin sevgisidir, hizmetidir, rahmetidir, rahmet ahlakıdır. Aman aman kendimizi seviyorsak Ehl-i Beyt'e kurban olalım. Kurban kelimesini Ehl-i Beyt çok

0: kullandılar. Bizim tanıdığımız Ehl-i Beyt birbirlerine kurban derler. Biz de taklit olsun diye onlara hitap ederken efendim yerine kurbanım, kurban diyoruz. Bu kurban kelimesi Efendimizin ahlakında sahabe-i kiramdan alınıyor.
1: Evet.
0: Sahabe-i kiram Efendimiz'e yer yer fedake ebi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Fedake nefsi, nefsim size feda olsun diye cümleye girerdi. Bir konu. Şimdi bu cümleyi kullandıktan sonra şu demektir. Ne dersen başım gözüm üstüne. Hani bu cümleden sonra ona dese ki şöyle şöyle bir iş var yapar mısın? Beni mazur görün, ben ona giremem demez yani. Hem diyorsun ki canım feda, anam feda, babam feda. Bu cümle bana ne verirsen şerefle kabulümdür. Başım gözüm üstüne, gücüm nispetinde ben canımı feda ederim demektir. Evliyanın da, Ehl-i Beyt'in büyükleri, saadatlara da böyle bir cümleyi veya üstadına bir insan kurbanım derse, ne hizmetiniz varsa hazırım, benden ne istiyorsanız hazırım, ondan senden ne isteyecek Ehl-i Beyt, seni Allah'a götürmek ister, Allah'a yaklaştıracak senden bir hayır, bir amel, bir edep ister. Ehl-i Beyt'in bütün işi seni Allah'a götürmektir, bütün işi seni kurban olarak hazırlamaktır. Ehl-i Beyt bu ümmetin Muhammed'i dedesi gibi, tabi Ehl-i Beyt'in imamlarını içinde hani icazet almış, ümmeti Muhammed'e ilan edilmiş mürşidi kamilleri de kastediyoruz. Diğer velilerin de hali budur, hani diğer ümmeti Muhammed için. Bunlar ümmeti Muhammed'i Ehl-i Beyt dedelerine uyarak, diğer alim ve salihler de peygamberimize uyarak bir ümmeti Allah'a kurban etmenin derdindedir. Kurban ne demek? Ben bunu öyle bir hazırlayayım, temizleyeyim, bunu Allah'ımın razı olacağı bir hale getir. Evliyanın işi budur hocam. Evliya kurbancıdır. İnsan kurbanı hazırlar, Allah'a hazırlar. Hazırlar, ağlar. İbn-i Acib Hazretleri diyor ki bütün ömrünü, gecesini, gündüzünü onu şeytandan kurtarmak, şeytanlıktan kurtarmak, temizlemek için. Çünkü Rabbul Aleminin kimi kabul edeceğini biliyor evliya. Sakat adamı kabul etmiyor. Kör, evet. Körden kurban olmuyor hocam. Kurbanlık hayvanın kör olmaması lazım. Kurbanlık hayvanın topal olmaması lazım. Cılız, yoluna gidemeyen halde olmaması lazım. Bu demek insanın kendisine gelirse, kalbi kör olan, hayırda adım atamıyor adam, ölmüş gibi, cılız. Evliya bunu diriltir. Evliyanın eline düşerse o Ehl-i Beyt alimleri de böyle yapar. Sonra diyor onun için neler yapar, adamı yürür hale, görür hale, tanır hale, sever hale, sevilir hale getirir. Ondan sonra der ki Rabbul Aleminin sevdiği sıfata getirince radıyallahu anhum sıfatı var. Allah onlardan razı oldu. O kanaata gelirse veli der ki işte sen, işte Rabbin. Heze, burası bu makam, ente ve Rabbuk eder diyor. Böyle bir tabir de kullanıyor. Hemen diyor Rabbine teslim eder. Ya Rabbi bir ümmeti daha sana getirdim. Kurban olsun. Olacak sıfatta hazırladım diyor. Al ya Rabbi bir kurban daha. Bir kabul kul edilen kul daha demek. Evliya bunu yapar ya. Kafir gelse onu da kurbanlık hazırlar. Onun böyle iman dairesine girer. Fasık gelse bakar ki bundan kurban olmuyor ama geldi. Gel seni şimdi kurbanlık yapalım. Ne demek? Seni hazırlayalım, temizleyelim. Allah'ın sevdiği bir hale getirelim. Ondan sonra da Rabbi buyur dersin. Evliya bunu yapar, Ehl-i Beyt bunu yapar. Başka bir şey yapmaz kardeşim. Sen görüyorsan da öyle değildir.
1: Evet, eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Muhabbetimiz çok güzel gidiyor. Programımızın başında da zaten demiştik ya hani hocam, kurban kelimesi dile kolay pelesenk olsa da çok derin manalar ihtiva ediyor, içeriyor. Söylemesi kolay ama derinundaki sizin az önce anlattığınız minvalideki hadiseler, hususlar olduğu zaman da biraz da büyük de bir fedakarlık gerektiren bir husus olduğunu anlıyoruz. Burada bir virgül istirham ediyoruz inşallah.
0: Buyurun hocam. Buyurun.
1: Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Aranın akabinde inşallah huzurlarınızda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

Leyla'yı bu beden benli.

0: Nefse karşı atılan taşlar, kurbanla yenilenen teslimiyet, Medine'de edep, Ravza'da sükunet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda misafir olma şuuru. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner hocamızla şeytan taşlama ibadetini, kurban ve tehallül sürecini, ziyaret ve veda tavafını, Mescid-i Nebevi ile Ravza-i Mutahhara'ya ziyaretin adabını ve haccın kazanımlarını hayatımıza nasıl taşıyacağımızı ele alıyor. Hac Rehberi yeni bölümüyle yarın akşam saat 21'de Semerkant TV ve Semerkant Radyo'da.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Beşir Derneği.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer Havalı Fren Sistemi Hortumları güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: 30 yıllık tecrübe, 10 binlerce ürün, yüksek müşteri memnuniyeti. Hidro Eren, entegre hidrolik ve pneumatik yedek parça çözümlerinde 81 ile hızlı ve kaliteli hizmet veriyor. Hidro Eren'in geniş ürün yelpazesi ve güçlü stok altyapısı ile ihtiyaçlarınız kolayca karşılansın. Ürünler kargo ile kapınıza kadar gelsin. Hidro Eren.
2: Her yüzeye uygun çözüm, her mekana uygun renk, lider boyada. Silikonlu boyalarla uzun ömürlü koruma, soft mat serisiyle sade bir şıklık, neon dış cephe boyasıyla ışıldayan renkler. Lider boya, yaşam alanlarınıza hem dayanıklılık hem de estetik katıyor. Çünkü biz renkten fazlasını sunuyoruz. Lider boya. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon.
3: Malzemenin iyisi bizden, seçim sizden. Güvenilir, hafif ve esnek özellikleriyle katlanabilir cam balkon sistemleri, otomatik tente, giyotin otomatik kapı ve kepenk modelleri, fotoselli kapılar ve PVC ürünlerinde çözüm noktanız Şükür Alüminyum. Dilerseniz hemen montaj, dilerseniz demonte, nakliye imkanıyla hizmetinizdeyiz. Şükür Alüminyum.
2: Sıcaklar mı bunalttı? Öyleyse %100 keçi sütüyle hazırlanmış, katkısız ve bol meyveli dondurmalarımızla yaz sıcağına nefis bir ara verin. En keyifli sohbetlerle gerçek dondurma lezzetinin buluştuğu adres Urla Kavaköy Dondurma Kafe'ye gelin. Her kaşıkta mutluluk için Kavaköy Dondurma Kafe.

0: Bayram namazları ile ilgili hükümler nelerdir? Bayram günlerinde yapılması müstahap olan adaplar nelerdir? Yücel Baştürk hocamız Muhtasarül Kuduri derslerinde anlatıyor.
1: Birinci rekatte imam Allahu Ekber der, cemaate tekbiri getirir ve namaza başlanır. Eller bağlanır, Subhaneke okunur. Ardından üç kez peş peşe tekbiri getirilir ve eller kaldırılır her defasında. Allahu Ekber, bir eller salıverilir ve bağlanmaz.
0: Muhtasarül Kuduri dersleri Salı günü saat 19'da Semerkant TV'de. Kurbanın manası, bayramın ruhu ve kulluk bilinci. Aileden şehir hayatına değişen bayram tecrübesi. Sıla-i Rahim'den Gazze'ye uzanan bayram sorumluluğu. Mustafa Yıldız, Profesör Doktor Muhammed Eyüp Sallabaş'la birlikte Kurban Bayramı'nı ibadet, kültür ve ümmet bilinci ekseninde konuşuyor. Çerçeve yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 22'de Semerkant TV ve Semerkant Radyo'da.

Programında Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızla birlikte hasbihal ediyoruz. Hasbihalimizin konusu da kurban ibadeti, bu ibadetin mahiyeti, bu ibadetin tasavvufi yönü. Nitekim her bir müminin kurbanla doğrudan bir bağlantısı vardır. Özellikle de ayet-i kerimelerde, birinci bölümde de konuştuğumuz üzere Kevser suresinde Rabbimiz kurban kesmeyi emir buyurmuştur. Bu kurban kesmenin

0: ibadetinin ayet-i kerimeler üzerinden örneklerini verdiniz. Özellikle mesela bölümümüzün son bölümünde Ehl-i Beyt'e de değindiniz. Ehl-i Beyt'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlatları olması hasebiyle onlara karşı da hürmetin elden bırakılmaması, onlara karşı edepli olunması gerekliliğine dair de hususlara değindiniz. Baktığımız zaman Hac suresi 37. ayet-i kerime var önümüzde hocam. Bu ayet-i kerime ve bu ayet-i kerime ışığında İbn-i Acibi Hazretleri'nin tefsirinde neler geçiyor? Muhabbetimize bu noktadan devam edelim dilerseniz.
1: Evet. Hocam Hac suresinde hac ibadetleri anlatılırken kurbanlıklar orada dile getiriliyor. Orada dikkatimizi çeken ve hepimize bakan yönü Bismillah vel budna cealnâhe lekum min şa'airillah. Biz bu hayvanları dinin alameti yaptık buyuruyor. Hayvanlar herhangi bir hayvan değil, kurban edilsin diye develer, evet. Bugünkü hayvanlarda, o günkü şartlarda seçilmiş. Boğazlarına da diyor bazen böyle bir halka şeklinde bir şey takılırdı. Herhangi bir şeyden, hatta bitkilerden bile. Bu hayvan Allah'a adanmış demektir. Bu hayvan yolda yürürken tabii öyle bugünkü şartlarda kapalı şeyle de gitmiyor. Yürüyerek insanların gözleri önünde gidiyor. Ve insanların yanından geçerken Allah'a adanmış hayvan diye bakıyorlar. O hayvanın, kurban edilecek hayvanın hepsi Allah'a zikrettiriyor. Bakın, Allah'a kurban edilecek hayvan.
0: Hani Anadolu'da bir kına vardır ya hocam. Bir Allah-u Teala'ya kurban edilecek olan hayvan için kına yakılır. Bir de Allah yolunda feda edilecek insana
1: şehitler
0: da kına.
1: Şehitler için kına yakılır. Için. O insanların içinden geçerken o şehit adayı, evet. Şehit olacağını bilmiyoruz ama savaşa gönderiyoruz. Hı. Şehit de olabilir. Olması da büyük, yüksek ihtimaldir. Onu ayırdığımız zaman kenarda oturan, yatan, hasta olan veya kaçmış olan o işten farkı var. O bir alamettir. Bak hayvanları diyor, o hayvanları alamet yaptık. Dini, onu gören kimsenin ibadeti taatı hatırlıyor. Allah'ı hatırlatıyor. Kıymetli bir işe gidiyor. Vay, kendine acıması lazım. Ben ne zaman Allah'ıma kurban olacağım? Bu hayvan gibi olamayacak mıyım? Birileri de böyle düşünebilir. O ayette az önce deniyor ki az yukarıda Bismillah. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Allah'ın şeairini, şeair alametler demek. Allah'ın dininin alametlerini yüceltmek, bak Allah'ın zatından başka bir şey.
0: Evet.
1: Ezan, dinin alametidir. İslam dininin alametidir. Cami, alamettir. Bu hayvanlar, kurbanlık hayvanlar alamettir. Ki bunlar Allah için tahsis edilmiş, ona kurban edilecek. Allah için bu mabet tahsis edilmiş, ona burada kulluk ediliyor. Bir insanın, Müslümanların alimi, alimler, sarık, İslam sarığı, İslam sünnete uygun sakalı, şairdir. Dinin alametidir, süs değildir. Sünnet olan sakal, dinin alametidir. Sünnet olan giysi. Bir hanım kardeşimizin İslam'ın alameti olan örtünmenin şartlarına göre örtünmüşse bu herhangi bir milletin Anadolu kültürünü yansıtması manasına kıyafet değil, İslam kıyafeti olarak o niyette de giymiş, o alameti de temsil ediyorsa bizim hürmetimizi hak eder. O ilim de alamettir, cami de alamettir, alim de alamettir. Adaletli hakim veya idareci devlet başkanı da Allah'ın dininin alameti, şeairi, hürmeti hak eder. Evliya şeairdendir, ehlullah. Mezhep imamların hepsi şeair, dinin alametleridir. Bütün alim, muhaddislerimiz, müfessirlerimiz, Müslümanın kendisi de bir şeairdir. Eğer dinini takva üzere yaşıyorsa ben onu gördüğüm zaman Allah'ımı zikrederim. Evliyaullah izâ ru'u zukirallah. Görüldüğü zaman hem kendi kıyafeti demek görülmesi, hem yaşantısı demek. Ben onun ticaretini de görsem İslam'ın helal haramına göre gördüğüm için İslam'ı görürüm. Komşuluğunu görsem o evliyanın

şekilde kendisinin işlerini de görürsem hepsi Allah'ımı zikrettirir. Ha, bu Allah adamı, Allah'tan korkuyor, sahip çıkıyor, hizmet ediyor, zarar vermiyor, kirletmiyor, rahmet insan. Onun hayatı hep İslam'ı temsil eder. Şimdi bu hayvanın deveye bile, kurbanlık deveye bile hürmet etmek takvadan ileri gelirse, yani insan Allah'ı ne kadar severse onun parçaları, ona ait olan, onu temsil eden şeylere de kıymet verir demek. Takvası derecesinde olur bu iş. Peki bir alime hürmet etmeyi, bir alimin elini öpmeyi, sahabe-i kiram, daha az önceki verdiğiniz örnekte neydi? Biz de ehli beyte böyle davranmakla emrolunduk. Elini verir misin deyince o elini öpeceğini bilmiyordu. Herhalde artık musafaha mı edecek, bir şey mi söyleyecek? Elini vermiş oldu. O da tuttuğu eli öptü. Biz de ehli beyte karşı böyle emrolunduk dedi. Şimdi ehli beyt şairdendir. Bütün ehli beyt dinin, İslam'ın, peygamberimizin alametidir. Temsilcisidir. Biz hayvana, deveye, kurbanlık deveye hürmetle saygı, onu incitmeyiz, ona saygıyla bakarız da o deveyi kurban edecek olan salih mümine niye hürmet etmeyelim? Evet. Evliyasına, bu ümmeti Muhammed'in evliyası öyle benim reyimle seçilmedi ki, sıfatı gösterdi ki bu zat evliyadır. Halk seçmedi, belediye başkanı muhtar seçer gibi. Allah'ın muhtar olarak seçtiği kul. Neden? Takvasından anladık, halinden anladık ki bu insan, bütün evliyaullah şairdendir. Git gecesini gündüzünü incele o evliyanı, sana dini ispat eder, sünneti ispat eder. Aksi bir şey bulamazsın. Takva dairesine girmişse, girmemişse olur de, olsun inşallah yani. Biz ona karışmayız da, şairi biz her Müslümana, aslında her insana bile hürmetli davranmak en iyisidir. Bakın, gayrimüslime bile kibar davranır Müslümanlar ve onların hidayet adayı olduğu için, bir gün hidayete gelsin de kardeşim olsun diye ince davranmak, edepli davranmak, hayvana da böyledir, kafire de böyle. Savaşmıyorsak, zalim değilse, komşumuzsa kibar davranırız. Yani onu incitmeyiz, onu kayırırız, hatta bize insanlık görür. Böyle iken bu milletin bazıları şöyle diyeni duyduk hocam, subhanallah, anneye babaya teşekkür edilmez, şükür sadece Allah'a olur diyen hoca çıkmış. Cenab-ı Hak Lokman suresinde buyuruyor ki biz anne babaya iyilik yapılmasını emrettik. Dedi ki Rabbine de şükret, anne babana da teşekkür et. Rabbim teşekkür et diyor. Teşekkür etmek onu ilahlaştırmak değil ki. Evet. Hürmet etmek. İbadet etmiyoruz, hürmet ediyoruz. Nereden hürmet ediyoruz? Rabbime ait alamet gördüm onda. Yüzünde, sözünde, özünde, gecesinde, gündüzünde ben böyle bir insana ya niye hor bakayım? Hakaret etmek illa ona küfretmek manasına değil. Onu böyle küçümsesen, ihmal etsen bir kişiyi, bir alimi, bir veliyi, bir mümini tanımıyorsun. Sen onu niye hakaret gözüyle içinden bak, kendin oluşturuyorsun bakışını. Bu seni öldürür. Deveye hürmeti takvadan kabul eden, kurbanlık deveyi Allah. وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ. Camiye hürmet takvadandır. Ezana hürmet takvadandır. Örtüye hürmet takvadandır. Kur'an'a hürmet takvadandır. Ayetlere hürmet. Hem okunması, hem dinlenmesi, hem yaşanması zaten hürmetin aslıdır. Öyleyse büyükler derler ki sen hürmet et. Bir, hizmet et. Bak, hürmet eden, hizmet eden yağcılık için değil, korkudan değil, Allah'ın rızası için, takvanın temsilidir bu. Takvadır. Takvası kadar insan insanlara hizmet eder, bilir misin? Büyüklerimiz demişler ki bir kişi Allahu Teala'ya ne kadar yakınsa, manevi olarak Mevlası ne kadar tanırsa bu kainatta, halka da o kadar yakın olur. Allah'tan ne kadar uzaksa halktan da o kadar uzak olur, soğuk olur, nefret eder. Kimse kibirli bir adamdır. Kibirli adamın hastadır bu. Allah katında bir kıymeti yoktur. Ne marifet cennetine girebilir? Eğer tövbe etmezse, temizlenmeden

0: ahiretteki cennete de giremez buyurmuş Efendimiz kibirli kimseye. Niye? Ben diyor karşıdakine kıymet, hürmet, hizmet vermiyor. Mevlamız da buyuruyor ki bu develere bile hürmet etmek kişinin takvasındandır kurbanlık hayvana. Onun için denmiştir ki hayvanı besleyin, incitmeyin, güzel hayvan seçin, etli olsun, onu cılızsa besleyin, yani kurbanlığı şöyle bir hazır hale getirsin, ona kötülük etmeyin. Zor durumda insan üstüne binebilir, binecek hayvansa devedir diyelim. O sütünden sağılabilir filan ama o eziyet manasına, hürmetsizlik manasına gelmez. Ve onu da keserken de çok onun kesim şekillerine göre en uygun şekle o hayvana eziyet etmeden kesin denir. Hepsi o şeairi tanımak, gereklerini yerine getirmenin içine girer. Hayvandan çıktığımız zaman insana gelince de bu hürmeti, saygıyı göstermeyen kimse Allah'tan korkmalıdır. Yani bu dinimizin edebine uymuyor, bu ayete uymuyor. Ve insan bu konuda hassas olsa, edepli olsa daha rahat olacak, yani daha rahmet olacak. Sonra bir hayvan da diyor, o hayvanı görünce hocam, bir hadiste de hatırlamış olduk. İnsan demeli ki ben bu dünyada ne için yaşıyorum? Ben kime kurban oluyorum? Bakın, kullu nâsi yavdu buyurur bir hadisin son kısmında Efendimiz Aleyhisselam. Herkes sabaha çıkar. Febâ'u nefsehu, kendini satar o gün. Bir güne çıktık mı? Nefsimizi, kendimizi, malımızla, sevgimizle, aşkımızla, bütün imkanlarımızla bir şeye kendimizi harcıyoruz, satıyoruz. Febâ'u nefsehu, herkes satar. Satar da aldığı şey nedir? O gününü sen bir şeye verdin.
1: Neyin karşılığında?
0: Ne buldun? Femu'tiquha, ya onu azat eder nefsini azaptan. Ev mubiquha, yahut azabın içine iter. Ya Allah'ın razı olduğu bir gün geçirir. İşini, sözünü, parasını, heyecanını, ne yapıyorsa o gün amel ediyor çünkü. Bu mükellef insanın işi bu. Herkes sabaha çıktı. Çocuk değil ki, oyun zamanıdır. 7 yaşındaki çocuk ne yapsa artık mazurdur. Öyle değil. Sen muhakkak yaptığın bir karşılık buluyor. Ya azat ediyoruz kendimizi, şerefli bir iş, hayırlı bir iş, helal bir iş, mübah bir iş yapıyoruz o gün, nefsimizi kurtarıyoruz. O nasıl olacak? Muhammed Aleyhisselam da kurtarabilirsin. Örfüne göre değil. Bugün çok karlıyım. Ne yaptın? 4 adam kandırdım, 40 milyon cebe girdi. Neresi bunun kar? Ateş yedin diyor, ateş. Ateş yedi adam, 40 milyonluk ateş yedi, topladı. Adam bilmiyor ki ne oldu. Hak katına göre şimdi, o nura göre bakınca herkes kendisini, büyükler şöyle tarif ederler. Ya feda ediyorsunuz, ya heba ediyorsunuz. Allah için, hak için o gün geçti ise sözün, işin, harcaman, eğlencen hepsi hiç değilse mübahta kalsın. Müslüman, parama bulaşıp da kirletme, öldürme. Parayı da, kendini de, gönlünü de, şeytanı sevindirme. Arkadan sana da bir sevineceğin bir sonuç çıkmayacak bu günahın peşinden. Tövbeyle bari temizle. Düştük, tövbesi var, temizliği var, dönüşü var. Hayırlı şey, sonuçları yine almaya çalışalım. Ya feda ediyoruz, hak üzere ne konuşsak ona hayır. Allah'ımızın kabul ettiği her şey Rabbimizin katında. Kulun bana bunu ikram et, feda etti olur. Feda. Fedailik buradan gelir. Mertlik, yiğitlik, efendim hak olan şeyde olur fedailik. Batıla düştüğümüz zaman zalimin bütün işleri hebadır ve sonuçları da hüsrandır. Deniyor ki hayvanı gördün bir Müslüman. Men mâte ve lem yavzu. Önümdeki hadise bakıyorum. Ve lem yuhaddis bihi nefsehu. Adam birisi ölmüş. Birisi derken sıradayız hocam. Gidenler gittiler. Allah'ımızın huzuruna çıktılar.
1: Allah'ın hayırlı uzun ömürler versin.
0: Hayırlısıyla şimdi ne savaşa katılmış hak yolunda. Cephede de olabilir, cephe berisinde de olabilir. Yani Allah için bir mücadeleye girmemiş, gazbeye girmemiş. Geniş manada söyleyelim.

0: hiç içinden de savaşa katılmayı geçirmemiş. وَلَمْ يُحَدِّسْ بِهِ نَفْسَهُ Ben Allah için ölsem diye bir yol aramamış. Allah için olsam ve ölsem. مَتَ Öldü de öldü bu adam. Öldü. Ne üzere? عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ Bir nifak, münafıklık üzere ölmüş olur. Niye? Hocam اَمَنْتُ بِاللّٰهِ demek. Ben Allah'a iman ettim demek. La ilahe illallah demek, ben Allah'tan başka ilah yok. Senin yok demenle yok değil aslında. Sen anlıyorsun ki böyledir.
1: Evet.
0: Ondan sonra la maksude illallah diyorsun. Allah'tan başka gerçek maksadım yok. La mahbube illallah. Allah'tan başka mahbubu hakiki sevilecek ve can verilecek kimse yok. La rasika illallah. Ondan başka rızık veren yok. La halika illallah. Bazı veliler de la mevcuda illallah bile demişler. Şimdi Allah'a iman ettim deyip en sevgili onun tarafından sana verilen en kıymetli canını esirgiyorsun. Sana tekrar can verecek. O canı verirsen şehit unvanıyla huzuruna çıkacağın, cennet nimetleriyle, cemaliyle seni ahiret aleminde sultan olacakken bunu hiç düşünmüyor adam. Ben canımı vermem. Ben malımı vermem. Elini açamıyor. Rabbim Allah diyor, eli cimri. Bir Müslümanda cimrilik olmaz buyurulmuş. Yalan ve cimrilik hocam. Yalan ve cimrilik. Niye? Âmentü billah dedi. Allah'a iman eden bir kimse en kıymetli şeyini kime verecek? Ya bu yatakta da ölmek var, yolda da ölmek var, nefsin elinde de, şeytanın da, hevanın keyfinde de, hiç orta yerde de. Ama bu can denen şey böyle ucuz bir şey midir? Ruh denen şey. Sende halifelik ruhu var, nuru var, insansın, ot değilsin. Hayvanlarda bile bir özellik, güzellik var canım. İnsan özelliği bu. Sen bu aleme niye geldin diye soruyoruz. Yemeye, içmeye, eğlenmeye geldiğime çıkıyor. Niye? Allah yolunda canımı vereceğim. Onun yolunu aramıyor. Ölmeyi, Allah için ölmeyi, zahmet çekmeyi, bunun gerekleri, bütün ibadet taatın içinde bu, can verme, an verme, mal verme, gönül verme, sana geldim ya Rabbi deme, saklıdır hocam. Allah'a kurban olmak böyle bir şeydir. Yani ya Rabbi sen, ben de senin için kurban olacağım, aldım bıçağı çaldım boğazını, öyle bir şey değil.
1: Evet.
0: Rabbimin gel dediği yere gelmemiz isteniyor. İşte buna sana geldim, semi'na ve ata'na.
2: Bunun için de insanın nefsani arzularından bir sıyrılıp Allah-u Teala'nın razı olduğu yolda, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına daha hassas bir şekilde yaklaşım göstermesi gerekir o zaman.
0: Hocam şeytanın da aslında görevi bizi Allah'a koşturmak içindir ha. Bu kuduz bir köpektir bu hayvan, şeytan. Saldırır. Gece gündüz uykusu da yok, tatili de yok bunu, saldırır. Ne demek ister biliyor musun? Sana Rabbin öğretti. Şeytan size saldırınca siz de bana sığının diyor Rabbul Alemin. Ben sizi koruyacağım. Şimdi bu kötü diye baktığımız hayvan bile, şeytan bile bizi zikir sebebi olabiliyor. Bakın o sana saldırıyor, sen de Mevla'na koşuyorsun. Eğer bizim hayat felsefemiz, ne için yaşıyor sorumuzun, ya bir katım var, bir de yatım olsun, bir de şeyim olsun, böyle bir iki tane gavurunda, Müslümanın da elde edeceği birkaç eşyaya bu canı bağlamak, hayatı bağlamak münafıklık oluyor hocam. Sanki münafık gibi Allah oluyor. Allah. İmana ters oluyor.
2: Yani müminin gündemi de Allah-u Teala'nın razı olduğu şeyler olmalı.
0: Ben diyecek, ben kurban niçin sabaha çıkıyorum? Rabbimin rızasını arayacağım o günde, bugün de. Ona kurban olacağım bak. Ona yaklaşacağım, ona kurban olacağım, ona feda olacağım. Bunu demeyen kimse o gün hiçbir iş yapmıyor değil hocam. Yine konuşuyor, yine para harcıyor, yine heyecanlanıyor, yine projeleri var, derdi var. Bir şeyin içinde gidiyor, hedefinde Mevla yok, sahibi yok. O nimetin sahibi, kendi sahibi yok. Bu çok kötü bir ömürdür. Bak kişi sabahleyin diyor, sabaha çıktı, herkes kendine bir hedef seçiyor, oraya kendini harcıyor. Ya hayrı buluyor, azat oluyor, kendini kurtarıyor.

0: kurtarıyor ya da helaka atıyor. Allah. Bu hayatın kurban edilmesi veya boşa harcanması demektir. Müslümana Rabbul Alemin istiyor ki kendisine kulluk kelimesinin içine bütün şerefli işler giriyor. Öyle zor da bir şey yok hocam. İslam'ın içinde yapılamayacak, gücü aşan, insanı bunaltan gerçekten bir emir. Rabbimiz bize çok rahmet etmiş. İslam hep kolaylık üzere kurulmuştur. Nefsimiz veya Deccal denen bir grup var, Deccal grubu, İslam'ın bütün güzelliklerini sanki hayattan kopmak, ölmek, sıkıntı, stres, zora girmek, ibadeti de öyle gösteriyorlar, Allah'ın yolunda cihadı da öyle gösteriyorlar, hizmeti de, zikri de, örtüyü de, sakalı da, takvayı da, hep zahmetli işler. Ya dünyadan kan almaya geldik diyorlar, kan mı alıyor, kan mı alıyor, ne alıyor? Ya dünya zaten emrine verilmiş senin. Şunu helalinden efendice alsan da, sahibi de razı olsa, kullandığın eşya da razı olsa, üzerine bindiğin hayvan veya araba da, o eşyanın kendi bir dili var hocam, hissiyatı var. Onlar Cenab-ı Hakk'ın emriyle bu hizmeti gördüklerine hissettiriliyor. Onlar da şükürsüz, nankörlük yapılınca onlar da inciniyor, üzülüyor, kahroluyor. Eşya, her taraf karanlık oluyor. Sen ne kazanmış oluyorsun? Günün birinde de, beklemediğin bir zamanda da Ezrail aleyhisselam geliyor, sana kılıcı bir çalıyor. Artık kurbanlık olamamışsan şimdi de yine huzura çıkıyorsun. Firavun da gitti, Nemrut da gitti huzura, Muhammed aleyhisselam da gitti, Ebu Bekir Sıddık da gitti radıyallahu anh. Ama birisi şeytana, birisi Mevlasına, alemlerin sahibine. O şimdi buradaki gibi şartlar değişiyor hocam. Ahirette Mevlamız herkese soruyor. Sizin Rabbiniz kimmiş? Dostunuz kimmiş? Hakim olan, sahip olan, sultan olan kimmiş? Ne Nemrut, ne Firavun, ne Ebu Cehil, ne Ebu Leheb, ne de bugünkü deccallar. Sesleri çıkmıyor, putlar, başlar eğiliyor, birbirine lanet okuyorlar. Dostlar ondan, baba çocuktan, çocuk babadan kaçıyor hakikat aleminde. O da az sonraki bir yerdir, doğacağız oraya. Buradaki şerefli İslam'ın hizmetinde biz kendimizi niye boştan kurtarmak varken, hevamız, dünyamızın yanında bir de Mevlamızın bize lütfettiği hayat var. Kurban olma kelimesini bütün işlerde düşüneceğiz. Ben bu işi boşa mı harcıyorum, keyfime göre, örfüme göre bir şaka yapacağım. Şakan da güzel olacak, en azından mübah olacak. Onun ne olduğunu bilmen için de ilim olacak. Ey hacım, ey kardeşim, Müslüman, bu elindeki telefona şu anda kendisini, hayatını bağlamış, zincirlenmiş. Oradaki eğlencelerle mükellef çocuklar, 7 yaşındaki çocuklar değil bunlar, 70 yaşında bile çocuklar var. O aletle bir ömür, bir gün geçiyor, ertesi gün de öyle geçiyor, ertesi gün bütün nefesler boşa gidiyor. Bütün anlar ve zamanlar şükürsüz, ibadet taattan da alıkoyuyor. Bir kişiyi ibadetten alıkoyan, haramın içine bulaştıran şeye put denir hocam. Put yani seni Allah'tan perdeleyen, meşgul eden, haramı sevdiren, helalden koparan, farzdan ayıran şey. Bu bir kim olursa olsun. Sen bunu kesmezsen, İslam bunu kesmek için geldi. La ilahe illallah tevhidi, tevhid kılıcıyla bunun yolu var. Çok ustaca, usulünce terbiyesi var bunun. Şefkatle, merhametle evliya, alimler, salihler, insanlara öyle şefkatli davranırlar ki gönüllü olmaları için hocam. Bu işte sen gönlünü, kişi gönlünü, genç gönlünü koymazsa doktor bir şey yapamıyor.
1: Evet. Hocam put kırma dediğimiz zaman İbrahim Aleyhisselam'ın hayatında da put kırma hadisesini görüyoruz. Kendisi bütün putları kırmasıyla hayatında bizler için önemli bir menkıbe olarak aktarıla geldi. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın hayatında evladı İsmail Aleyhisselam'la birlikte yaşamış olduğu imtihanla da kurban olmanın ne demek olduğunu da çok iyi anlıyoruz. Sohbetimizin biraz da bu kısmında artık teslimiyet, sadakat gibi örnekliklerin bizleri

0: için ne kadar önemli olduğu, bu önemli olguların biz günümüz mümininin hayatında, gündeminde ne kadar yer aldığına da değinelim de isteriz hocam. Ama öncesinde bir soluklanalım, araya gidip gelelim, oradan
1: i̇nşallah,
0: buradan devam edelim
1: Allah
0: inşallah.
1: Allah hocam.
0: Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Aranın akabinde yeniden huzurlarınızda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

Sahih hadisler ışığında ibadet ve hayat, İmam Nevevi Hazretlerinin meşhur eseri Riyazü's Salihin rehberliğinde ekranlara geliyor. Eyüp Demirtaş hocamızın verdiği Riyazü's Salihin dersleri her cuma

Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Beşir Derneği.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer havalı fren sistemi hortumları güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası.
2: Gençlik sorularla şekillenir, fikirlerle büyür. Bazen bir satır engin ufukların kapısını aralar. Bazen de bir fikir hayallere yön verir. Ne okuduğunsa nasıl düşüneceğini belirler. Genç Okur tam 10 yıldır gençliğin kalbine ilham, aklına rehber, yoluna istikamet oluyor. Çünkü Genç Okur'da yazılan her şey gençliğe değer.
3: Her yüzeye uygun çözüm, her mekana uygun renk Lider Boya'da. Silikonlu boyalarla uzun ömürlü koruma, soft mat serisiyle sade bir şıklık, neon dış cephe boyasıyla ışıldayan renkler. Lider Boya, yaşam alanlarınıza hem dayanıklılık hem de estetik katıyor. Çünkü biz renkten fazlasını sunuyoruz. Lider Boya.
4: Malzemenin iyisi bizden, seçim sizden. Güvenilir, hafif ve esnek özellikleriyle katlanabilir cam balkon sistemleri, otomatik tente, giyotin otomatik kapı ve kepenk modelleri, fotoselli kapılar ve PVC ürünlerinde çözüm noktanız Şükür Alüminyum. Dilerseniz hemen montaj, dilerseniz demonte, nakliye imkanıyla hizmetinizdeyiz. Şükür Alüminyum.
5: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm.
3: Sıcaklar mı bunalttı? Öyleyse %100 keçi sütüyle hazırlanmış, katkısız ve bol meyveli dondurmalarımızla yaz sıcağına nefis bir ara verin. En keyifli sohbetlerle gerçek dondurma lezzetinin buluştuğu adres Urla Kavaköy Dondurma Kafe'ye gelin. Her kaşıkta mutluluk için Kavaköy Dondurma Kafe.

Nefse karşı atılan taşlar, kurbanla yenilenen teslimiyet, Medine'de edep, Ravza'da sükunet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda misafir.

misafir olma şuuru. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner hocamızla şeytan taşlama ibadetini, kurban ve tehallül sürecini, ziyaret ve veda tavafını, Mescid-i Nebevi ile Ravza-i Mutahhara'ya ziyaretin adabını ve haccın kazanımlarını hayatımıza nasıl taşıyacağımızı ele alıyor. Hac Rehberi yeni bölümüyle yarın akşam saat 21'de Semerkant TV ve Semerkant Radyo'da. Kurbanın manası, bayramın ruhu ve kulluk bilinci. Aileden şehir hayatına değişen bayram tecrübesi. Sıla-i Rahim'den Gazze'ye uzanan bayram sorumluluğu. Mustafa Yıldız, Profesör Doktor Muhammed Eyüp Sallabaş'la birlikte Kurban Bayramı'nı ibadet, kültür ve ümmet bilinci ekseninde konuşuyor. Çerçeve yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 22'de Semerkant TV ve Semerkant Radyo'da.

مدد يا رب العالمين.

0: Efendim hasbihalde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kurbanın, kurban ibadetinin insan üzerindeki etkisini tasavvufi bir derinlikle mülahaza ediyoruz. Bir mümin bir insan kurban kestiğinde ya da o havayı soluduğunda dahi gönül penceresinde ne gibi yansımaların olduğu, ruh dünyasına hangi pencerelerin açıldığını değerli hocam Profesör Doktor Dilaver Selvi ile birlikte konuşuyoruz, inceliyoruz efendim. Değerli hocam, dedik ya programın sonunda, hiç şüphesiz putları kıran İbrahim Aleyhisselam ve evladı İsmail Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu hadise bize bugün bir kurban ibadetinin şeklini de öğretiyor. Aynı zamanda mahiyetini de öğretiyor. Zira onların yaşamış olduğu o hadiseyle birlikte sadakat nedir, teslimiyet nedir, vahdet yani birlik şuuru, bilinci, ahlakı bize neler öğretiyor? O hadise üzerinden bu hususları günümüz mümini nasıl anlamalı, neler öğrenmeli? Buradan devam edelim dilerseniz.
1: Allah razı olsun. Hocam büyükler bir cümle kurmuşlar, tespit yapmışlar yani. Bir kimse bir şeyin kıymetini ne kadar bilirse o derece talip olur o şeye, o derece bedel öder. Bedelini ödeyeceğimiz şeyi, bugün evet, herkes bedel ödüyor. Bir şeye evet diyor, seviyor, kıymetli buluyor. Ben bunun için yorulmalıyım. Ben bunun peşine düşmeliyim. Ben buna ne lazımsa ödemeliyim. Can, mal, vakit, sevgi, akıl, gece gündüz. Bizim önümüzdeki örneklerde İbrahim Aleyhisselam alemlerin Rabbini, tabii onun ikramıyla biz melekutun sırlarını İbrahim'e gösterdik buyuruyor. Ama o da gençliğinde Allah'ın verdiği kabiliyetle Rabbini kainatın her zerresine sordu. Güneşe, aya, yıldıza, sağa, sola, ölene, doğana, puta bile ne yapıyorsun sen burada diye. Sonra Rabbi ona kendisini tanıtınca inni veccehtu veccihe lillezî fadaras semâvâti vel ard. Ben yönümü, gönlümü, bütün varlığımı alemlerin sahibine, yerlerin, göklerin dedi, döndüm dedi. Sonra onun sadakatini Cenab-ı Hak oğlu üzerinden de ondaki güzel ahlakı gösterdi. Ya Rabbi bana salih bir evlat ver diye dua etmişti. Ona halim bir evlat verdik buyuruyor. O evlat İsmail Aleyhisselam olduğu rivayetler ağırlıkla öyledir. O koşma yaşına gelince Allah onun gönlüne de babasından sihriyet yoluyla, fıtrat yoluyla geçti desek Allah'ın rahmeti diyoruz. Allah onun gönlüne de kendisini sevdirmiş, zat-ı âlisini, aşkını koymuş, biliyor gönüllerini, bize göstermek istedi. O çocuk diyor, genç, koşma yaşına gelince bir rüyada ey İbrahim oğlunu, bu oğlunu kurban et diye nida geldi. Rüyada. O da birinci gün düşündü, acaba hak rüya mıdır? Tevriye günüydü diyor. Şüphe etti. Haktan mıdır, şeytandan, böyle bir yani ilk defa bir evlat kesilecek. Örneği yok. İkinci gün der aynı

0: Rüyayı gördü, Arefe günü. Dedi bu haktandır. Üçüncü gecede aynı rüyayı görünce fiile geçti, kurban günü. Fiile geçti ama öyle bir incelik var ki hocam, okuduğum günden beri acaba bu nasıl bir şeydir? İdrak edemiyoruz, iman ediyoruz, kaldık. O 13 yaşında deniyor. 13 yaşındaki evladını karşısına aldı. Ona dedi ki ben rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Yani çok defa gördüm manasına, birkaç tekrar etti ya. Fenzur meze tera diyor. Ne dersin? İstişareye bak. Oğlum gel pikniğe gidelim, bugün müsaitsen ne dersin? Sana başka bir şeyler bakalım, ne dersin? Odun toplamaya gidelim, odun getirelim, neyse ne dersin? Öyle bir şey değil.
1: Kurban olma.
0: Kurban kelimesini ben seni kurban ediyorum, görüyorum, edeceğim manasını etmek istiyorum. O da anladığı saçını tıraş etmek değil, boğazın kesilmesini anladı. Onu soruyor. Fenzur mâzâ tera, sen ne dersin bu işe? Şimdi eğer o çocuk iki şeyden birisini yapacaktı ki kendine düşeni yaptı. Baba sen nereden çıkarttın insan kesmeyi? Dese canının derdine düşse de canını kurtarmak için araziye doğru bir koşu verse, zaten koşma yaşındaymış, babası peşine düşüp de onunla uğraşmayacak. Kaçmadı. Öyle ağır bir imtihan ki hocam, baktı ki babasının işi değil bu iş. Babası yani oğluna bu kesme ile bu eziyeti vermez. Bu Rabbinin işi diye anladı. Rabbinin işi. Rabbi istiyor ki İsmail'ini kes. Zahirde böyle, emir böyle ama murat nasıl bilmiyoruz. Onlar da bilmiyor. Şimdi biz sonuna bakmayalım olayın. Burada kalalım. O genci de kendimiz genç yerine koyalım. Veya hiçbir yere koymadan onu anlamaya çalışalım. O da diyor ki ya ebetif alma tu'mar. Baba sana emredilmiş. Hak'tan geliyor, şeytandan değil. Sana emredileni sen yap. Yani beni kurban et. Ben razıyım. Neyi düşüneceğim diyor. Neyi düşüneceğim? Hani bir gün düşüneyim de karar vereyim, kendimi hazırlayayım. Böyle bir şeye hemen hazır değilim falan, öyle de değil. Haberi alır almaz baktı ki Rabbi istiyor. Rabbini tanıyor, kimdir? Canın sahibidir. Göğün sahibidir, yerin sahibidir. Bir tanesi bunu şöyle tercüme etmiş. Daha sonraki bir İslam şairi de bu ne uyuyor yani, tercümesine uygun geliyor. Canımı canan istemiş. Minnet canıma. Şimdi İsmail Aleyhisselam'ın dilinden bu doğru çıkıyor yani. Ben naklediyorum. Bana bakıp da ne diyorsun diye beni kınamayın.
1: Estağfurullah.
0: Canımı canan istemiş. Minnet canıma dedi. Can nedir ki vermeyeyim cananıma? Bu cümle tam oraya uydu. Ayetin ya ebetif al ma tu'mer. Baba Allah sana böyle emrettiyse sen yap. Daha ne duruyoruz? Ne düşüneceğim diyor. Neyi düşüneceğim? Canımı canan istemiş minnet canıma. Can nedir ki vermeyeyim cananıma demiş. İnse tecidunî inşallahü minessabirin. Hani nefsime güvenmiyorum zaten. Rabbime güvenerek diyorum ki ben inşallah sabredeceğim dedi. Oğlu ona öyle bir yardım etti ki oğlum sen ne güzel bir evlatsın dedi. Bana Allah itaatte yardımcı oluyorsun. Çünkü babası kesmekle mükellef, o da canını vermekle. Bismillah felemme esleme ayetimizde göklerin sahibi onu da bize haber verdi. Felemme esleme ve tellehu lil cebin. İkisi de teslim oldular. Birisi oğlunu kesmeye, kurban etmeye, diğeri de kesilmeye. Hangisinin daha cömert olduğunu Allah bilir.

0: İbrahim Aleyhisselam kurban etti, bir çocuk daha sahibi olabilir, çocuğa ulaşabilir ama ölene kadar oğlunu kesmenin acısıyla yaşayacak. Ona rağmen. Öbürü de bir canı var, bütün canını verecek, arkası yok bu tarafta, öbür tarafa geçecek, ikisi de cömert. وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ Samimiyetlerini sözde bırakmadılar. Evet. Oğlunu alnının üstüne yatırdı. Tefsirler diyor ki babasına bu talebi o kendi söyledi. Baba şefkat edersin, yüzüme bakınca bıçağı çalamazsın, bu işi beceremezsen ikimiz de mahcup oluruz Rabbimize. Sen beni yüzümü aşağı yatır, görme, üstten çal dedi. Nasıl olsa boğazı kesmek yeterli. Ona hazırlandı. Yine tefsir rivayetleri demiş çırpınmayayım diye elimi de ayağımı da bağla demiş ama sonradan çözdürdü diyor. Dedi ki Mevlam bana eli bağlı mı geldin? Ben seni çağırdım demesin, çöz dedi. Ona da razı oldu yani. İşte o cebin var ya hocam, anlı üzeri yatmak, yatırmak ve yatmak. Kaçan yok. Vazgeçen de yok. Teslim oldular ve fiiline geçtiler. Ve baba gerçekten bıçağı kullandı. Bıçak kesmedi. Bıçak kesmedi.
1: İbrahim Aleyhisselam'ı yakmayan ateş olduğu gibi İsmail Aleyhisselam'a da zarar vermeyen biz, bir bıçak.
0: Sebeplere biz bağlı kal, sebepleri de seyre koyan, önümüze koyan ve devam ettiren Rabbul Alemin'dir. Ateş yakma derse yakmaz. Suya yak derse su yakar. Kıyamet gününde bihar denizler ve izel bihar su'irat diyor Rabbim. Tutuşturacak ateş gibi. Suyu yakacak Rabbil Alemin. Denizler yanacak. O gün yan emri gelecek. Şimdilik bizi yüzdürüyor. Yani sebebi kaldırdı sahibi. Bıçak kesmedi. Bir daha denedi, bir daha kesmedi. Hayret etti diyor. Tefsirlerde sonra o da şaşırdı kaldı ama vazife yapamadım, üzüntüsüne düşecekti ki bir وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا Nida etti ki diyor ey İbrahim sen rüyana sadık çıktın. Rüyandaki aldığın emri gerçekleştirdin. Şu fiil tam azimle fiili olarak başlandığı için bitmiş gibi kabul edildi. Rüyada alınan bir emri böyle uygulayan bir gönül uyanıkken aldığı emri diyor nasıl yapar? Yani çok bir ince nokta söyledi alimler. Ona diyor biz büyük bir koç hediye ettik fidye olarak. Biz muhsinleri niyeti güzel, kalbi güzel, özü güzel, Allah'a bağlı kimseleri böyle mükafatlandırırız diyor Rabbul Alemin.
1: Elhamdülillah. Muhterem hocam, programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tabii ki İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ın kıssasından büyük hikmetler var ve bunlar saatlerce anlatılsa yine de iş bize düşüyor. Biz müminlerin kendi hayatında bunu nasıl göstermesine düşüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel saadetli asrına baktığımız zaman, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin yaşadıklarına baktığımız zaman da kurban iklimindeki onların güzel ahlakını bizler hayatımıza nasıl taşıyabiliriz ve bayram geçtikten sonra da 360 güne nasıl bu ahlakı yayabiliriz ile konuyu dilerseniz toparlayalım hocam.
0: Cenab-ı Hak kolay etsin, bizi affeylesin hocam o sadıkların hürmetine. Amin. Hocam bu gönülde başlıyor, İslam gönülde başlıyor. Bakın İslam gönüldür, gönüle hitap eder. Allah'ın nazar kıldığı yer, baktığı yer, hitap ettiği yer kalptir. Konuştuğu yer kalptir, emirler kalbe gelir. Bir kimse kalbinden Allah'ın rahmetini isteyeceğiz. İlla bize de bağlı, elimizde de bir yer değil o kalp. Kalple katılmadığımız dini yaşayamayız. Gönüllü olacağız. Bak, oğlum ne dersin cümlesi gönlünü bize açıyor. O da diyor ki ne diyeceğim? Canım kurban diyor. Daha bu devleti kaçırır mıyım? Devlet kuşu başıma gelmiş. Muhammed

0: Muhammed Aleyhisselam bütün sahabe-i kirama kendisi buyurdu ki ilk davet sıralarında boynunu gösterdi. Ben boynumu veririm, bu davadan vazgeçmem müşriklere. Bu böyle gösterdi. Sahabe-i kirama benimle olursanız bütün dünya ile savaşacaksınız buyurdu. Akabe biatında bak buna göre gelin. Var mısınız? Sonuçta ne olacak dediler? Allah'ın rızası ve cenneti var. Arada diyor Abbas Hazretleri oturuyordu. O zaman da İslam'a girmemiş. Demişler ki sen şuradan bir çekil. Biz bu alışverişi bozmayız, bozdurmayız. Hemen sıcağı sıcağına dediler. Varız dediler. Bütün dünya ile canımızı, malımızı koruduğumuz gibi sizi koruyacağız. Beyaz, kırmızı hangi varlık geliyorsa insan tipinden hepsiyle savaşacağız. Kurbanız bu işe demektir bu. Ben sizi kurban olmanızı istiyorum. Var mısınız benimle? Kim için? Allah için. Kendi nefsi için istemedi. İslam gönüllü olarak hepimizden, kaçandan da koşandan da gönlünü koy. Sen iste. Sen istemezsen evliya sana tövbeyi telkin eder. Kabul etmezsen tövbe olmaz. Evliya talebesine der ki ben dedemden, eğer ehli beyitse diğer veliyim, ben peygamberimden öğrendim. Ey mümin kardeşim, Müslüman kardeşim, ben seni Allah'a hazırlamak istiyorum. Sen bu işte var mısın? Ben senin kibrini keseceğim. Cennete giden yolda kibirlisin. Kibir hastalığı tespit edilmiş velayet nuruyla. Ne dersin? Senin kibrini keseceğiz diyor kalbinden. Bunu söküp atacağız. Evet derse İsmail Aleyhisselam gibi ben bu işe varım demektir. Evliya teklif eder de mürit evet demezse tedavi olmuyor. Ona diyor ki sende haset hastalığı var, sende gıybet hastalığı var, sende palavra hastalığı var. Allah'ın razı olmadığı sıfat. Sen şeytana çalışıyorsun demektir. Gel gönlüne bak ne dersin? Seni bundan kurtaracağım çünkü görevim bu benim diyor doktor. Dedem böyle Allah'tan getirdi söyledi diyor ehl-i beyt doktoru. Ne dersin? Evet diyenler tedaviye razı olacaklar. Bıçağın altına yatacağız.
1: Bedel ödeyecek.
0: Bedeli ödeyeceğiz. Samimi olacağız yani. Evet. Teslim olduğumuzu ben bu işte varım. Başını ortaya koyduğunda elini taşın altına koy derler ya. Konuşup durma iş yap demektir. Elini de bedenini de Allah neden istiyorsa, malını istiyorsa malından cimrilik yapan kimse gönlünü ortaya koymadı. Yalancı oldu. Tövbe etsin, yeniden başlasın, tamam. Gönüllü olmadan dinimizin ne abdesti alınır, ne namaz kılınır Allah için. Gösterişine yapanınki de kabul edilmiyor. İlla sen alemlerin Rabbi için, ilmi de onun için yapacağız. Ne dersin? Sanki Peygamberimiz başımızda Allah böyle istiyor. Hırsızlığı bırakacaksın, ne dersin? Tamam ya Resulallah, diyenler tövbe ettiler. Şirki bırakacaksın, putu bırakacaksın, hanımı üzen adama zalimliği bırakacaksın. Allah razı değil, seni kurbanlığa böyle hazırlıyoruz. Ne dersin? Tamam ya Resul, onu hakikaten fiili durumu ispat edersek buna da ahlak deniyor, İslam deniyor, terbiye deniyor, tasavvuf deniyor, güzel ahlak deniyor, evliya seni evliya yapmak istiyor. Öğrendiği, bildiği güzelliği sana aktarmak istiyor. Sen de istersen İsmail Aleyhisselam gibi babası danışıyor. Ne dersin? Bundan tövbe etmen lazım diyor bize. Alim, salih, mürşit. Evet diyen. Zannediyor ki günahım yok. Geçen bir örnekte gördüm. Bir veli insanlara tövbeyi tarif ediyordu. Tebessümüne bile vesile oldu. O tövbe alan birisi dedi ki ya Rabbi ben pişmanım. Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım dedi. O tövbe alanda işte Anadolu'nun bir garip insanı cümleyi kesti. Dedi ki benim günahım yok ki dedi. Ben niye tövbedeyim? O veli de güldü. Bu da böyle kamerada yakalanmış bir şey. Ey Müslüman yahu senin her nefesin gafletle çıkıyordur. Senin günah kelimesinden sen ne anlıyorsun? Belki adam dedi ki ben adam öldürmedim, hırsızlık yapmadım. 5-6 meşhur günah vardır ya. Evet. Oysa bende günah yoktur dedi. Aynaya girse kim bilir neler var. Hepimiz günahımız olmasa da tövbe edeceğiz. Günahımız hiç olmasa da

namaz kılıp, taat edip, hizmet edip, Allah'ımızın gel dediği yerler kurbanlık alanlardır. Kaçan kimse şeytana kaçıyor. Evet. Boşuna kaçmayalım arkadaş. Şeytandan kime ne hayır

0: dinlenmi. Demiş ki ben adada günah işlemedim. Ha. Ne harama baktım, ne hırsızlık yaptım, ne talan, ne yalan. Sırf ibadetle meşgul olmuş. Demiş ki amelim kurtarır beni demiş. Olacak şeyi olmuş gibi haber veriyor Mevlamız. Kulların sıfatı. Melek-i Rab buyurdu ki ölçün 500 senelik ibadetini, gözünün görmesine karşılık gelmedi. Hacı amca, gözün daha, kulakların var, ayakların var, kanın var, ciğerin var. Şükürsüz kalırız. Bak 500 sene sen öyle, daha 50 sene anca olmuşsun ömründe. Bir de neler var bu hayatta? Bizim günah de bilmediğimiz, gaflet bilmediğimiz örftür, adettir, medeniyettir, özgürlük diyerek herkes alkışlıyor diye nice cinayetler yapmışızdır. Gözlerimizin görmesine 500 sene yetmedi kabul edeceğiz kendi üzerimizden. Öyleyse ben ne yapsam şükredemem. Ne yapsam kusurlu çıkarım? İstiğfara, tövbeye, kulluğa devam. Rahmet seni gelir kuşatırsa diyor. Beni de amelim kurtaramaz buyurmuş Efendimiz. Allah'ın rahmetiyle olacak. Hepimiz muhtacız. Bütün ibadet, köydeki, şehirdeki kimse böyle bahanemiz kalmadı. Müslümanlar olarak, İslam beldesini olarak söylüyorum. Hepimize nerede Allah rızası mevcut, hangisinde gazabı ilahi, karanlık, şer, şeytan mevcut öğretildi.
1: Evet,
0: boşuna
1: evet.
0: Kendimizi aldatıp da kendi aleyhimize, zararımıza çalışmak akıl işi değil.
1: Eyvallah.
0: Rahmete sığınıp kurbanlar gibi ya Rabbi bizi de kabul edeceğin bir kurban olacak Müslüman, sana razı olacağın bir sıfata getir diye dua edip biz de duamızı bu büyüklere tabi ve teslim olarak sunalım Rabbimize inşallah.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Sağ olun, var olun hocam.
0: Sağ olun.
1: Efendim bugün de Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızla birlikte kurban ibadetine ve kurban ibadetinin tasavvufi yönünü ele almaya gayret ettik. Başta söylemiştik programın başında, kurban ibadeti sadece şekilden ibaret değildir. Kurban Allahu Teala'ya yakınlaşma, kulun Rabbine kurbiyeti noktasında bir dava bilincidir. Dolayısıyla işin zahirinden, görünürlüğünden daha çok batınındaki hikmetleri ele almaya gayret ettik. Rabbimizden niyazımız tüm bu öğrendiklerimizi hakkıyla idrak edebilmeyi ve hayatımıza yansıtabilmeyi bizlere nasip eylesin, müyesser eylesin. Kavlu belada verdiğimiz sözün gereği olarak, kurban olarak dünyada da o sözü yerine getirenlerden eylemeyi bizleri nasip eylesin inşallah diyelim. Efendim bir başka bölümde tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle selam ve hürmetlerimizi arz eder, dualarınızı istirham ederiz.
2: Hasbihal. Hasbihal.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Riyazü's Salihin. Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü konumuz eksikliğini çokça hissettiğimiz, özellikle bu zamanda yitirdiğimiz, kaybettiğimiz haya özelliğimiz. Yani utanma. Özellikle bu zamanda hayaya çok ihtiyacımız var. Çünkü gençlik olsun ve şu anki zamanda bulunan bizler, insanlar arasında haya sanki yanlış bir şeymiş gibi gösterilip kişiye utanmaması ne yapılmakta, tavsiye edilmekte.

Filhayâi, haya hususunda kardeşine bir şeyler söylüyor. Ya'idu kelimesi burada neyi ifade ediyor? Yubeyyin lehu mâ yenâluhu min dararin bisebebi mulâzemetihi lehu. Hayalı olması sebebiyle kendisinin başına gelecek zararlardan bahsediyor. Yani bu kadar hayalı olma, bu haya sana zarar verir, bu kadar utangaç olma, artık utanmayı bırak gibi tavsiyelerde bulunuyor. Yani kendince iyi bir şey yaptığını zannediyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ona? Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem da'hu. Onu bırak. Fe innel haya'e minel iman. Hayalı olmak imandandır. Eğer bir kişide haya özelliği varsa, haya ahlakı varsa, o kişinin imanının neyine delalet eder? Kemaline delalet eder. Haya imandandır diyor Resulullah ve o kişinin haya hususunda yaptığı tenkidi ne yapıyor? Reddetmiş oluyor. Peki bu hadis bize neyi ifade etmekte? Fadlul hayai, hayanın fazileti. Resulullah'ın çıkıp ona karışma, haya imandandır demesi bu hayanın faziletini göstermektedir. Başka ve ennehu min kemalil iman, imanın kemalindendir. Eğer bir kişide haya varsa o kişi kamil bir imana sahiptir. Li'ennel mustahi, çünkü utanan kişi yenkati an fi'lil maasi. Çünkü utanma duygusu, haya duygusu günah işlemekten alıkoyar kişiyi, geri durdurur. Ve yeb'atuhu hayauhu ala fi'li ta'ati. Kişi hayalı olursa Allahu Teala'ya itaat etmeye ne yapar? Yönelir. Günahlardan geri durup Allahu Teala'ya itaate yönelmiş olur. Onun için haya duygusu taşıyan bir kişi kamil bir imana sahiptir. Devamında el haya'u fitratun ve garizetun fil insan. Yani haya insanın hılkatında vardır, yaratılışında vardır, fıtratında vardır. Yani insanın olması, insanda olması gereken bir şeydir. وَلَاكِنَّهُ يَنْمُوا وَيَزْدَادْ بِالتَّخَلُّقِ وَالْاِكْتِسَابِ وَالْتِزَامْ اَدَابِ الشَّرِيَةِ. Haya bir kişide nasıl gelişir, olgunlaşır, zirveye ulaşır? Eğer bir kişi şeriatın adabına uyarsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giderse, sünnet-i seniyeyi takip ederse, o kişide ne olmuş olur? Haya duygusu gelişmiş olur. Yani kişinin fıtratında haya vardır, yaratılışında haya vardır. Ya o kişi şeriata mugayir hareketlerde kendisindeki o hayayı yok eder, ya da şeriatı takip ederekten kendisindeki hayayı zirveye taşır. Yani Allah-u Teala bize bu özelliği yüklemiştir. Ya biz bunu kendimiz kaybederiz ya da bunu geliştiririz. Bir diğer hadis İmran bin Hüseyin radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el haya'u la ye'ti illa bi hayrin. Haya kişiye ancak ve ancak hayır getirir. Yine Müslim rivayeti, yani buradaki rivayet Buhari rivayeti ve Müslim rivayeti ortaklaşa ve fi rivayetin li Müslim, İmam ve Müslim'in bir rivayeti de şöyle: El haya'u hayrun kulluhu. Ev kâle el haya'u kulluhu hayrun. Hayanın her şeyi hayırdır. Yani bir kişide haya olup da işte şu noktada bu haya sıkıntılıdır diyeceğimiz bir şey yok. Hayanın her şeyi kişiye faydalıdır, hayırdır. Bu hadis de bize hayanın ne kadar önemli olduğunu ne yapmakta? Aktarmaktadır. Bu hadisle aslında Allah Resulü bizi neye teşvik etmekte? Haya özelliğini kaybetmemeye teşvik etmektedir. El-hathu alettehalluki bi-hulukil hayai. Yani devamında da faide yerinde de bu hadis bizi neye teşvik etmekte? Haya özelliğiyle kişinin kendisini süslemesine teşvik etmektedir. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle

الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. İman 70 küsür ya da 60 küsür ravinin şekki. Yani ya bunu işittim ya bunu işittim. 70 küsür veya 60 küsür şubeden oluşmaktadır. Şube dediğimiz şey bölüm, parça, bu manalara geliyor. Yani iman 70 bölümden, 70 parçadan oluşmaktadır. Fe afdaluha, imanın en değerli parçası la ilahe illallah'tır. Ve ednaha, en düşük parçası, tabii ki sevap olarak, sevap bakımından bu. Çünkü afdaluha ne demek? Ekferuha sevaben ve alaha. Yani sevap karşılığı en yüksek olan şey la ilahe illallah'tır. A'laha mekaneten indallah, Allahu Teala'nın yanındaki değeri. Ednaha akalluha sevaben. Sevap bakımından en düşük olan şey yani. Bu da nedir? İmatatul eza anit tarik. Yolda insanlara zarar veren, eziyet verici olan şeyi yoldan gidermek. Mesela diken olur, taş olur, bir şey olur, yolda gördünüz, bu insanlara zarar verecek deyip kenara çektiğiniz zaman, işte bu da imanın bir göstergesidir. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْا۪يمَانِ İşte bizim konumuzu ilgilendiren hadisin burasıdır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Haya da imanın bir parçasıdır. Yani bir kişide haya eksik olursa o kişinin imanı kamil olmaz. Haya eklenirse işte o kişide kamil bir iman vardır. Tabi diğer özelliklerle beraber. Yani haya da imanın bir parçasıdır diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapmaktadır? Bunu aktarmaktadır. Bu hadisin verdiği faide bil idafe ila ma sabaka ennel iman derecatun ve meratibun. Yani geçen hadislere de bakılaraktan demek ki biz neyi anlamış oluyoruz? İman derece, imanın neyi vardır? Dereceleri ve mertebeleri vardır. Ennel iman derecat ve meratib. Ve ennel haya derecatun min derecati. Haya da imanın derecelerinden bir tanesidir. Ve sıfatun min sıfatihi. Yani özelliklerinden bir tanesidir. Yani bir kişide eğer haya varsa o kişide neyi gösterir? İmanın olduğunu göstermektedir. Bir diğer hadis Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşedde hayâen minel azrâi fî hidriha. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayasını vasıflandırırken bize, hayasını aktarırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayasını şuna teşbih ediyor, benzetiyor. Hatta ondan daha yüksek olduğunu söylüyor. Bakire bir kadının evlendiği gün kocasıyla karşılaştığı zaman kendisinde oluşan hayadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayası daha fazlaydı. Yani baktığınız zaman yani bir kadın evleniyor, ilk gecesinde utangaçlık seviyesi ne olur, haya seviyesi ne olur, en yüksek seviyede olur. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayası o kadından da nedir? Daha fazladır diye hadiste ne yapılıyor? Rivayet ediliyor. فَاِذَا رَأَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğü zaman عَرَفْنَاهُ ف۪ي وَجْهِهِ Onu ne yapardık? Onun yüzünden anlardık. Yani تَغَيُّرُ وَجْهِهِ Yüzünün değişmesinden. وَلَمْ يَتَكَلَّمْ لِشِدَّةِ حَيَائِهِ Utandığından dolayı onu söylemezdi. Ama biz onu nereden anlardık? Yüzünden bu şeyin yanlış olduğunu anlardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayasından dolayı o şeyi söyleyemiyor. Ama biz o yüzündeki değişiklikten bu şeyin yanlış bir şey olduğunu ne yapardık? Anlardık diyor. Peki bu hadisin bize vermiş olduğu faide nedir? El-hath alet-tahalluk bil-haya. Zaten hadislerimizin ortak verdiği fayda nedir? Kişinin ahlaklı olmasını teşvik ediyor.

İktidaen bihi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki bu hadiste diğer hadislerden ayrı olan ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iktida ederekten, tabi olaraktan. Yani Peygamber Efendimiz'de böyle bir haya özelliği varsa ve Peygamber Efendimiz de bizim örnek alacağımız bir kişi ise, değil mi? Rol modelimiz Peygamber Efendimiz. Nitekim Allah-u Teala ayet-i kerimede ne diyor? Estaûzu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Resulullah'ta ne vardır? Güzel bir örnek vardır. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayasını görüyorsunuz. Belki biz onun kadar hayalı olamayız ama amacımız ne olmalı? Onun ahlakıyla ahlaklanmak olmalı. Amacımız ne olmalı? Onun yolundan gitmek olmalı. Devamında diyor ki el haya'u sıfatun zatiyyetun lil unsa. Bir bayanda burada işte ne oluyor? Bir kadından yola çıkaraktan haya örneğini vermesi gösteriyor ki aslında haya kadının olmazsa olmaz bir özelliğidir. وَلِذَٰلِكَ كَانَتْ قِلَّتُهُ فِي النِّسَاءِ دَل۪يلُ قُرْبِ السَّاعَةِ Bundan dolayıdır ki kadınlarda hayanın azalması neyin işaretidir? Kıyamet gününün yaklaştığının işaretlerinden biridir, alametlerinden biridir. Devamında iniyor diyor ki بَيَانُ مَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ النَّب۪ي مِنَ الْحَيَاءِ Hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taşımış olduğu haya özelliğini bize açıklamaktadır. Ve huve minel hulukil azim. Allahu Teala'nın ayeti kerimede Estaûzu billah ve inneke leala hulukin azim. Sen muhakkak ki değerli bir ahlak üzeresin ki ayeti kerimede geçen ahlaktan biridir haya. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bulunan bu haya özelliğinin bizde de ne olması lazımdır? Bulunması lazımdır. Bunun için çabalamalıyız. Bunun için ne yapmalıyız? Kendimizi yormalıyız. Nefsimizi terbiye etmeliyiz. Yani günümüzde etrafımıza baktığımız zaman insanlarda bir gayret var. Ne üzerine? Hayayı yok etmek üzerine. Sanki haya yanlış bir şeymiş gibi insanı asosyal yaptığını iddia ederekten insanlardaki hayanın tamamını yok etmeye çalışıyorlar. Ama öyle bir şey değil yani. Haya insanın süsüdür. Haya insanı ne yapar? Günahtan uzak tutar. Haya insanı günahtan uzak tuttuğu gibi Rabbine güzel bir şekilde itaat etmeyi sağlar. Biz işte bir şeyin kötü yanları var diyerekten o şeyi kaldırmaya çalışırken aslında güzel şeylerini de ne yapmaktayız? Silmekteyiz. Bunun farkında değiliz. Hayadan sonraki konumuz babu hifz-i sırrı. Yani sırrı koruma babı. Sır dediğimiz şey iki kişinin arasında gizli kalması gereken şey. Veya bir kişi iki kişiden fazla da olabilir. Açıkladığı zaman o topluluğa bu aramızda kalsın dediği zaman veya özel yaşadığımız bir hal, bir duygu veya bir cemaatin özel yaşadığı bir hal, bunların hepsi sırrın altına girmektedir. İşte buna ne yapmak? Vefa göstermek. Nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Kâle Allahu Teala estaûzu billah ve evfû bil ahdi. Ahitlerinize vefakâr olun. İnnel ahde kâne mes'ûlâ." Ne yapacaksınız? Verdiğiniz ahitlerden sorgulanacaksınız. Mesulsünüz yani. İşte devamında hadisi şeriflere bakacak olursak birinci hadis bu konuda Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne min eşerrin nasi indallahi menzileten yevmel kıyame. Kıyamet gününde Allahu Teala'nın indinde insanların en şerlilerindendir. Kıyamet gününde Allahu Teala'nın yanında insanların en şerlilerindendir. Kim? Er-racule yufdi ilel mar'ati ve tufdi ileyhi. Yani bir evli bir bayan ve bir erkek ilişkiye giriyorlar. Thümme yenşuru sirraha. Sonra gidip dışarıda o yaşamış oldukları

0: ile yaşamış oldukları cinsel ilişkiyi ne yapıyorlar veya kusurları dışarıya ifşa ediyorlar. İşte bu kimse insanın en şerlilerindendir. Yani bu hadis-i şeriften alacağımız faide nedir? El-va'ide şedid limen yenşur sirra zevcetihi. Yani eşinin veya kocasının sırlarını ifşa eden kişi hakkındaki şiddetli tehdittir. Çünkü bak burada ne diyor? Eğer bunu yaparsan sen kıyamet gününde Allah-u Teala'nın indinde en şerlilerinde, en şerlilerdensin. Bu bir tehdittir. İşte bu tehdidin büyüklüğü gösteriyor ki yapılan bu fiilin ne kadar zararlı bir fiil olduğunu. Hatta devamında وَهَذَا يَقْتَدِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَمَلْ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ İşte bu tehdit neyi gösteriyor? Bu amelin büyük günahlardan olduğunu göstermektedir. Onun için kişi ne yapmalıdır? Ailesiyle yaşadığı durumları dışarıda anlatmamalıdır. Aslında bu da hayaya dahil değil midir? Kişi yaşadığı bu şeyleri rahatlıkla eğer gidip dışarıda insanlara anlatabiliyorsa, bayan erkek fark etmeksizin bunları anlatabiliyorsa yaşadığı bu şeyi kişinin hayasının eksikliğindendir, utanmasının eksikliğindendir. Yani ondan kaynaklanıyor. Kişinin utanması eksik olduğu zaman arkadaşıyla arasındaki sırrı da işte böyle ifşa ediyor. Eğer kendisinde haya kamil olsaydı bir kişi kalkıp bu sırları dışarıya aktarmazdı. Min hukuki zevceti devamında faidelerinden diyor ki min hukuki zevceti ala zevciha ademu ifşai esrariha. Yani bir zevcenin haklarındandır, kocasına karşı olan haklarındandır ademu ifşai esrariha. Onun sırlarını ne yapmaması, ifşa etmemesi aslında evliliğin hukuklarındandır. Bir erkek eşinin, bir bayan da aynı şekilde eşinin sırlarını ne yapmamalı? İfşa etmemeli. Devamında diğer bir hadis. Bu hadiste an Thabit, an Enes radıyallahu anhu, kale, ete aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Enes diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yanıma geldi. Ve ene el'abu ma'al gilman. Ben çocuklarla beraber oynuyordum diyor. فَسَلَّمَ عَلَيْنَا Bize selam verdi. فَبَعَثَنِي ف۪ي حَاجَةٍ Beni bir şey için yolladı. فَأَبْطَأْتُ عَلَى اُمِّي Annemin yanına geç geldim. فَلَمَّا جِئْتُ Ne zaman ki annemin yanına geldim. قَالَتْ مَا حَبَسَكَ Niçin geç geldin? فَقُلْتُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِحَاجَةٍ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir iş için yolladı. قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ Annesi öğrenmek istiyor Resulullah'ın İşinin ne olduğunu. Neydi işi? قُلْتُ اِنَّهَا سِرٌّ Bu bir sırdır anne dedi. قَالَتْ لَا تُخْبِرَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللّٰهِ اَحَدًا Ve annesi şu öğüdü veriyor ona. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırrını kimseye ifşa etme. قَالَ اَنَسْ وَاللّٰهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ اَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ بِهِ يَا ثَابِتْ Yani zaten ravi Thabit diyor ki ey Sabit, eğer bir kişiye anlatacak olsaydım sana anlatırdım bu sırrı. Yani sırrı kimseye anlatmamak gerekir ve bir annenin çocuğuna vereceği en güzel terbiye de nedir? Güzel ahlaktır. Sırrı gizlemek de güzel ahlaktan biridir. Onun için burada Hazreti Enes'in annesi ne yapıyor? Ona demiyor. Bir şey olmaz, ben senin annenim, sırrı bana söyle demiyor. Ona şunu diyor, kim olursa olsun kimseye sırrı ifşa etme. Bu konuyla beraber dersimizin sonuna geldik. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alem.
1: Riyazü's-Salihin Eyüp Demirtaş Riyazü's-Salihin

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Selam ve selametlik, sizlerin, bizlerin ve Allah'ın iyi kulları üzerine olsun. Programımıza hoş geldiniz. Muhterem dinleyicilerimiz, ilk insan ve ilk peygamber olmak itibariyle Hazreti Adem aleyhisselamla başlayıp devam eden din-i mübinin her oluş safhasında muhtevası aynıdır. Fark sadece beşeri hayatın gösterdiği gelişmeler istikametindeki içtimai hükümlerde görülür. Buna göre Hazreti Adem'den ahir-i zaman nebisine kadar ilahi tebliğ mahsulü olan ve adına din denilen müessesede muhteva hep aynıdır ve o muhtevanın adı İslam.

Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Bütün peygamberler birbirlerinin babadan kardeşleridir. Dinleri birdir." Bu itibarla İslam umumiyetle sanıldığı gibi yalnız Kur'an'ın muhtevasına münhasır değildir. Bütün semavi dinler, beşeri tahrifler meydana gelmeden evvelki halleriyle hep odur. Yani İslam'dır. Bu gerçeği ifade için Kur'an-ı Kerim'de "Allah indinde din İslam'dır" buyurulmaktadır. Aynı zamanda bu ifade beşeriyetin dünya ve ahiret selameti için yegane reçetenin de sadece İslam olduğunun bir beyanıdır. Bu hakikat bir başka ayet-i kerimede daha sarih bir şekilde şöyle ifade buyurulur: "Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki ondan böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o ahirette de zarar edenlerden olacaktır." O halde ta Adem aleyhisselam'dan beri beşerin tekamül seyrine bağlı olarak bir gelişmeye mazhar olup Kur'an'da kemalin zirvesine ulaşmış bulunan İslam nedir? Evvel emirde bu hususta yapılan bütün tariflerin özü kısaca şu iki noktada toplanır. Birincisi itikat. Amentü'de belirtilen esaslara doğru ve samimi bir şekilde iman. İkincisi ameli salih. Yani imandan sonra Cenab-ı Hakk'ın bizlerden istediği ibadet ve muamelatı ihlas ve samimiyetle ifa. İşte bu iki hususun bağrında yaşayan İslam, düşünce, yaşayış ve davranışlarımızın ilahi nizamını sağlayan muvazineli güzellikler zinciridir. Akıl, kulak, göz, dil ve gönül arasında ulvi rabıtalar kurarak Allah'a uzanan bir yoldur. Ondaki yüce ve sırrı incelikler bir rahmet olarak taşa dahi damlasa onu topraktan daha yumuşak bir gönül haline getirir. Ancak ondan uzak gönüllerse gaflet çöllerinde kuruya kuruya taş kesilmiş demektir. Bu halden kurtuluş da yine İslam'dadır. İslam fikri, kavli, fiili bakımdan insanı en güzel şekilde yoğurup kemale erdiren ve karanlıklardan nura çıkaran saadet fecridir efendim. Yani o, alçakta olanları yükseltip zirveleştiren bir müessirdir. Bir toprak gibidir ki, kendisine teslim olan nice çürük dal ve budak parçalarından, hatta teresübattan dahi gözleri ve gönülleri okşayan nadide güller, menekşeler, laleler ve zambaklar yetiştirir. Basit ve sıradan kulları mümtaz hale getirir. Hilkatleri asli hallerine çevirerek güzelleştirir. İnsan ve kainatın sırlarının sermayesi odur. Bu bakımdan o, ebediyet yolculuğunda kulları hüsrana düşürmeden ilahi nimetler meşheri olan cennete sevk edici yegane sırat-ı müstakimdir. Bir nimeti ebedidir. Bu nimeti şair şöyle dile getirir: "Kalbe Kevser suyu, bir âb-ı hayat, dini mübin, onu içtikçe yaşar bizle semavat-ı zemin. Sidredir yerde bırakmaz kulu İslam burağı, götürür ümmeti miraca Muhammedül Emin. O cihan tacı, dua kıldı günahkara dahi, biz yeter ki diyelim canı gönülden amin." Nuri İslam'a gönül sadece insan

tanır mı? Cümle dağlar, dereler, ay ve güneşler mümin. Hub cemal lütfediyor vasını hem cennetini. Mehmedi can verebilsek okunurken Yasin. İslam inancı yeryüzünün helak girdaplarında boşalayan perişan insanına ilahi bir lütuf olarak indirilen bir hablullah, yani Allah'ın ipidir. Ona gönüllerini ram edenler faniliklerden sıyrılarak ruhani ufukların seyyahı olup miraca dek yükselir, ölümsüzler kervanına katılır. Bu ram oluşla İslam'ın ulviliklerine nailiyetin tahakkuku içindir ki onu her hususta Allah'a teslim olmak şeklinde tarif etmişlerdir. Çünkü beşeri yüceltecek olan kulluk hususiyetinin en güzel tezahürü teslimiyetle mümkündür. Hak Teâlâ kulluğun zirvesinde olan peygamberlerine İslam'ı bütünüyle hayata geçirici umumi bir emir mahiyetinde Allah'a teslim olun buyurduğunda her biri alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum şeklinde arz-ı teslimiyet ve kulluklarını beyan ve isbat etmişlerdir. Cenab-ı Hak bu hakikati İbrahim aleyhisselamın şahsında şöyle beyan buyurur. Rabbi ona İslam ol dediğinde o alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Muhterem dinleyicilerimiz, bu teslimiyet Allah'la beraber olmanın, daima onu zikretmenin ve ona şükretmenin bir nişanesidir. Zaten bütün ibadetlerde ve kulluktaki gaye de Allah'la beraber olabilmektir. Yani marifetullah ve muhabbetullah'tır. Bu hususla alakalı olarak şu misal pek hikmetlidir. Rivayete nazaran bir vaiz kürsüde kabir ahvalini anlatmaktaydı. Cemaatin arasında Şeyh Şibli Hazretleri de vardı. Vaiz, sohbetinin sonuna doğru Cenab-ı Hakk'ın kabirde soracağı suallerden bahisle ilmini nerede kullandın sorulacak. Malını, mülkünü nerede harcadın sorulacak. Ömrünü nasıl geçirdin sorulacak. İbadetlerin ne durumda sorulacak. Harama, helale dikkat ettin mi sorulacak. Bunlar sorulacak, şunlar da sorulacak diye uzun uzadıya birçok husus saydı. Bu kadar teferruata rağmen meselenin özüne dikkatin çekilmemesi üzerine Şibli Hazretleri vaize seslendi. Ey vaiz efendi, suallerin en mühimini unuttun. Allah Teala soracak ki, ey kulum, ben seninleydim, sen kiminleydin? Ben seninleydim, sen kiminleydin? Bu inceliği nazarı dikkate aldığımızda İslam, siz her neredeyseniz o sizinledir şuurunda yaşayarak ona kavuşmaktır. Dolayısıyla İslam, Allah'a muhabbet, bağlılık ve itaat zemininde ebedi selametin ve vuslatın sağlanması demektir. Yerlerin ve göklerin ıslah ve nizamı itaate bağlıdır. İnsanlarda kulluk ve itaat olmadığı zaman ilahi program gazap tecellilerine inkılap eder. Ayet-i Kerime'de buyrulur. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat belirir, düzen ve ahenk bozulur, afetler zuhur eder ki Allah insanların yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Buna göre kulluk ve itaatten, yani İslam'dan kopuş, karada ve denizde düzen ve ahengin bozulmasına sebebiyet vermekte ve meydana gelen afet türünden hadiseler, mücrimlere bu dünyaya ait küçük bir ceza mahiyetinde tekrar İslam'a sarılmayı temin edici,

ikaz tecellileri vasfını taşımaktadır. Basar ve basire sahibi olan kul, İslam vesilesiyle esere bakar müessiri, sebebe bakar müsebbibi görür. Maddeye bakar manasını sezer. Fani dünyanın hakikatini idrakle ahireti hatırlar. Şu muhteşem kainat manzumesini, bilhassa engin semaları seyredip, ilahi kudret ve azametin her an farkında yaşar. Aczini ve nefsini bilir, kulluktan uzaklaşmaz. Ebed alemine doğru Rabbine yolculuktaki esrar-ı ilahiyeye vakıf olur ve vuslat iştiyakı içinde secde edenler kervanına katılır. Böylece yaratılış gayesi hasıl ve kul da sonsuz nimetlere, kurtuluşa ve ilahi vuslata vasıl olur. Ayet-i Kerime'de buyrulan, Allah kimi doğru yola iletmek isterse, onun kalbini İslam'a açar, hakikati tecelli eder. Ancak bu tecelliden adeta kaçarcasına uzaklaşanlar da, Ayet-i Kerime'nin devamında buyrulan, Allah kimi de saptırmak isterse, sanki o kimse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir. Hitabına duşar eden bir gaflet girdabında, perişanlık ve hüsran avazeleriyle ebediyen helak olurlar. O halde yegane kurtuluş, beşere ancak İslam'ın saadet ikliminde nasip olmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Kim Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed'i kabul edip hoşnut oldum derse, cennet ona vacip olur.''

İslam silim ve selamet kökünden gelmektedir ki, bağlılık, hakka rağm oluş, selim ve lekesiz tutmak, selamete girmek, ihlas ve samimiyet gibi muhtelif manaları da içine alır ve esasla imanla birleşir. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha-i Şerife de mecazen İslam'ın tarifinden ibarettir. Buna göre İslam gazaba uğratmadan ve sapıklığa da düşürmeden kulu sırat-ı müstakime, yani dosdoğru yola ileterek saadet ve selametin feyizli kucağında Allah'ın sonsuz nimetlerine mazhar kılmak suretiyle alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun dedirten ve bu halin devamı için Allah'ım ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz sırrını yaşayan ilahi bir dindir. Dolayısıyla iman ihtiyacının tatmini, aklın teskini, mal ve canın emniyeti, neslin muhafazası ve en güzel ahiret ticareti ancak İslam'la mümkündür. Bütün muhtevası dikkate alındığında o, en doğru bir iman dinidir. İnanç esasları daima ulvi temeller üzerindedir. İnsan şeref ve haysiyetini zedeleyen şirk gibi inanç sakatlıklarından uzaktır. Ruhları besleyen bir ibadet dinidir. Kulları mükellef tuttuğu ibadetler nice muhtelif şekil ve hikmetleriyle hem bedeni hem de ruhi öyle istifadelere nail eyler ki gönüller onların doyumsuz hazlarıyla adeta bir cennet hayatı yaşar. Bir rahmet dinidir. Beşeriyet nice günah ve gaflet çukurlarında bocalarken onlara yaptıklarının karşılığı olarak helak ve hüsrandan ziyade rahmet ve af kanatlarını açarak saadet iklimine çekmeye gayret eder. Cenab-ı Hakk'ın "Rahmetim gadabımı geçmiştir" beyanı da bunun bir nişanesi değil midir? İslam bir rahmet dinidir. Rahmetle hemen hemen aynı manaya gelen merhamet, İslam dininin en mühim temel hususiyetlerindendir. Öyle ki Kitabullah'ın serlevhası olan Besmele'de Cenab-ı Allah, lafzayı celalinin yanında merhamet hususiyetini ifade eden Rahman ve Rahim kelimelerini zikretmiş, ardından ilk sure olan Fatiha-i Şerife'nin ikinci ayetinde de aynı esmayı ilahiyesini tekrar eylemiştir. Daha sonra bir başka surenin ilk kelimesi olarak Rahman sıfatını kullanmış ve bu adı o sureyi de bahşetmiştir. Böylece orada Kur'an'ı Rahman olan Allah öğretti ifadesiyle bütün bir Kur'an'ın ve muhtevasının

davasının beşeriyete Cenab-ı Hakk'ın bir merhameti olarak takdim edildiğine de işaret buyurmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in bir rahmet ve şifa olduğu İsra suresinde açıkça beyan edilmektedir. Diğer taraftan Allah Teala'nın peygamberlerine verdiği en yüce hasletlerden biri de merhamet olmuştur. Bilhassa ey Resulüm, biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik beyanı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bu vasıf hiçbir insanın takat getiremeyeceği bir zirve teşkil eder. Onun Taif'te taşlanıp kan revan içinde kaldığı zaman kendisine gelerek, ''Ya Resulallah, arzu edersen şu kavmi helak edelim.'' diyen başta Cebrail ve diğer meleklere, ''Hayır, bunu istemem. Ben bir rahmet ve merhamet peygamberiyim.'' demesi ve ardından da o kavim hakkında hayır dua etmesi engin merhametinden sadece bir numunedir. Diyebiliriz ki İslam'da imanın ilk meyvesi merhametten ibarettir. Bu istikamet üzere yaşayan hak dostları kulluğu kısaca şu iki hususla ifade etmişlerdir. Tazimli emrillah, yani Allah'ın emirlerini hürmet ve ihtiram içinde yerine getirmek ve şefkatli halkillah, yani yaratılanlara yaratandan ötürü şefkat ve merhamet göstermek. İslam mantık dinidir. İslam akıl ve mantık mahsulü değildir. Ancak onları da yaratan Yüce Mevla tarafından gönderildiği için akıl ve mantığı en güzel ve doğru şekilde yönlendirip insan muvazenesini mükemmel bir surette temin eder. Yani akıl, keyfiyet ve kemiyet alemlerinde dönüp dolaşır, neticede gayesine ancak tevhidle ulaşır. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de sık sık ''Akletmez misiniz?'' buyurarak insanları tefekkür alemine çağırır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ''Bir saatlik tefekkür, 60 senelik ibadetten eftaldir.'' buyurarak aklı marifet ve hikmet deryasında kullanmanın ehemmiyetini beyan eder. Zira akıl, vasılı ilallah olma yolunda bir tercümandır. İslam, muhabbet ve aşk dinidir. İslam sadece akılla gönle yol aldırmaz. Zira akıl, nice faydasına rağmen bazen de vuslata uzaktan tercüman olmaya kalkarak insanı hedefe götürmez ve vesveseler girdabında bocalatır. Dolayısıyla onu muhabbet ve aşkın emrine vermek, aşk parlaklığıyla parlatmak zarureti vardır. Hazreti Mevlana buyurur, ''Bahtı yaver ve talihli kul bilir ki, kuru kuruya akıl ve zeka taslamak iblisten, onu aşkla yoğurarak muhabbetle hakka yürümekse Adem'dendir. Aşk gemiye benzer. Gemiye binen kişinin afete uğraması nadirdir. Çok defa kurtulur.'' Muhterem dinleyicilerimiz, filozoflar gibi aklı aşksız olarak kendilerine kılavuz edenler, zamanın esiri, göz ve kulak putlarının hizmetkârı olurlar. Oysa aklın hakkı tanıması aşk sayesindedir. Aşka gelince o akıldan sadece bir dayanak alarak faydalanır. Aşkın semeresi fedakarlıktır. Bu can vermeye kadar gider. Ashab-ı kiram, Allah Celle Celaluhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolunda can ve maldan vazgeçmeleri neticesinde insanlığın en mümtaz şahsiyetleri oldular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her arzusuna ''Anam, babam ve canım sana feda olsun ya Resulallah'' diyerek hayatı aşk ve heyecan dolu manevi ve müstesna

bir iklim içinde yaşadılar. Bu itibarla İslam bir gönül dinidir. İnsanların gönül alemlerini tezyin eder.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

Şeyh Mehmet Cemalettin Uşşaki Hazretleri. Edirne'de doğmuş olup doğum tarihi bilinmemektedir. Kendisi seyittir. Cemalettin Uşşaki Hazretleri ilk olarak Edirne'de meşhur mutasavvıf Şeyh Mehmet Hamdi Bağdadi Hazretlerine intisap edip ilim ve edep öğrenmiştir. O zat-ı muhteremden ilim irfan tahsilinden sonra hilafet almıştır. Daha sonra Sezaiye tarikatı piri Hasan Sezai Hazretlerinin hizmetine girip seyr-i süluk ederek o zattan da Gülşeniye, Sümbüliye, Şabaniye ve Nakşibendiye kollarının icazetini almıştır. Hamdi Bağdadi'nin vefatından sonra Halvetiye Ricali'nden Hasan Sezai Hazretlerinin meclislerine devam etmiştir. Manevi ilimlere sahip olan bu zata talebe olup çok yüksek manevi mertebelere kavuşmuştur. 1155 miladi 1742 senesinde İstanbul'a gitmiştir. Eğri Kapı dışındaki Savaklar mevkiinde bulunan Hirami Ahmet Paşa dergahına vefat eden Muhammed Efendi'nin yerine tayin edilmiştir. Cemalettin Uşşaki Hazretleri vefatına kadar bu dergahta isteyen herkese ilim ve tasavvuf yolunun edebini öğretmiştir. Zamanında kaybolmaya yüz tutan Uşşakiye tarikatını yeniden ihya ederek bu yolda çok talebe yetiştirmiştir. Bu sebeple kendisine Uşşakiye tarikatının ikinci piri unvanı verilmiştir. Yetiştirdiği talebelerden biri de meşhur Uşşaki Şeyhi Pir Selahaddin Uşşaki'dir. İslam ve tasavvuf ilminde büyük alim olan Pir-i Sani Cemalettin Uşşaki Hazretleri bu ilim deryasını insanlara aktarmak için çalışmış ve Uşşaki tarikatının yayılmasında önemli vazifeler ifa etmiştir. 1751 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri şerifleri İstanbul Ehri Kapı'daki Savaklar Mahallesi'nde bulunan Hirami Ahmet Paşa dergahının avlusundaki türbede bulunmaktadır. Şeyh Celaleddin Uşşaki Hazretlerinin bir halifesine kabiliyetli müritlerin yetiştirilmesini tavsiye ve bazı vasiyetleri hakkındaki mektup şu şekildedir. Bütün noksanlardan münezzeh ve mukaddes olan Allah'ın adıyla. Cenab-ı Mevla, milletin hastalarının tabibi ve son peygamberin ümmetinin illetli kullarının hekimi, salat ve selam onun üzerine olsun. Hürmetine iki cihan saadetiyle mesut ve mesrur eylesin. Kalbimizin derinliklerini zat-ı ilahisinin muhabbetiyle doldursun ve ilahi gizli sırlarını vuslat uzak eylemesin. Benim gözümün nuru. Malumunuzdur ki halifelikten zahiri maksat fakirlerin terbiyesinin yükünü yüklenmektir. O taraflarda yüce tarikata talip, hakka rağbetli aşıklar bulunursa biat için terkinde bulunup nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi için gayret ve himmet edin. Özellikle manevi hizmet hususunda suri hizmette budur ki manevi kardeşiniz bizim derviş hıfsığının bizzat kendi ve manevi kardeşiniz Seyyid Nizamettin'in annesi hususunda önem gösteriniz. İnşallah hem manevi hem de suret hususunda memuriyetle biliniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Yunus Suresi 10. ayet zümresine katılırsınız. Baki olan Allah'tır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

Hikmetullah. Manevi kardeşiniz Seyyid Nizamettin. Derundan dualar edip elinizi öper ve hayır dualarınızı ister. Ve derviş Hıfsı da ihlasla ve özel dua edip mübarek elinizi öpüp himmetinizi bekler. Üsküdari Seyyid İbrahim Halife, Vefai Halife, Hasan Ayıntabi Halife,

fakirler ve diğer dostlar hepsi dualar edip şerefli hatırınızı sorarlar. Baki dua. Fakir ve miskinlerin hizmetkarı Şeyh Seyyid Mehmet Cemalettin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Biz elhamdülillah bizim yolumuz belli. Büyük belirler yolu. Üstazım Mahmut Ahmet'dir de bilen de bilir. Kibar-ı İllah'ın en yüksek yetkisi Sultan Arif'in idi. Bize Cenab-ı Hak bu güzel yola bizi sevk etmiş. Yalnız biz de böyle geliş güzel bilgisi içinde olursak istifade edemeyiz. Adabına muhakkak dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak neyi emretti, neyi yasak etti, bunun üzerinde ısrarla duracağız. Ki manen terakki edelim, bu birinci basamak. Birinci basamağa dikkat edilmezse insan ne aykı geçile maneviyattan istifade edemez.
2: Muhterem Üstad, salih ve sadık olarak bildiği, tanıdığı kim varsa, gönlünde her birine bir yer ayırmışsa da, henüz gönlünü tamamen kaptırıp teslim olacağı üstadını bulamamıştı. Arayış sürüyordu. Yaş 30'u yeni aşmıştı ki, iradesini elinden alan büyük buluşma Bursa'da tecelli etmişti. Dönemin büyüklerinden Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri ile ummadığı bir şekilde karşılaşmış ve adeta tutuluvermişti. O mu Sami Efendi'yi bulmuştu, yoksa Sami

0: Efendimi onu bulmuştu. Bu sır bize kapalı. Ama gerçek olan bir şey var ki, her ikisi de aradığını bulmuştu. Musa Topbaş Hazretlerinin hayatında en büyük tesiri icra eden alim ve arif zat, hiç şüphesiz ki Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleridir. Sami Efendi Hazretleri ile tanıştığında, ruhunda o zamana kadar hissetmediği manevi haller zuhur eder, içine bir ateş düşer. Onun şu ifadeleri, tasavvufa olan muhabbetinin izharıdır.
1: Sami Efendi Hazretlerine intisabımdan sonra dünyaya bakışım ve görüşüm değişti. Eski sevdiklerimi sevemez hale geldim. Her gün beraber yiyip içtiğim arkadaşlar vardı. Bir anda silindi. Ne onlar fakiri aradı, ne de ben onları aradım. Muhterem üstazımızın huzuru âlilerine girdiğimizde tasavvufa dair hiçbir malumatım yoktu. Bize evrat verecekler, yapacağız o kadar. Manevi değişiklik gibi şeylerden haberimiz yoktu. Zahiri bir ders gibi telakki ediyorduk.
2: Fakat esas Musa Efendi'nin hayatını değiştiren o intisap dediğimiz Sami Efendi ile manevi evlat olarak buluşmasıdır ki bu çok önemli bir husustur. Şöyle önemli bir husustur kendi ifadeleriyle. Ben diyor Sami Efendi Hazretleri'ne gidince zannettim ki hani herkes bir yere gidiyor, bir evrat alıyor, virt alıyor. Bana da Hazret diyecek ki işte evladım bak şu istiğfarları yaparsınız, şu salavatları okursunuz, şu zikirleri yaparsınız. Allah da size nafile ibadet yaptığınız için bol bol ecir verir. Ben diyor böyle zannediyordum biraz da ama diyor Sami Efendi Hazretleri ile o intisap dediğimiz buluşmada şunu hissettim ki diyor insanın kalbine elinde böyle koymuştu tam kalbinin üstüne o intisap dediğimiz hadiseyle eğer gerçek mürşide bulduysa insan kalbine diyor bir aşı yapılıyor. Kalbe aşı yapılıyor kalbe. O aşı tuttuğu zaman da diyor hayatınız topyekün değişiyor.
1: Kalbe kuvvetli bir aşk aşısı vuruyor. Salik hakikaten zeki, anlayışlıysa onun kıymetini biliyor, o halini muhafaza ediyor. Biraz noksanlığı olansa istifade etse bile o kadar alamıyor. Tasavvuf bir derya. Hem her şeyi bilir hem hiçbir şeyi bilmez. Çok dereceler var. Derecenin derecesi var.
2: Ve ben Sami Efendi Hazretlerinden o intisap dediğimiz hadiseyi gerçekleştirdiğimde yani ona manevi bir evlat olduğumda, belirli virtleri aldığımda evime geldiğimde şöyle bir değerlendirme yaptım. Ben adeta manevi bir ameliyattan geçmişim. Tabii böyle bir bağlanış, böyle bir cezbe yani intisabın başındaki bir cezbe deniliyor ona tasavvufta. O hayatı çok değiştiriyor. Ve birden de diyor, benim hayatımda adetlerim vardı belki günlük, haram olmayan, günah olmayan adetler ama onların daha güzelliğini hemen benim içimde bir değişiklik oldu diyor. Oturmamda, kalkmamda, kullandığım bazı eşyalarda bunların hiçbirisi haram değildi ama ben birden onun yerine şöyle yapsam, o oturuşun yerine böyle otursam, onu kullanmam yerine bunu kullansam daha iyi olur gibi kendiliğinden içimde değişiklikler başladı.
0: Musa Efendi, mürşidi Mahmud Sami Ramazanoğlu'yla ilk tanışmasında yaşadıklarını şöyle anlatır.
1: ...1950 senesinin yaz aylarının yerlerini sonbahara terk edeceği Ağustos sonlarındaydı. Mutat olarak ailece her sene dinlenmek için Bursa'ya gider, 15-20 gün kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a dönerdik.
3: Fakat bu sene Bursa'ya geldiğimizde bir haftadan beri halkta diğer senelerin huzur ve neşesini göremiyorduk. Herkeste bir bezginlik, bir sıkıntı hali seziriyordu. Bilhassa yaşlılar biz kuraklığın ne olduğunu biliriz diyorlardı.

0: Çünkü Bursa Ovası'nın o zamanki canlı yeşilliğinin donuklaşmaya, Nilüfer Çayı'nın kurumaya, çeltik tarlalarının suyunun çekilmeye başladığı ve şehrin bazı semtlerinin suyunun akmadığı görülüyordu. Yine bir gün Bursa'da otelin bahçesinde muhtelif kimseler oturuyorlar, aralarında muhtelif konulara dair mübahaseler yapıyorlardı.
1: Cemaat arasında bir fısıltı duyuldu. Sonra bir müddet sessizlik. Adanalı Sami Efendi Hazretleri teşrif etti denildi. İçlerinden biri söz alarak, "Bu zat Allah sevgilisidir. Yemez, içmez, uyumaz, sabahlara kadar ümmeti Müslümin'in salahı için dua eder. Her hali ahlak numunesidir. Her hareketi Kur'an ahkamına uygundur. Her gittiği yere bereket götürür. Hastalar şifa, dertliler deva bulur," diyordu. Ben bu ismi ilk defa duymuştum. Bu sözler kalbimde yer etmişti. İçimden, "Böyle bir zamanda böyle bir Allah dostu nasıl bulunur?" diye geçirdim. Otelin ovaya bakan iki odalı bölümüne iki refikiyle yerleşmişlerdi. Aradan kısa bir zaman geçmişti. Gökyüzü birden bulutlandı, karardı. Gök gürültülerini tatlı tatlı yağan yağmur takip etti. 2-3 gün aralıksız devam etti. Dereler doldu, soluk otlar yeşillendi. Herkes elhamdülillah, kuraklık tehlikesi atlatıldı diye Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerine şükürlerini izhar ediyorlardı. Gülmeyen yüzler gülmüş, sıkıntıda olan sineler açılmıştı. Muhterem Üstad ve iki arkadaşı yağmur altında şemsiyelerini açarak devamlı vakit namazlarını Hüdavendigâr Camii'nde eda ediyorlardı. Yaz olmasına rağmen şemsiyelerini yanlarına almalarının bir hikmeti vardı. Öyle bir cezbeye, sevgiye tutulmuştum ki bahçenin bir kenarında onların gidiş ve dönüşlerini bekliyor, geriden temaşa etmekten bir haz duyuyordum. Çocukluğumdan beri kemal ehline karşı derin sevgim vardı. Büyük zatların ziyaretine gider, onlarla oturmaktan, onları dinlemekten zevk alırdım. Onlar da âli cenap insanlar oldukları için samimiyetimi gördüklerinden küçüklüğüme rağmen huzurlarına kabul ederlerdi. Fakat bu Allah dostundaki hal, vakar, eda şimdiye kadar gördüklerimden hayli farklıydı. Kendilerine yaklaşmak, hizmeti âlilerinde bulunmak, dualarını almak istiyordum. Refiklerinin izniyle huzurlarına çıktım. Nereye arzu ederlerse arabamla hizmete amade olduğumu söyledim. Dışarıdaki vasıtalarla ihtiyaçlarını gördüklerini beyan ederek özür dilediler. Yani kabul etmediler. Yalnız birkaç gün sonra Mudanya yoluyla İstanbul'a döneceklerini söyleyip beraberce oraya götürmeme muvaffakat ettiler. Zikredilen günde Mudanya'ya kadar beraberce gidildi. Vedalaşıp ayrıldım. Vapur ufukta kayboluncaya kadar yaşlı gözlerimle seyrettim. Bu mürşidi kamilin sevgisi gönlümde o kadar yer etti ki hayali gözümden hiç gayb olmadı.

0: Musa Efendi, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerini zaman zaman ziyaret etse de, 6 yıl kadar bu âli yola zahiren intisap edememişti. Ancak yıllar geçtikçe içindeki iştiyak dayanılmaz hale gelmiş ve büyük bir istekle bu ulu kapıya bağlanmaya karar vermişti.
1: İşte ilk aşı böyle oluşmuş. Bu 1950'li yıllarda olmuş, fakat mesela Sami Efendi'ye intisabı 1956 yılında olmuş. Diyor ki Sami Efendi Hazretleri ile tanışınca zaten bize hemen gel size evlat verelim demediler. Zaten demezler de büyükler. Siz kendi halinizle talep oluşursa, içinizde bir ateş oluşursa siz talip olursunuz. Cenab-ı Hak da lütfederse olur. Fakat diyor 1956 yılında diyor ailece Malatya'ya gittik diyor. Ailesi Malatya'da idi Musa Efendi'nin eşi. Niyetimiz bir iki hafta kalmaktı diyor. Yanımızda da diyor Üstad Necip Fazıl'ın Halkadan Pırıltılar adıyla bir eseri vardı. Oradan Allah dostlarının merakiplerini okuyoruz diyor. Derken diyor içimizde bir ateş belirdi. Hemen diyor dönme ihtiyacı hasıl oldu. İstanbul'a diyor kısa sürede döndük. Valizleri diyor eve bırakır bırakmaz hemen diyor Erenköy'e koşarak gittim adeta diyor. Vardım diyor, kapıyı çaldım, içeri girmek istedim Sami Efendi Hazretleri'nin. Müsait olmadığını söylediler diyor. Yarım saat sonra tekrar geldim. Tekrar müsait olmadığını ifade ettiler. 2-3 defa tekrar edildi. Tabii diyor bu edebe mugayir ama diyor duracak halim yok diyor. O kadar bir demek ki arzu oluşmuş. Derken kabul ettiler diyor. Elhamdülillah diyor. Daha sonra diyor Sami Efendi Hazretleri'nin yanından hiç ayrılmamaya gayret ettim.
0: Musa Topbaş Hazretlerini yakından tanıyanlar, onun Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine olan hayranlığını, engin muhabbetini, teslimiyetini, tazimini ve hizmetini daima gıptayla seyretmişlerdi. Nitekim Emin Saraç Hoca Efendi, Musa Topbaş Hazretleri için şöyle demişti.
2: Musa Efendi'nin kolaylıkla mı oraya çıktığını zannediyorsunuz? Zenginlik insana bir tuğyan sebebidir, buyuruyor Yüce Mevlamız. Gerçekten de zenginlik imtihanı fakirlik imtihanından zordur. Musa Efendi o zenginlik içinde yükselmeyi başarabilmiştir. Ben Musa Efendi'nin vaktiyle Sami Efendi'ye nasıl hizmet ettiğini biliyorum. O derece dikkat, tevazu, mahviyet. Gerek buradaki ve gerekse hac mevsimindeki hizmetleri anlatmak mümkün değil. İçinde bulunduğu zenginliğe rağmen Sami Efendi'nin misafirlerine son derece büyük hizmetkarlık yaptı. Bizzat kendi elleriyle ikramlarda bulunurdu. Bu hizmetlerinin hepsi onun o kemale erişmesine neden olmuştur.
3: Mürşitlik de çok mühim ama mürit olabilmek daha da mühim. Gerçek bir müritlik yaptı. Sami Efendi'ye senelerce hizmet etti. Onun izinden yürümeye gayret etti.
1: Aşağı yukarı 22 sene veya daha fazla bizzat aktif olarak yanında yakınında hizmette bulunmuş. Hem de dillere destan bir hizmette bulunmuş. Bir hizmet hayatı geçmiş. Müritlik dönemi geçmiş Musa Efendi Hazretleri'nin Sami Efendi Hazretleri ile. Ve bir büyüğümüzün ifadesiyle mürşidine sevdalanmış bir zattı Musa Efendi. Zaten tasavvuf, tasavvufi olgunluk, tasavvufi yürüyüş böyle bir kitap okumayla oluşan bir yürüyüş değil. İnikas ve insiba derler. Klasik tabir böyledir. İnikas ve insiba yansıma ve boyanma tarihiyle gelişme olur, yetişme olur. Ne demek yansıma ve boyanma? Siz muhabbetle birbirinize kalben bağlanacaksınız. Siz ona irtibat

adeta kalbinizi muhabbetle rapt edeceksiniz, bağlayacaksınız. Mürşidiniz de size teveccüh edecek, size merhamet kanatlarını açacak, iltifatını yöneltecek. İki gönül bir olacak adeta ve orada duygular akmaya başlayacak, haller akmaya başlayacak ve böyle güzelleşeceksiniz. Musa Efendi'ye Allah böyle bir teslimiyet nasip etmiş. Kendisi yine şöyle ifade ederdi. Fakir derdi, evvelce gassal elinde meyyit gibi teslim olunacak ifadesini anlamazdım. Yani ölü yıkayıcısının elinde ölü gibi olmak. Adeta iradesini bile kaybedecek derecede olmak. Bu nasıl olabilir? Bir insanın aklı var, idraki var. Böyle bir şey nasıl olabilir diye düşünürdüm. Fakat diyor, ne zaman Sami Efendi Hazretlerini tanıdım, iradem elimden gitti adeta diyor. Onun o güzelliğine, kulluktaki güzelliğine hayran oldum. Gayri ihtiyari, gayri iradi böyle bir bağlanış ve teslimiyet hali zuhur etti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Musa Efendi tasavvuf yolunda ilerlemek için teslimiyetin çok önemli olduğunu beyan eder, bu konuda şöyle buyururlardı.
2: Bu yolda teslimiyet çok mühimdir. Teslimiyeti olan rahata kavuşuyor. Teslimiyeti olmayanın ne kadar ibadeti çok olsa da, birçok meziyeti de olsa o kafi gelmiyor. Denizde boğulacak kimse bile öyledir. Denize ve kurtarıcıya teslim olup kımıldamadan durursa, onu sahili selamete çıkarırlar. Yok çırpınırsa kendi kendine boğulur gider. Efendim nasıl teslim olunur? İşte şer'i ölçüler var. Teslim olmak demek Cenab-ı Hakk'a teslim olmak demektir. Ama gelişi güzel de herkese teslim olunmaz, o ayrı bir mevzu. Muhakkak hakiki mürşidi kamil olacak. O zaman ona teslim olmak daha kolaydır. Mesela bir insan herhangi bir şeyhten zahiren ders almıştır. Gönülden bağlanmamıştır ama zahiri olarak dersini yapar. Fakat ufak bir şey olduğu zaman değil teslim olmak, kendi ölçüsüne göre şeyhini tenkit bile eder. Böylesini de gördük. Bu kişi nasıl terakki eder?
3: 1956 yılından sonra Sami Efendi Hazretleri ile bir hac yolculukları oluyor. Beraberinde yol arkadaşları var, yakın hizmette bulunan muhterem insanlar var. Tabii Suriye halkının o dönemde çok muhabbeti sebebiyle önce Suriye'ye iniyorlar, sonra Hicaz'a devam ediyorlar. Pek çok yolculukları bu şekilde gerçekleşmiş. Suriye inişlerinden birinde Sami Efendi Hazretleri diyor ki, otele girmeden önce açlık giderecek ekmek, peynir, helva gibi şeyler alalım, otele öyle geçelim diyor. Yanındaki yol arkadaşlarından birisi diyor ki, efendim diyor, Suriye'de ekmekten, helvadan, peynirden bol bir şey yok diyor. Bir otele yerleşelim, ondan sonra alırız diyor. Musa Efendi de diyor ki, o hizmet eden abimize, abi diyor, üstazımız ne derse keramettir diyor. Onu değiştirmeden dediği şekilde tatbik edelim, alalım, ondan sonra otele geçelim diyor. O abimiz de yok diyor, önce otele yerleşelim, ondan sonra alırız. Tabii Musa Efendi çok yeni olduğu için hizmette ısrar edemiyor ve otele yerleşiyorlar. Otele girer girmez, odalarına yerleşir yerleşmez bir haber duyuluyor. İşte Suriye'de ihtilal oldu. En az 3 gün sokağa çıkma yasağı var. Tabii bu 3 gün içerisinde, otelde kaldıkları 3 gün içerisinde Sami Efendi Hazretleri, ben sizi uçaktan inerken ikaz ettim. Yani böyle böyle bir şeyler alalım dedim, almadınız şeklinde en küçük imada dahi bulunmuyor. Ve öyle bir durumda herkes dersini almış oluyor. Burada Musa Efendi'nin söylediği, yani büyüğünden ağzından ne çıkarsa, nasıl talep edilmişse aynen yapmak hizmet anlayışının temelini

0: teşkil ediyor. Pek çok yolculukları oldu. Yani bütün yolculukları esnasında Sami Efendi Hazretlerinin hizmetinden en çok memnun kaldığı ve hiç rahatsız olmadığı tek kişi Topbaş Musa Efendi'ydi.
1: Musa Efendi Hazretleri öncelikle de gerçekten Sami Efendi Hazretleri'ni hayattayken hep onu ön plana çıkarmıştır. Bir dostumuzun çok güzel bir şeyi vardır. Der ki Sami Efendi Hazretleri'nin torunlarından birisine, ben de sizin Sami Efendi'yi biz sizden daha fazla tanırız. Niye? Çünkü der Musa Efendi bize hep Sami Efendi'yi anlattı. Hiç kendisini anlatmadı. Musa Efendi'nin hemen hemen Sami Efendi'nin bir sohbetini kaçırdığını ben duymadım yani. Nerede onun bir sohbeti varsa hem sohbete katılan hem de gidip işte o günkü imkanlarıyla Hazret'e hizmet eden bir insan. Daha sonra Sami Efendi'nin yazdığı birçok kitabı oturmuş, istinsak etmiş Musa Efendi. Çok güzel bir hattı vardı Musa Efendi'nin. Hatta el salmış zamanında. Çok güzel bir yazısı vardı gerçekten. İnci gibi böyle o rika yazıyı inci gibi yazardı. Defterleri vardır kendilerinin. Mesela yani o defterlere bakıyorsunuz, var bizim arşivimizde. Sami Efendi'nin yazdığı kitapların büyük bir çoğunluğunu oturmuş tekrar oraya baka baka yazmış. Bu tabii hem rabıtaya bir vesiledir, hem de mürşidinin yazdığını böyle yaza yaza hazmetme meselesidir. Tabii daha sonraki zamanlarda hemen hemen bütün Anadolu seyahatlerinde Musa Efendi Sami Efendi'nin yanındadır. Ama biraz daha Sami Efendi'nin Anadolu'ya çıkamadığı zamanlarda ise artık Musa Efendi Sami Efendi adına Anadolu'ya gidip Anadolu'da insanları işte güzel Müslüman olmaya, seheri olmaya, infak ehli olmaya, güzel ahlaklı insan olma yolunda telkinlerde, sohbetlerde bulunan bir insandır. Ve bunları da hep Sami Efendi Hazretleri'nin izniyle yapar, gider Anadolu'ya. Ondan sonra da efendim filan yere gittim, işte orada şu sohbette bulundum, şu kitabınızı okudum, şu defterinizi okudum deyip mürşidine bu manada bilgiler veren, ondan sonra faaliyetleri hakkında sunumlar yapan bir güzel insan. Tabii 1979 yılında Sami Efendi Hazretleri Medine'ye hicret edince tabii Musa Efendi'nin yapacağı tek şey vardı gene, mürşidinin peşinden gitmek veya mürşidiyle, mürşidin refik olmak diyeyim ona daha doğrusu, izinden gitmek. Hemen Musa Efendi de artık son zamanlarını 84'e kadar, öncelikle 79'dan 84'e kadar hep Medine'de kaldılar. Yani 6 ay Medine'de kalırlardı. Yazın buraya gelip birkaç ay yine Anadolu'daki hizmetleri ifa ederler. Oradan da giderler mürşitlerine, o noktada yapılanları anlatırlar. 84'te mürşitleri Cennetül Baki'ye tevdi edildikten sonra da ta 97 yılına kadar hep yine Medine'de geçirdi büyük bir zamanını Musa Efendi Hazretleri.

0: Musa Efendi Kudüs'e sır ruhu, 1960'lı yıllardan 1984 yılına kadar ticari hayatın içinde olmakla birlikte, vaktini daha çok Sami Efendi Hazretlerinin yanında, onun maddi ve manevi hizmetlerini koordine etmekle geçirmiştir. Hatta Sami Efendi Hazretlerinin 1979'da Medine'ye hicretinden sonra, Anadolu'daki sevenlerinin yegane müracaat kaynağı Musa Efendi olmuştur. O bu kargaşa döneminde engin dirayet ve basiretiyle büyük bir titizlik ve tedbir içinde manevi hizmetlerini yürütmüştür. Aynı zamanda üstadın manevi tekamülünün gün geçtikçe kendini göstermeye başladığı ve nihayet irşat icazetinin kendisine takdim edildiği yıllar da bu yıllardır.
1: Deniz Sülük'ün başlangıcında sık sık sorular sorarak eksikliğimi gidermek istiyordum diyor. Fakirin diyor bu halini beğenmeyen Üstad Hazretlerinin bir gün kaşları çatıldı diyor Sami Efendi Hazretlerinin. Şöyle demek istedi diyor. Bir mürid için böyle yersiz suallere lüzum yoktur gibi diyor. Bu duygu içimde hasıl oldu derken susmayı tercih ettim diyor. Aradan hayli zaman geçmişti. Takriben 20-22 sene geçmişti diyor. Hazrete bakınız. 20-22 sene susmuş. Bir gün cesarete gelip huzuruna çıktım. Dedim ki Sami Efendi Hazretlerine diyor. Efendim hayli değerli insanlar size geliyorlar. Sorular soruyorlar. İstifade ediyorlar. Fakirin hali ne ola ki dedim diyor. Biz ne olacağız? Mübarek dediler ki diyor. Buyurdular ki evladım teslimiyet ehline sorgu ve suale ihtiyaç yoktur. Bu Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sözüdür buyurdular diyor. Çünkü orada birleşik kaplar misali kalpler arası alışverişler oluyor. Büyükler dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin derler. Dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin demek, halden anlayan adam gelsin demektir. Sükutumuzdan istifade edemeyen sözümüzden de istifade edemez derler. Onun için tasavvuf bir hal yürüyüşüdür, hal sirayetidir, hal geçişidir. Bu hal geçişinde de sözden ziyade sükut ve teslimiyet önemlidir. Ancak teslimiyet deyince insanlar bazen yanlış anlıyorlar. İnsan aklını kiraya mı verecek gibi anlıyorlar. Yok, aklınızı kimse kiralamak istemez. Özellikle olgun şahıslar, kamil şahıslar size rağmen iş yapmazlar. Mümine düşen de Allah'a isyan söz konusu olmadığı sürece, günah söz konusu olmadığı sürece itiraz etmemektir ve gerçekten alimin yanında da arifin yanında da edeple yürümektir. Yol yürüyüşüdür bu manevi yürüyüş. Musa Efendi bu anlamda gerçekten örnek bir mürit-mürşit ilişkisi yaşamış. O kalite hayatının her alanına da yansımış tabii. Tasavvufla onun buluşması tamamen Sami Efendi merkezli olmuş diyebiliriz.
0: Musa Topbaş Hazretlerinin 1956 yılında Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine intisabıyla başlayan bu ulvi yolculuk, 1976 yılında irşat icazetiyle taçlanmıştı. Üstadı 12 Şubat 1984'te Hakk'a yürüdükten sonra yine onun işaret ve arzusu istikametinde manevi terbiye hizmeti başlamıştı. İşte bu hizmetin vesikası olan icazetnamenin meali şu şekildedir.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Bundan sonra kıymetli kardeşlerimize ve yakîn ehline şu hususu açıkça bildirmek isterim ki, Yüce Nakşibendiye yoluna hizmet, gayret ve samimiyetinden dolayı siz manevi evladımız Musa Efendi'yi tebrik eder, irşat yoluna girerek kemale ermeyi arzu eden Allah'ın salih kullarına tarikatin esaslarını talim etmeniz ve onlara yüce tarikatin nispet, feyz ve bereketini ulaştırmanız için pek kıymetli efendimden aldığım ruhsat gereğince sizi mezun eylerim. Bütün feyizlerin yegane kaynağı olan Cenab-ı Hak Hazretleri, kalbinizi iman kaynağı, dilinizi irfan ırmağı eylesin. Sizinle sohbet eden din kardeşlerimizi, sohbetinizin şerefinden istifade ettirsin. Amin. Salatu selam, Efendimiz ve hidayet rehberimiz olan Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Son duamız, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demekten ibarettir.
3: ...79 senesinde Sami Efendi Hazretleri Medine-i Münevvere'ye hicret etti. O hicret edince arkasında Musa Efendi de hicret etti. Hatta o gidişinde ben şoförlüğünü yaptım, karadan gittiydik. Buradan çıktık Konya, Adana, Halep, Şam, Amman, Tebük, Medine'ye vasıl olmuştuk. Musa Efendi Hazretleri'nin hanımı da benim teyzem idi. Teyzemle birlikte 79 senesinde karadan Medine-i Münevvere'ye gittik.

0: hacca yakındı. Hacca yakındı. Teyzemi Medine'de bıraktık. Biz doğru Hacca Arafat'a çıktıydık. Sonra dönüp tekrar geldik. Onu Medine-i Münevvere'de yerleştirdik evine. Bir ev tutulmuştu. Sonra biz İstanbul'a dönmüştük. Sonra bu tabii Sami Efendi Hazretleri onu irşatla görevlendirdiği için yaz aylarında Türkiye'ye dönerdi. Türkiye'de de yine bizle birlikte, yani biz şoförlüğünü, hizmetini yapma gayretinde bulunurduk. Anadolu'yu dolaşırdık. Trakya'dan başlar, Ege'den Akdeniz'e iner. Konya, Kayseri, Ankara dolaşıp irşat hizmetlerini yürütürdü. Sami Efendi Hazretleri'nin sağlığında bunu Sami Efendi adına yapardı. Sonra kendisi bizzat irşat makamında devam etti. Hatta yurt dışına da seyahatleri olurdu bu manada. Bir zaman Güney Afrika'ya gitti, Pakistan'a gitti, Arabistan'a sık sık giderdi zaten.
1: Musa Efendi Hazretleri tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatırdı. O, Nakşibendi yolunun esaslarından olan halvet der encümen, yani halk içinde hakla beraber olma düsturunu sürekli anlatır, el kârda, gönül yârda olmalı derdi. Bunun için birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan kurultayının iptaline ilişkin açılan davada, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına dair hükmüne ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 24 Ekim 2025'te verdiği kararla ilgili istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı. Buna göre esas davayla birleşmesine karar verilen dosyalar yönünden yapılan istinaf başvurularının kabulüyle Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ilgili kararının kaldırılmasına karar verildi. Söz konusu davanın kabulüne karar veren daire, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti. Daire, mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük nedeniyle iptal kararı dolayısıyla bu tarihten sonra parti bünyesinde gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylarla alınan kararlarında hükümsüz kaldığına karar verdi. Kararda olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali nedeniyle 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verdi. Ayrıca 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararlarında aynı gerekçeyle iptaline hükmetti. Dairenin kararında şu ifadelere yer verildi. Mutlak butlanla sakatlanmış, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının gereği için Yüksek Seçim Kurulu'na, Ankara İl Seçim Kurulu'na, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir. Daire 2 hafta içinde Yargıtay'a temiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı oy birliğiyle aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı. Bu yılki tatbikata da Türk askerlerinin yanı sıra 50 farklı ülkeden 1300 aşkın dost, kardeş ve müttefik personelin katıldığını belirten Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin her bir mensubunu, ayrıca tatbikatta görev alan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini tebrik etti. Dostlara güven aşılayan, Türkiye ile ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan Efes tatbikatını Malazgirt'ten 10 yıl sonra 1081'de Çaka Bey'in fethettiği döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihinde destanlar yazdığı topraklarda yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, bundan 1000 yıl önce bu toprakları yurt tutarken şehit olan, gazi olan, İlahi Kelimetullah uğrunda can veren tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Aynı şekilde geçmişten bugüne Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan terörle mücadeleye kadar vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, bayrağımız, mefkuremiz, devletimizin ve milletimizin bekası için şehit olan, gazi olan her bir vatan evladını kemale edeple anıyorum. Hayatta olan gazilerimize Cenab-ı Hak'tan hayırlı ve uzun ömürler diliyorum diye konuştu. güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statikodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor dedi. Ay başında 120 farklı ülkeden 1700'ü aşkın firmanın iştirak ettiği Saha Expo 2026'da sergilenen ürünlerimizi inanıyorum ki sizler de gördünüz. Caydırıcılığımızı artırarak, savunma yeteneklerimizi güçlendirerek, savunma sanayinde başlattığımız atılım hamlesini hızlandırarak, karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz. Efes 2026 tatbikatında sahne alan savunma sanayi ürünlerimizin hepsi bunun içindir. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan kahraman ordumuz işte bunun mücadelesini vermektedir. Barışçıl, girişimci ve insani değerleri merkeze alan dış politikamız bunun için yürütülmektedir. Doğuyla yüzyıllara sare güçlü bağlarımızı korurken, Batı'yla diyaloğumuzu artırmamızın, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan işbirliği çabalarımızın gerisi.

içerisinde işte bu yaklaşım vardır dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına

yönelik talimat verildiği bildirildi. Açıklamada bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 farklı adresle Muğla'da bir adrese yönelik düzenlendiği duyuruldu. Operasyonda Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçe Kapılı, Onur Tuna, Osman Aktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyah Demir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay Şahin ve Hanzade Gürkanların kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarından gözaltına alındığı kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından Efes 2026'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gündüz faaliyetleri başladı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlemesi beklenen tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve Genelkurmay Başkanları'yla Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi takip ediyor. Birleşik ve Müşterek Harekat'ta katılımcı ülke unsurlarıyla birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbi hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlanan Efes 2026 tatbikatına 50 ülkeden 10 binin üzerinde personel katılıyor. TB3 SİHA'nın TCG Anadolu'dan kalkışıyla başlayan tatbikatın son günü sırasıyla Deniz Top Ateş Desteği'nin kara bombardımanı, topçu ve havan atışları ve gece başlayan hava hücum harekatıyla devam etti. Seçkin gözlemci gününü çok sayıda ülkenin üst düzey askeri yetkilisi de izledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 33'ü tutuklanmaları, diğer 27'si haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel su mutfilosu aktivistlerini taşıyan ve İsrail'den kalkan 3 uçak İstanbul'a geldi. Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan küresel Sumut filosunda alıkonulan aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları'na ait 3 ayrı uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler havalimanının VIP salonunda yakınlarıyla bazı yetkililer tarafından karşılandı. Yaralı olan aktivistler havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı. Karşılama töreninin ardından aktivistlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gitmesi bekleniyor. İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan küresel su mutfilosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye dünyadan da tepkiler geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından küresel su mutfilosu aktivistlerinin tutulduğu Ashdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıdı. Ayrıca limanda çok sayıda aktivistin İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri arkadan bağlı, başları yerde çömelir pozisyonda tutulduğu görüldü. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrailli bir bakanın İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen küresel su mutfilosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz ifadesi kullanıldı. Diğer yandan İtalya, Fransa, İrlanda, Belçika, İspanya, Slovenya, Hollanda, İngiltere, Katar, Avusturya, İsviçre, Kanada, Polonya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Romanya ve Avustralya aktivistlere yönelik uygulamaları şiddetle kınadıklarını açıkladılar. İsrail ordusu

Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki iki katlı bir evi hedef alarak topraklarını terk etmeyi reddeden Lübnanlı aileden 11 kişiyi öldürdü. İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Deir Kanun en-Nehr beldesinde dün akşam saatlerinde iki katlı bir evi hedef aldığı saldırının etkisi sabah saatlerinde daha net şekilde görüldü. Alınan bilgiye göre iki katlı evin moloz yığınına dönüştüğü bölgede çevredeki araçlarda kullanılamayacak hale geldi. Hedef alınan yapının yerle bir olduğu saldırı sonrasında sivil savunma ekipleri ve bölge halkının çalışmalarının ardından enkaz altındakilere ulaşıldı. Saldırının hedefi olan evde yaşayan Lübnanlı ailenin topraklarını terk etmeme kararı 11 aile ferdinin hayatını kaybettiği trajediyle sonuçlandı. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 31 kişi daha artarak 3073'e ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çerkez sürgününün 162. yılına ilişkin paylaşımda bulundu. Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çerkez kardeşlerimizin ana vatanları olan Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 162. yıl dönümünde yaşanan büyük insani trajedinin acısını halen yüreğimizde hissediyor ve hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, bu sene %52'si kadın, %48'i erkek olmak üzere 84.942 vatandaşımız hac ibadetini eda etmek için kutsal topraklarda olacak. Bu sene hacca giden vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60 dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşların hac ibadetini her yönüyle en güzel şekilde yerine getirmeleri ve evlerine sağ salim dönmeleri için azami gayret gösterdiklerini kaydeden Arpaguş, bu bağlamda hac ibadetini bir eğitim sürecine, bir aydınlanma iklimine dönüştürmek istiyoruz. Alanında yetkin hocalarımızdan oluşan özel bir fetva ve irşad ekibimiz var. Bununla birlikte 394 kafile başkanı, 1836 din görevlisi ve 445 kadın irşat görevlisi hocamızla sahadayız dedi. Hac mevsimi boyunca sağlık personeliyle birlikte 4000 aşkın kişiden oluşan güçlü bir ekiple Mekke ve Medine'de hacılara hizmet ettiklerini kaydeden Arpaguş, bu sene %52'si kadın, %48'i erkek olmak üzere 84.942 vatandaşımız hac ibadetini eda etmek için kutsal topraklarda olacak. Bu sene hacca giden vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60 dedi. Öte yandan hem oradaki görev ve hizmetlerinin hem de hac ibadetinin kolay ve bereketli geçmesini temenni eden Safi Arpaguş, dualarımızın makbul, hacımızın mebrur olmasını diliyor, bizleri bütün hacılarımızla beraber sıhhat ve afiyet içinde ailelerimize kavuşturmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum şeklinde konuştu. Hatay'da sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşılması sonucu sağanak yağışta hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Defne Samandağ çevre yolu Subaşı üst geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi. Bu sırada seyir halindeki Nedim Habeşoğlu idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına düştü. Sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücü Habeşoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Merkez Antakya ilçesinde Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yamaçta bulunan bir evin yola doğru çökmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk da hayatını kaybetti. Antakya ilçesi Bağıryanık mahallesinde ise sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle 5 araç hasar gördü. Samandağ ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı araçlar Çevlik sahiline sürüklendi. Valilikten yapılan açıklamada dünden bu yana etkili olan sağanakta sele kapılan iki kişinin kaybolduğunu belirtildi. Kayıp kişilerden 62 yaşındaki Şeyke'nin Tekebaşı mahallesinde cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada kaybolan diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Vali Mustafa Masatlı, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada dün saat 11'de başlayan yağışın 17 itibariyle şiddetini artırdığını söyledi. Masatlı 12 kişinin yaralandığı sağanakta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen sahte pırlanta operasyonunda gözaltına alınan 83 şüpheliden 38'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ekiplerince 15 Mayıs'ta eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma, kaçak eşyayı ticari amaçla satın alma, satışa arz etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmak suçlarından düzenlenen operasyonda

0: gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 83 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 45 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Bu arada operasyonda ele geçirilen pırlantalar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Kaçakçılık Şube Müdürlüğü katında sergilendi. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 122 zanlıdan 88'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 ilde düzenlenen operasyonda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 122'ye yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 88'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Malatya'da 166.376 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenledi. Ekipler bir kamyonette yaptığı aramada çuvallar içinde 166.376 sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre Fes kentinin Aynakkabi bölgesindeki Cennan Cerundi mahallesinde bulunan 5 katlı bir bina sabah saatlerinde aniden çöktü. Çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Tedavi için çevre hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu aktarıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, Faslı yetkililerin ise çökmenin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattığı kaydedildi. Dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-24, Bursa 12-27, Edirne 13-27, Kocaeli 13-27, Çanakkale 13-25, Balıkesir 9-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 15-27, Aydın 15-29, Manisa 14-27, Denizli 14-26, Muğla 10-25, Uşak 11-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 9-20, Konya 11-23, Kayseri 8-18, Sivas 6-17, Eskişehir 8-24, Nevşehir 8-18 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 13-17, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 3-15, Erzincan 8-18, Malatya 9-21, Van 5-14, Hakkari 6-14, Kars 3-12 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-26, Diyarbakır 13-24, Şanlıurfa 16-25, Gaziantep 13-25, Mardin 14-21 ve Siirt 12-22 derece.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Sevimsizleşti süs havuzları. Doğan, sende elektrikçinin telefonu var mı? Var tabii. Doğan, sucu gerek. Telefonu var mı? Var elbette. Doğan, marangozun telefonu? Hemen. Doğan, Serince Mahallesi'ne nasıl gidilir? Otobüsü saat başı yukarı yoldan geçiyor. Doğan, benim dergiler gelmiyor. Postacıyı görürsen söylerim. Doğan, sağlık ocakları cumartesileri açık oluyor mu? Bazen öğleye kadar oluyor. Doğan bu sorulara ve peşinden gelecek diğer sorulara özenle yanıt verir, bilgilendirmeye çalışır. O, sadece apartmanda oturanlara değil, sitedeki diğer 3 milyon apartman görevlilerine de birçok konuda yardımcı olur. Sabah kapıdan çıkarken biraz da sinirli şekilde soruyorum. Bu çevre düzenlemesi de ne zaman bitecek Doğan? Başlayalı 6 ayı geçti. Tozun toprağın içerisinde yaşıyoruz. Ayakkabılarımızı boyatamıyoruz tozdan topraktan. İşi yapacak olan adam sözünde durmamış. Yoksa bugünlerde işin hepsi bitermiş. Bu gidişle güzü de toz toprakla geçiririz herhalde. Durup dururken ağaçlarımızı da kestiler. Sözleşme yapılmamış mı? Yapılmış yapılmasına ya, iş yapılmalıymış yoksa. Peki neden geciktiriyormuş, parasını mı alamıyormuş? Başka yerlerde işleri mi varmış, neymiş, çok kez oraya, arada bir buraya yaymış. Bu 5-6 işçiyle bu iş zor. Öyle. Apartmana giriş ve çıkışlarda, eğer Doğan oralardaysa bir şeyler sormadan geçmem. Ne yapıp edip soracak bir şeyler bulmalıyım. İnsanın işini severek yapması ne güzeldir. Gelen postayı, elektrik, su faturalarını dağıtırken, çöpleri alırken, merdivenleri, apartman girişini paspaslarken hep benimseyerek içtenlikle yapar işini. Yalnız kendisi değil, eşi de aynı içtenlikle koşturup durur apartmanın işlerine. Doğan nerede Yeter Hanım? Aylık ödentiyi verecektim. Şimdi gelir, markete kadar gittiydi. İsterseniz bana verin, ben kendisine veririm. Doğan nerede Yeter Hanım? Sucunun telefonunu isteyecektim. Vardır değil mi? Olmaz olur mu? Hepsinin telefonu var. Çok gecikmez, şimdi gelir. Fırına kadar gittiydi. Doğan nerede Yeter Hanım? Apartmanın su borcunu ödemeye gittiydi. Doğan yok mu Yeter Hanım? Doğalgaz almaya gittiydi. Yeter Hanım her soruya hep gülümseyerek içtenlikle yanıt verir. Göreve başlamadan önce Doğan'ın apartman sakinlerinden şöyle bir isteği olmuş. Apartmanın girişindeki isimliğe adının kapıcı diye değil de apartman görevlisi diye yazılması. Kendisinden de kapıcı diye değil apartman görevlisi diye söz edilmesi. Doğan'ın bu isteği yerine getirilmiş, zaten o günden beri başka da bir isteği olmamış. Apartman sakinlerinin söylediğine göre aslında bu istek Doğan'ın değil eşi Yeter Hanım'ın isteğiymiş. Kendisine kapıcının karısı değil de apartman görevlisinin karısı denmesini istediği içinmiş.

Gün apartmanın kapısından çıkarken Doğan'ı yine görüyorum. Aslında soracak pek bir soru yok ama ne yapıp edip bir şeyler bulup sormalıyım. Doğan be, bu apartmanda hatta sitede yazan çizen birileri var mı? Bildiğinden oldukça emin bir şekilde, ikisi de var. C blokta oturan Taylan Bey tabelacılık yapıyor. Çizen de var, o da C blokta. Mühendis Çetin Bey, apartmana daha yenilerde taşındıydı. Sitenin bahçesine 4 ayrı süs havuzu yapılacağı aylardır konuşulup duruyordu. Sonunda kesin karar verildi, yapılacağı yerler saptandı. Dördü de ayrı modeldeki birer taban üzerinden akacaktı sular. Üzerine kartal konmuş bir yapı, üst üste orantısız yerleştirilmiş iri taşlar, yaşlı bir ağaç modeli ve 2 adet fırınlanmış koca kazan. Tasarı böyleydi. Süs havuzunun yapımına 2 kadın mimar gelmişti. Hasır şapkalı, gözlüklü, ellerinde işçi eldiveni olan 2 genç mimar. Günlerce süs havuzunun çevresinin yapımıyla uğraştılar. Kürekle harç kardılar, sineklik telinden süs havuzunun çevresine değişik girinti çıkıntılarla yarım metre kadar yükseklik yaptılar. Günlerce ellerinden kürek mala düşmedi. Yeter Hanım onlara çok acıyormuş, konu komşuya, "Yatıp kalkalım da halimize şükredelim. Kadın kısmının amelilik yaptığını da ilk kez gördük. Geçim derdi işte. Ne yapsın gariplerim?" diyormuş. Gece saat 10'u geçiyordu. Kapının zili çaldı, açtım. Gelenler Doğan'la eşi Yeter Hanım'dı. "Buyurun," dedim. İkisi de oldukça perişan bir durumdaydılar. Yeter Hanım, "Bizim kız biriyle kaçtı," dedi. İkisi de dokunsan ağlayacaktı. "İçeri geçelim," dedim. Geçtiler. "Ne zaman oldu bu? Duymamıştım." 3 gün oldu. Utandığımızdan konu komşuya markette çalışıyor dediydik. "Şimdi biz ne yapacağız? Şaşırdık kaldık," dediler. Yeter Hanım'ın dili diline dolaşır gibiydi. Kör olasıca adam evliymiş de 3 çocuğu varmış. Bir ara televizyondaki dizilere, cep telefonlarına kızdı. "Hep şu kahrolası dizi filmler yok mu? Hele şu cep telefonları. Akşama kadar ellerinde çat çat çat." Uzun süreliğine kent dışına çıkmıştım. Döndüğümde öğrendim. Yeter Hanım bir süredir kanser tedavisi görüyormuş. Geçenlerde gördüm, yüzünde beyaz bir maske vardı. Oldukça zayıflamış, rengi değişmişti. Bir şey sormaya dilim varmadı. Doğan'ın dalgın yürümesinden anlamalıydım bunu. Yine de görevini hiç aksatmıyordu. Ne var ki son günlerde sitede, apartmanda iyice sevimsizleşti, süs havuzları da.

0: senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Medine'ye hicret. Peygamberimizin evinin kuşatılması. Mekke'nin değişik kabilelerinden seçilmiş gençler, gecenin geç bir saatinde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek canlarına kast etmek niyetiyle kapısının önünde toplandılar. Önce evin damından içeri girmek istedilerse de damdan indiğimiz duyulursa hürmet örtümüzü yırtmış olur ve sövülürüz deyip bundan vazgeçtiler. Sabaha kadar evin kapısı önünde beklemeyi, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkmasını daha uygun buldular. Dışarıda bekleyenlerin arasında bulunan Ebu Cehil, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem iddiasına göre siz Müslüman olur kendisine uyarsanız Araplara ve Arap olmayanlara hükümdar olacakmışsınız. Ölümden sonra diriltilecekmişsiniz ve sizin için içinde sizi yakacak bir ateş olacakmış gibi sözlerle alay etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdaki müşriklerin yanına çıktı. Eline yerden bir avuç toprak aldı ve onu ben söylüyorum. Bana inanmayarak öldürüldükten sonra cehennemde yanacakların biri de sensin buyurdu. Daha sonra elindeki toprağı onların başlarına saçtı. Saçılan topraktan başına isabet etmeyen kimse kalmadı. Allah Teala onların gözlerini aldı ve Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem göremediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yasin suresinin baş tarafındaki ayetler okudu. Daha sonra da yanlarından geçip gitti. Müşriklerle birlikte Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem kapısında bekleyen bir kişi onların yanlarına gelerek "Burada neyi bekliyorsunuz?" diye sordu. Topluluk "Muhammed'i bekliyoruz." dediler. Adam bunun üzerine "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanınıza gelmiş, sonra da sizden başına toprak saçmadık kimse bırakmayarak işine gitmiştir." dedi. Askerlerin gözüne perde inmesi. Mekke Şerifi Hüseyin'in İngilizlerle anlaşarak Osmanlı Devleti'ne ihanet ettiği Birinci Dünya Savaşı yıllarıydı. Selahaddin İbni Mevlana Siracettin Hazretleri Kuddisesi Ruhu son haclarını ifa etmek üzere Mekke-i Mükerrem'de bulunuyordu. Mekke Şerifi Hüseyin bu mübarek zatın kerametlerini duymuş, onu itibar edilir bir zat olarak tanımıştı. Bu durumdan korkarak kendisini hapsettirdi. Hapishanenin kapılarına kalın zincirler vurdurdu. Mübarek, kalın zincirlerini kırmak suretiyle hapishane kapısını açıp çıkma kerametini gösterdi. Ertesi günde altın oluk üzerinde Evrad-ı Fethiye'yi okumaya başladı. Şerif Hüseyin bu mübarek zatı tekrar yakalattı. Bu sefer oldukça da sıkı tedbirler aldı. İbn-i Mevlana Seracettin Hazretleri Kuddisesi Ruhu zincirleri tekrar parçalayıp hapishaneden çıktı. Bunu duyan Şerif Hüseyin, mübareğin şehirden kaçmaması için çok sıkı tedbirler aldı. Bütün yolları kestirdi. Buna rağmen Selahaddin İbni Mevlana Siracettin Hazretleri, Cidde'den hareket eden bir gemiye ailesiyle birlikte binerek memleketine dönmek için yola çıkmıştı bile. Mübareğin gemiyle şehri terk ettiği duyulunca, bindiği gemi durdurulup köşe bucak arandı. Ancak onu ve ailesini bulamadılar. Çünkü Allah Celle Celaluhu, onları muhafaza etti. Siracettin Hazretleri dip bucak aranan o gemiyle memleketine döndü. Kendisini bulmak için bütün Hicaz'ın arandığı o günlerde Şerif Hüseyin'e çekilen bir telgrafta "Boşuna zahmet etmeyin çünkü sağ salim memleketime döndüm." diyordu. Ebu Bekir'e uğrarsın. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bir hususta kendisiyle konuşmuştu. Allah Resulü kadına daha sonra tekrar gelmesini söylediğinde kadın, "Ya seni bulamazsam?" dedi. Kadın bu sözüyle tekrar geldiğinde Fahri Kainat Efendimizin vefat etmiş olabileceğini kastediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

Nasihatler. Bir yolcusun oğul. 15. yüzyılın sufi alimi Molla Cami Kuddise Sırruhu, Leyla ve Mecnun adlı meşhur eserinin sonunda oğlu için şu nasihati kaleme almıştır. Yüce Allah lütfuyla sana fazilet ve edep ihsan etsin. Seni kemalat yolunda daima koruyup gözetsin. Sakın ola yapılmaması gereken, sana ve asaletine yakışmayan boş işlerle ömrünü tüketme. Senin temiz cevherinden ancak iyilik ve güzellik süzülmelidir. Olgunluğa erişmek için var gücünle gayret göster. İyiyi ve doğruyu arama konusundaki sözünü sonuna kadar tut. Bil ki arayış dünyası ucu bucağı görünmeyen, dönüp duran devasa bir deniz, ilimlerse derinliğine akıl ermez koca bir ummandır. Elde ettiğin az bir bilgiyle yetinip durma. Daima iyiden daha iyiye, doğrudan daha doğruya ulaşmak için acele et. Ancak çok derin ilimler tahsil ediyorum bahanesiyle Allah korkusunu ve takvayı sakın bir kenara itme. Bazı felsefecilerin yaptığı gibi dini yıkmaya, felsefi çıkarımları dinin sarsılmaz hakikatlerine alet etmeye kalkışma. Senin önünde ilahi sırların ve göklerin kapıları açık dururken yeryüzü ehlinin aldatıcı büyülerine, fani sözlerine niçin tenezzül edesin? Bu yolda seviyesiz kimselerin peşinden gitme. Mutluluk ve hakikat iksirini uzak Yunan felsefesinde arama. Eğer hakikat dilini bilen birinin kalbi zayıf değilse, onun için asıl sığınak ve yol Medine surlarının içindedir, Mescid-i Nebevi'dedir. En güzel kokunun kaynağı olan nafenin içi misk dolu kese, en saf kokusu Medine'nin manevi havasındadır. Dinin misk kokusu oradan yayılır.

O, hakikat nefesini açan kokusunu oradan dünyaya salmış ve baştan başa bütün alemi kuşatmıştır. Kendi heva ve hevesine uyanların hepsi manen nezlelidir. Bu yüzden o muazzam kokuyu alamazlar. O güzellikten mahrum kalırlar. Sen o kutsal haremde yerleşik olanı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendine rehber edin ve her adımını onun izine basarak at. Onun geçtiği nurlu yola bak ve ayağını bastığı her kutsal yere başını koy. Eğer böyle tam bir teslimiyetle ilerlersen o yol seni sonunda en yüce makama ulaştırır. Fakat dikkatli ol, bu hakikat yolunda büyüklenme. Kibir ve makam hırsı yüzünden önüne yüzlerce çukur kazılmıştır. Manevi körlüğe kapılıp yoldan sapmayasın. Yolu görmeyenler gibi gaflet kuyusuna düşmeyesin. Unutma ki kader yolunun kesicileri nefsi kandırmak için gümüşten ve altından parıltılı zincirler hazırlamışlardır. Sakın o altın ve gümüş zincirlere vurulup da bu kutlu yolculuktan geri kalma. Yine dikkat et ki yoldan sapan, hakikati terk eden her kim varsa aslında yol ortasında bekleyen birer hayalet gibidir. Ansızın senin üzerine de büyü üfleyip aklını çelmelerine, seni bu dosdoğru yoldan dışarı atmalarına izin verme. Yol ancak Hazreti Mustafa aleyhissalatu vesselamın yürüdüğü yoldur. O doğruluk makamına en dürüst adımlarla varmıştır. Sen de sadece onun yoluna bak ve o izi sürerek yürü. Onun ayak izinin bulunmadığı her yoldan derhal geri dön. Çünkü o yolların sonunda canın helak olmasından başka bir şey yoktur.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 21 Mayıs 2026 ve 4 Zilhicce 1447 günlerden Perşembe. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Bugün birkaç gündür devam eden bir tatbikat var. Türkiye'nin en büyük, yıl içerisindeki en büyük tatbikatı. Efes 2026 tatbikatı. Zaten ekranlarda ya da haber sitelerinde görüntülerine de ulaşabilirsiniz ya da görmüş de olabilirsiniz bu en büyük tatbikatı. 50 ülkeden de hem katılımcılar hem gözlemciler var. 10 binden fazla personelin yeni silah sistemleriyle işte atışların yapıldığı ülkemizin en büyük tatbikatı. Burada tabii yeni silah sistemleri de devreye giriyor. Onlar da mesela biliyorsunuz her Perşembe günü, gerçi bu hafta bir gün öncesinden bu açıklama yapılmıştı ama genel itibariyle her Perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, bir tuğ amiral açıklama yapıyor, basın toplantısı. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özeldeki bütün gelişmelerini, duygu ve düşünceleri de dahil olmak üzere hepsini paylaşıyor. Tabii bu her hafta yapılan toplantılarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan yeni silahlar, envantere alınan yeni silah sistemleri, tatbikatlarla ilgili bilgiler de veriliyor. Bu hafta da zaten bu bilgiler verilmişti. Seferihisar ilçesinde, İzmir'in Seferihisar ilçesinde tatbikat alanında bu toplantı yapılmıştı. Hatta bu toplantıda Tayfun Blok 2 bizim uzun menzilli, daha doğrusu orta menzilli füzenin de envantere dahil edildiği de açıklanmıştı. Geçen sene biliyorsunuz Tayfun Blok 4'ün tanıtımı yapılmıştı. Halbuki bu envantere katılan Tayfun Blok 2. Belki Blok 1 de katılmıştır, onu hatırlayamadım gerçi. Demek ki Blok 1 var, Blok 3 de var. Blok 4'ün tanıtımı geçen yıl yapılmıştı. Ayrıca bu sene uzun menzilli taarruzi füzemiz Yıldırım Hanı'nda tanıtımı yapılmıştı bu sene. Şimdi bu neden önemli? Şimdi bazı silah sistemlerini Türk Silahlı Kuvvetleri gizliyor olabilir. Bir kısmını da kasten açıklıyor olabilir. Dosta güven, düşmana korku salmak için. Ve bir de tabii bu yeni silah sistemleri bu tatbikat ortamında da deneniyor. Tabii sadece silah sistemleri değil, aynı zamanda koordinasyon, birliklerin kendi arasındaki iletişimi, koordinasyon açısından da tatbikatlar son derece önemli. Bu noktada mesela işte bir takım özel kurumlar filan da deprem tatbikatları veya bir takım sahil tatbikat yapabilir ama bu noktada en ciddi kurum her zaman olduğu gibi yine Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Her yıl onların mutat düzenledikleri tatbikatlar vardır. Sonbahar tatbikatları, kış tatbikatları. Mesela kış tatbikatlarında da karda, buzda yapılan evler, orada yapılan işte savaş ortamı. Yani savaş her zaman sıcak ortamda yapılmaz. Bazen kışın ortasında da yapılır. Her ne kadar şimdiki savaş mimarisi değişiyor, hatta değişmiş olsa da yine de her anlamda hazırlıklı olmak açısından bu tatbikatlar yapılır. Bu arada bir de tabii yeni muhtemelen birlikler de kuruluyordur. Mesela yeni işte füze birlikleri, yani bu hem hava savunma füzeleriyle ilgili yeni birlikler, hem siber birlikler kuruluyordur. Uzay birliklerinin olması gerekir. Bu tür çalışmaların olduğunu da zaten duyuyorduk. Evet, şimdi

0: ayında İzmir'e gelip yerinde izlediğim Efes 2022 tatbikatı sırasında buradan yazdığım yazıya İzmir'den Ege'nin karşı yakasına Oğlum Bak Git mesajı başlığını atmıştım. Tatbikatı izlemek üzere o tarihte de buraya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanlara hitaben kendinize gelin şeklinde çağrıda bulunması başlığa taşıdığımız mesajla örtüşüyordu. Peki şimdi durum ne? Aradan geçen 4 yıllık süre zarfında ne değişti? Türkiye bakış yönüyle Yunanistan açısından Garp cephesine değişen bir şey yok. Türkiye fobisinin beslediği bir siyasal askeri gündem 7/24 Atina'nın odağında kalmayı, hatta onları bu anlamda esir almayı sürdürüyor. Türkiye açısındansa 4 yıl önceki duruma göre askeri bakımdan daha da güçlenmiş yerli üretim yeni silah, mühimmat ve sistemler sayesinde özgüveni artmış, Yunanistan tehdidini göz ardı etmeyen ama bu tehdide teslim olmadan kendi sınırları ötesinde başarılı askeri ve diplomatik hamleler yapan bir pozisyon var bugün. Yunanistan tehdidini ciddiye almaya devam etmekle birlikte eş zamanlı olarak hem bölgemizin hem de Afrika başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ortaya çıkan yeni fırsatlara odaklanma hali 2022'deki dili bir miktar değiştirmiş görünüyor. Atina'yı mecbur kalmadıkça kendi diliyle baş başa bırakarak yeni hedeflere motive olma niyeti gibi bir şey. Somali'ye bakınca bu böyle. Libya'da düne kadar yıllarca savaşmış olan Trablus ve Bingazi yönetimlerinin buluşturup buradaki tatbikat sahasına getirilmesi bir başka örnek. Suriye'de 2022'de Türkiye'nin kaybettiği enerjiyle bugünkü duruma bakarsanız da bunun böyle olduğu kolayca anlaşılabilir. Efes 2026 tatbikatına dair anlatılacak çok şey var ama önce şunu ifade edeyim. 2022'de burada yapılan tatbikat sırasında denenen sistemlerden çok daha fazlası ve güçlüsü var bu sene. Tatbikat bölgesinde bir nevi fuar konseptine uygun şekilde sergilenen yerli ve milli savunma sistemleri yeni ürünler. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bize iletilen notta aktarılan bilgiye göre savunma sanayi alanında geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri kapsamında 50 yeni ürün ilk defa bu tatbikat sırasında kullanılıyor. Bunlardan bazıları şunlar: Gökbey helikopteri, M60T1 tankı, Panther ve Boran obüsleri, TRLG-230 ve Sungur füzeleri, Tayfun, Hisar-A ve Hisar-O hava savunma füze sistemleri, Korkut hava savunma silah sistemleri, Kalkan hava savunma radarı, Karaok tank savar silahı. Dün akşama doğru başlayan tatbikatın en başında kamikaze SİHA'ların kullanılması bir ilkti mesela. Önce Bayraktar grubunun ürettiği kamikaze SİHA'lar, arkasında kargo adı verilen ikinci bir drone sürüsü verilen hedefleri başarılı bir şekilde vurarak görevlerini yerine getirdi. Belki de önce onların sahne almasıyla günümüzde devam eden savaşlarda ve bundan sonra çıkabilecek savaşlarda ucuz, menzilli, olabildiğince uzun ve sürü halinde ilerleyebilen kamikaze SİHA'ların önemi bu şekilde vurgulanmış oldu. Efes tatbikatında ilk defa helikopterden indirilen motorize unsurlar boy gösterdi. Askeri bir yetkilinin verdiği bilgiye göre bu fikir yakından izlenen Rusya-Ukrayna savaşından dersler sayesinde ortaya çıkmış. Ukrayna'nın aynı yöntemi uygulayarak elde ettiği başarı Türk Silahlı Kuvvetleri için de ilham kaynağı olmuş. Son olarak bu yazıyı nasıl bir ortamda yazdığım bana ilginç geldiği için size de ilginç geleceğini düşündüğüm için paylaşmak istiyorum. Şu anda şöyle bir durumdayım. Bir yandan bu yazıyı yazıyorum, bir yandan tatbikatı izliyorum, bir yandan da gözüm ara sıra tam karşımızda bulunan Sisam Adası'na istemsizce kayıyor. Her iki senede bir o adadan endişeli bir şekilde bu tatbikatı izledikleri aklıma gelince hep bu böyle oluyor demiş Mehmet Hacet Haber 7'deki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun yazısına. O da Efes 2026'yı yazmış. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in davetiyle İzmir Seferihisar Doğan Bey sahasındayız. Nefes kesen Efes 2026 tatbikat. Birlikleri ve gözlemcileriyle 50 ülke. Libya'nın doğusu da batısı da ilk kez bir arada. Suriye ordusundan çekirdek kadroda tatbikatta. 1305'i yabancı olmak üzere 10.000 üzerinde personel, değişik cinsli araç, silah, uçak ve gemiyle katılım. Bir aydır devam 28 ayrı eğitim dizisi. Tatbikat alanında açılan savunma sanayi sergisi ise övünç kaynağı. Askeri heyetler, yerli yabancı medya topluluğu. İlgi fazla. Elbette silah sistemleri, akıllı mühimmatlar, yapay zeka destekli otonom cihazlar, insansız hava, kara, deniz araçları hepsi etkileyici. Ama hangi standı ziyaret etsek Cumhurbaşkanımızın vizyonerliği ilk günden maddesi.

0: müthiş mühendislik kabiliyetine eklenen, milli savunma sanayi hamlesi ve adanmışlıkla çalışan on binlerce beyin. Bu ekiplerin yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok. Örneğin 27 Eylül 2027, Prevze Zaferi'nin yıl dönümü. Denizcilik gününde ilk uçak gemimizin suya indirme törenine tanıklık edeceğiz. Kuşkusuz tam donanımlı hale gelmesi zaman alacak ama bu ilk adımı daha büyükleri takip edecek. Efes 2026 tamamen barışı destekleme harekatına, hazırlık odaklı, hiçbir ülkeye hedef almayan jenerik senaryo. Tek tek aktarayım ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyüklüğü, tatbikatın önemi ve kapsamı, dosta güven, düşmana korku veren boyutları iyice ortaya çıksın. Özel kuvvet eğitimi, elektronik harp eğitimi, siber güvenlik eğitimi, harp harekat hazırlık eğitimi, mağara, sığınak, tünel arama eğitimi, keskin nişancı ve meskun mahallelerde muharebe eğitimi, mayın, el yapımı, patlayıcı eğitimi, anti-drone eğitimi, amfibi harekat eğitimi, bot eğitimi, karma birlik, takimat ve beka eğitimi, harp harekat hazırlık eğitimi, topçu atışı, havan atışı, seyyar sahra hizmet üniteleri, rol 2 seviyesi sıhhi tedavi eğitimi, böyle gidiyor. Bugün tatbikatın son safhası. Seçkin gözlemci gününe Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da iştirak edecek. Hava hücum harekatı, amfibi bot harekatı, özel kuvvet harekatı, su altı savunma harekatı, kara harekatı, hava harekatı, meskun mahallelerde muharebe, muharebe sahası, arama kurtarma faaliyetleri, havadan ikmal desteği ve icra edilen harekatı destekleyen kara hava ve deniz atışları gerçekleştirilecek. Dünya değişiyor. Hibrit, çok katmanlı, yüksek teknoloji destekli yepyeni tehditlerle karşı karşıyayız. Bu topraklarda var olmak, hazırlıklı olmak demek, diyor Okan Müderrisoğlu Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Star gazetesinden İbrahim Güneş'in yazısına. Erdoğan'ı üzdünüz demiş. AK Parti Kocaeli'de bir gençlik şöleni yaptı. CHP'de travmaya sebep oldu. Özgür Özel'e göre yok efendim aslında 100 bin değil de 35 bin kişi gelmiş. Yok efendim aslında oraya gelenler bedava konser var diye kandırılmış. O gençlerin AK Parti ile bir alakası yokmuş. CHP ekranlarındakiler çıkıyor konsere, yine popüler isimleri çağırdınız da muhafazakarların çağırmadınız diye sipkürlüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısına konuşmasına bakılırsa mahalleden olanların eleştirileri CHP'den daha çok kendisini üzmüş. Zira konuşmasının önemli bir bölümünü bu meseleye ayırdı. Biz %52'nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız. %48'in önemli bir kısmının oy vermesi de gönlünün bizimle olduğunu da bilen bir iktidarız dedi. Erdoğan, bakın biz bu yola çıkarken de bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislerde düşmeyi, işkence görmeyi, suikastleri, idam edilmeyi göze alarak geldik. Peki bizi acımasızca, insafsızca eleştirenler, sizler ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz diye sordu. Diyor Erdoğan'ı üzdünüz başlığıyla. Devamında da Samti, İtalya ve Fransa ortak üretimi bir hava savunma füze sistemi. Aslında biz bu füze savunma sisteminde, hava savunma sisteminde almak istiyorduk. Türkiye 7 yıl önce Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri almadan önce NATO'daki müttefiklerinden Samti füzelerini istedi. Tıpkı Amerika'dan Patriot füzelerini istediği gibi, ama alamadı. Yani alamayışımız parasızlıktan filan değil, vermediler. Şimdi sıkı durun. Bırakın üretimi, Türkiye'ye satışına bile karşı olan Fransa'nın şimdi süngüsü düştü. Temmuz ayındaki NATO zirvesinde Türkiye'nin İtalya ve Fransa ile ortak füze üretimine başlayacağı yönünde bir açıklama sürpriz olmayacak. Zira Fransa ile bu konuda görüşmeler yapıldığı Paris medyasına yansıdı. Peki ne oldu da böyle oldu? Terörsüz Türkiye'yi tahkim etmeyi başardık. Türkiye savunma sanayinde sınıf atladı. Avrupa'nın PKK gibi terör örgütlerinden umudu kalmadı. İtalya, İspanya ile yakınlaşma etkisini gösterdi. Türkiye Avrupa'ya güney kapısından giriş yaptı. İngiltere, Eurofighter savaş uçağının Türkiye'ye satış için yeşil ışık yaktı. Yetmedi, Berlin yönetimini de ikna etti. 12 yıl önce masayı deviren Berlin yönetimi tekrar masaya oturdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın stratejik ortaklık toplantısına katılması, Erdoğan ve Merz'in aynı bakış açısıyla bu yıl buluşacak olması da önemli. Almanya daha önce çektiği Patriot bataryasını da Türkiye'ye geri getireceğini açıkladı. Açık söylemek gerekirse uluslararası dengelerde Türkiye'den yana, diyor İbrahim Güneş Star gazetesindeki köşesinde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü

0: konuşması ses getirmişti. Abdülkadir Selvi de o konuşmaya atıfla o cümleyi neden kullandı başlığıyla şöyle demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi mücadelesi için hayatını ortaya koymuş, davası için bedel ödemiş bir lider. Siyasi mücadelesine ilişkin bir şey söylüyorsa bilin ki onun arkasında ödenmiş bir bedel vardır. Meslek hayatım siyaseti ve liderleri izleyerek geçti. Siyasi bilincim 12 Eylül sonrasında Demirel'in yasaklarla mücadelesini izlerken oluştu. 15 Temmuz gecesinde darbeye karşı meydan okurken CNN Türk yayınında Erdoğan'la birlikteydim. Siyasi tarihi liderlerin mücadelesini, darbeleri, muhtıraları, idamları, parti kapatmaları, siyasi yasakları özel bir ilgiyle okuyan bir gazeteciyim. Erdoğan darbeleri püskürtmüş, ölüme meydan okumuş, bu haliyle Türk siyasetinin gördüğü en cesur lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir sıcak gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendiriyor. Ama siyasi mücadelesine ilişkin ve davaya yönelik mesajlar vermiyordu. Fakat dün partisinin grup toplantısında son dönemlerin en önemli konuşmalarından birini yaptı. Söze bugün sizlerle biraz dertleşmek istiyorum dedi. Yola çıktığımızda karşımızda merhum Menderes'in, merhum Polatka'nın, merhum Zorlu'nun talihsiz hatıraları duruyordu dedi. 6 gün sonra 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü olacak. 27 Mayıs'tan geriye Menderes'in idam sehpasındaki fotoğrafı kalmıştır. Neden? Başbakan olarak o koltuğa oturanlar karşılarında idam sehpasındaki başbakanın sonunu görsünler diye. Başbakanlara akıbetiniz Menderes olacak mesajı verildi. Demirel, başbakan olduğumda karşımda Menderes'in fotoğrafı duruyordu demişti. Demirel de Erdoğan da sonun Menderes gibi olacak diye tehdit edildiler. Erdoğan'ın bu mücadelesinde yanında 15 Temmuz'da olduğu gibi canını ortaya koyan millet vardı. AK Parti'ye kapatma davası açıldığında meclise geldiği sırada Erdoğan'ı sadece 4 kişi karşıladı. Erdoğan darbelere, muhtıralara, tehditlere karşı mücadele ettiğini anlattıktan sonra bunlar sizin gördükleriniz. Halkımızın gördükleri görünmeyen nice saldırıyı, görünmeyen nice badireyi atlattık dedi. Ben de bir gazeteci olarak en çok bu bölümü merak ediyorum. Erdoğan'ın diğer liderlerden farkı mücadele etti. Sadece 15 Temmuz'da darbeyi geri püskürtmedi. 27 Nisan'da muhtarayı geri çevirmedi. Aynı zamanda darbecileri yargıladı. 12 Eylül'ün paşalarını da, 28 Şubatçılarını da, 15 Temmuz darbecilerini de yargıladı. Bu noktada siyasi mücadelesine tanıklık eden birisi olarak Erdoğan'ın bir sitemine de yer vermek istiyorum. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm dedi Erdoğan. Çok vefasızlık gördüm. Çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus'un beyitleriyle. Bu halk içinde bize gülen var dedi. Başbakan yaptıkları, yıllarca bakanlık koltuğuna oturttukları, kendi yerine cumhurbaşkanı yaptıkları, milletvekilliği verdiklerinden Erdoğan'a ihanet edenler oldu. Onu devirmek için muhalefetle ittifak edenler çıktı. Erdoğan bunları da yaşadı. Erdoğan yola iki gömleğim var. Biri bayramlık, diğeri idamlık diye çıkmıştı. Bunu göze alarak mücadele verdi ama başardı. Çünkü cesur bir lider. Kaybetse onu Menderes gibi idam edeceklerdi. Fakat Cumhurbaşkanı şimdiye kadar bunu bir sistem olarak dile getirmemişti. Erdoğan'ın şimdi sağdan soldan klavye kahramanları AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda tesis ettiği iklimde refah ve konfor ortamında sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı diye sordu. Evet, önce Erdoğan'ın konuşması sonra bir soru. Erdoğan'ın bu sözlerinin adresi kim ya da kimlereydi? Diye soruyor Abdülkadir Selvi.
1: Son baskı.
0: Devam edelim, bir yazı daha paylaşıp ara vereceğiz. Sumut filosundaki 50 tekne durdurulmuş ve gözaltına alınmışlardı. Bu konuyla ilgili bugün Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da Nek Sosyal hesabından bir paylaşım yaptı ve gün içerisinde gelebileceklerini, daha doğrusu bütün kurumlar vasıtasıyla devreye girdiklerini ve onları bir an evvel getirmek için harekete geçtiklerini söylemişti. Şimdi bu Sumut gitmek kalmak ve durduğun yer başlığıyla Yeni Şafak gazetesinden Ersin Çelik de bugün köşesinde bu konuyu işlemiş. Biliyorsunuz daha önceki Sumut filosunda da yer alan gazetecilerden birisiydi Ersin Çelik. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle uzak kaldığım yazılara Sumut filosundaki aktivistlerimiz bir kez daha kaçırılınca yeniden başlamam gerekti. Bu arada boyun fıtığı ameliyatı oldum. Öncesi hayli ağırlı geçti. Yeşil, kırmızı reçeteli ilaçlar, iğneler. Tek çözüm cerrahi.

operasyonda kurtuldum şükürler olsun. Sol kolum ve parmaklarım henüz ritmini bulmasa da bu yazıyı yazabilecek ferahlıktayım. Sumut filosu ikinci kez yola çıktığında gitmek mi zor yoksa kalmak mı sorusu gelip bana da çarpmıştı. İlk filoda gitmek hem gönüllülük hem de meslek icabı mecburiyetti. Ancak bu sefer de haberin tam ortasında yine meslek icabı kalmayı seçtim. Ve şimdi zorluğu tecrübe ediyorum. Üstelik ailelerle dertleşmek gibi bir mesuliyetle yüklendim. Zor gerçekten, beklemek başka bir yük. Elbette Sumut'la gitmek, kaçırılmak, hapse konulmak, İsrail'e burun buruna gelmek demek. Ama o anların içinde insan ayakta tutan başka şeyler var. Cesaret, metanet, sabır. Gayet, gayret ve moral bir arada yükleniyor sanki. Şimdi kendimi annemin, eşimin, çocuklarımın, arkadaşlarımın yerine koyabildim. En zor anlar ilk saatler oluyormuş. Haber alınamayan, isimlerin teyit edilemediği, telefonların çıldırdığı saatler. Önceki gece Türk aktivistlerin ailelerinin olduğu grupta Aşdod sürecini anlattım. Limanın nasıl bir yer olduğunu, aktivistlerin bekleme alanlarına sevk edildiklerini, kayıt ve arama süreçlerini ve saatler süren belirsizliği. Benzer süreçleri 8 ay önce yaşamış biri olarak biliyorum. İlk saatler karmaşık geçse de aktivistler zamanla birbirlerini toparlıyor. Birinin morali düşünce diğeri ayağa kaldırıyor. Tecrübeli isimler yeni gelenlere neyle karşılaşacaklarını anlatıyor. Galiba en zor kısmı da bu yüzden kalanlar yaşıyor. Çünkü içeride insan neyle mücadele ettiğini görüyor. Dışarıda ise sadece ihtimallerle savaşıyorsunuz. Kalanlara bin selam olsun. Kapı gibi durmak, ben buradayım demek, Gazze mücadelesinin nöbet çizelgesine yazılmaktır. Biz gidenlere dönelim. İsrail'in belki de en anlayamadığı bu gitmeler aslında. O teknelerin nasıl bir korkulu rüyaya dönüştüğünü Akdeniz'de açık sularda 2 gün süren kovalamacada gördük. Şu net, insanlar korkarak değil bilerek gidiyor. Aşdod'u biliyorlar, hücreleri biliyorlar. Buna rağmen yine aynı teknelere biniyorlar. İşte İsrail'in hesaplayamadığı tam olarak bu. Normal şartlarda ya da İsrail'e göre korkunun sindirmesi gerekenler. Gazze söz konusu olduğunda devleşiyor. Kaçırılan her filo bir sonrakinin hazırlıklarını başlatıyor. Aktivistler geri döndükçe bir daha gidilmez çekincesi değil, bir dahaki sefere nasıl daha güçlü gidilir sorusu konuşuluyor. Belki de bu nedenle Sumut artık bir filo değil. İnsanlığın Gazze ile bütünleştiği ruh hali oldu. Limanlarda, havalanlarında, çöl yollarında birbirini bulan insanların ortak vicdanı Sumut. Baksanıza, Siyonist İsrail medyasını arkasına alarak son teknoloji savaş gemileriyle korku üretmeye çalışırken diğer tarafta sivillerin dışından tırnağından artırarak temin ettiği küçücük teknelerde Gazze'ye biraz daha yaklaşmanın hesapları yapılıyor. Bütün bu tablo bize şunu gösteriyor. İsrail artık teknelerle değil o teknelerin taşıdığı büyük anlamla savaşıyor. Çünkü Gazze bir şehir olmanın ötesine geçti ve vicdanı cesareti olan herkesi kendisine çağırıyor. Ama şu bir gerçek ki Gazze meselesinde asıl kaybedenler, çıkarlarına teslim olanlar ve korkuya teslim olup geri çekilenler olacak demiş Ersin Çelik Yeni Şafak'ta. Diyelim bir ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kısa bir aranın ardından son baskıda Semerkant Radyo'da tekrar birlikteyiz. Bu bölüme Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan yazısıyla başlayacağız. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sürpriz Şam ziyaretinden yansıyanları yazmış.

0: Şam'a gerçekleşen sürpriz ziyareti duyunca yeni bir şeyler oluyor diye düşündüm. Türk İstihbarat Başkanı'nın bir ülkeyi ziyaret etmesi başlı başına önemlidir. Ancak bu ziyaret çok kritik bir konjonktürde gerçekleşiyorsa o noktada durup üzerinde düşünmek gerekir. Düşünmekle kalmadım, perde arkasına da baktım. DH'a karşı ortak operasyon kararlılığı gibi detayları paylaşacağım. Ancak başka bazı hususlar var. Suriye'nin güven ve istikrarı Türkiye'nin ulusal güvenlik parametrelerini doğrudan etkiliyor. Bu hep böyleydi. Ancak 8 Aralık'tan sonra artık daha fazladır. Türkiye, Esed rejiminin devrilmesiyle iç güvenliğini güçlendiren, bölgesel istikrara kapı aralayan çok önemli bir mevzi kazanmıştır. Ankara bu mevziyi tahkim etmeye çalışıyor. Suriye meselesi doğrudan terörsüz Türkiye süreciyle konuşur. Burada önemli gelişmeler var. Dağılan SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu dört tümen halinde gerçekleşti. Ancak YPG tam olarak silah bırakmış değil. YPG'nin önünde fazla seçenek olmasa da örgütün silahların bir kısmını elinde tutma ve illegal şehir yapılanmasına evrilme çabası içinde olabileceğini düşünüyorum. Umarım bu yola girmezler. Bu çekinceme rağmen saha pozitif. Şam yönetiminin yaklaşımına göre entegrasyon %85 düzeyinde gerçekleşmiş durumda. Bu meselenin etkilediği ikinci alan Kuzey Irak. Barzani yönetiminin SDG'yi silah bırakmadan entegre olması için teşvik ettiğini, bunun Ankara'da rahatsızlık yarattığını daha önce yazmıştık. Bölgede Kürtlerin liderliği, rolü isteyen Mesut Barzani iki katmanlı strateji izliyordu. PKK'nın Kuzey Irak'taki varlığının ortadan kaldırılmasını, örgüt kendisine de tehdit olduğu için destekliyor. Bir yandan da SDG'nin Suriye'de varlığını sürdürmesini teşvik ederek nüfuzunu genişletmeye çalışıyordu. Ancak bekledikleri gibi olmadı. Terörsüz Türkiye süreci Suriye türbülansını absorbe etti. Şu an Barzani'ye yakın bazı isimlerin YPG'li Mazlum Abdi'yi fazla Türkiye'ci olmakla suçladıkları görülüyor. İsrail bağlamı stratejiktir. Bölgede hegemon olmak istiyorlar. Türkiye'nin kazandığı mevzinin farkındalar. Ankara'yı engelleme ve Suriye'yi zayıflatma hamlelerine devam ediyorlar. Şu an önceliği İran ve Lübnan'daki gelişmeler olduğu için pek fark edilmiyor. Ama son bir haftada Süveyda'daki illegal girişimlerini yoğunlaştırdılar. Sürekli gir çık yaparak Şam'ın egemenliğini ihlal ediyorlar. Son tahlilde İsrail'in hedefinin Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde Golan-Süveyda hattını birleştirerek topraklarını genişletmek olduğu biliniyor. Lübnan'da istediğini elde ederse Süveyda'da silahlandırdığı gruplar üzerinden bir ayaklanma çıkarma arayışına girmesi de sürpriz olmayacak, diyor Yahya Bostan Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Geçelim Milliyet gazetesinden Tunca Bengi'nin yazısına. Dünya giderek küçülüyor onlar için, demiş. İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında daha önce savaş suçları gerekçesiyle yakalama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu kez katiller kabinesinden başka isimlerin de aralarında bulunduğu 5 Siyon Nazi için daha yakalama kararı çıkardığına dönük haberler var. Uluslararası Ceza Mahkemesi çevrelerinde Siyonazi bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich hakkında hazırlanan dosyaların uzun süredir gündemde olduğu biliniyor. Siyonazi, diğer kasap Smotrich'te işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Han el-Ahmar köyünde yaşayan Filistinli Bedeviler için derhal sürgün emri imzalayacağını duyurdu. Yetmedi, ben boyun eğen bir Yahudi değilim zırvalıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de tehdit ederek Başbakan, Savunma Bakanı ve Maliye Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmak bir savaş ilanıdır ve bir savaş ilanı karşısında biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz sözleriyle dünyaya posta koyuyor bir de. Aynı kepazelikler Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararın kesinleşmesi öncesinde de yaşanmıştı malum. Hatta Birleşmiş Milletler raportörleri ABD ve İsrail'den tutuklama kararını engellemek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkililerine ve aile üyelerine yönelik misilleme tehditleri geldiğini duyurdu dünyaya. Bunlar da katiller hakkında verilen kararların ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu fazlasıyla gösteriyor. Çünkü sıkıntı, küresel güç ABD'nin gölgesinde şımaran hastalıklı bir ideolojinin sapkın kafaların yargılanması, tutuklanmasına Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin cesaret edip edemeyeceği konusuydu. Dolayısıyla bu kararlar hala bir hukukun var olduğunu gösteren emare açısından dünyaya umut olduğu oluyor en azından. Hepsi dünya halkları vicdanında kalemi çoktan kırılan katiller zira. Ortada bu kadar net kararlar, tespitler varken dünya ülkelerinden ne beklenir? Arkadaş yetti artık deyip İsrail'e, Netanyahu'ya, Siyonazi bakanlarına

0: istediğini bildirmek, yaptırım uygulamak. Normalde 8,5 milyarlık koca dünya bir avuç katile, caniye dur diyemez mi? Der ama ABD'nin başını çektiği, güçlünün haklı olduğu mevcut sistemde kimse demiyor diyemiyor. Bundan cesaretlenen İsrail'de Gazze ve Batı Şeria'da katliama devam ediyor. Gazze'ye ilaç, gıda girişine izin vermiyor. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda savaş gemileriyle saldırıyor. Aktivistlere işkence, kötü muamele yapıyor. Bu alçaklıklarını da sosyal medyada paylaşıyor utanmadan. Katiller kabinesi öyle şuursuz haldeki İsrail'e yönelik dünyanın her köşesinde sokaklara yansıyan öfkeyi, nefreti, spor, sanat, akademik çevrelerden gelen tepkileri görmüyor ya da görmek istemiyor. Filistin halkına duyulan sempati ve artan desteğe de asla tahammülleri yok. Onları da tehdit ediyorlar fütursuzca. Daha yeni İsrail Savunma Bakanı Katz, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıyan Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı hedef aldı. İsrail'e karşı nefreti kışkırttığı saçmalığıyla Barcelona kulübüne ayar vermeye kalktı. İsrail'in katılımına tepki gösteren 5 ülkenin boykot ettiği 2026 Eurovision şarkı yarışmasının finalinde İsrail temsilcisi şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarıyla protesto etti. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Calamart, İsrail'in sahnede olduğu anlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devam eden soykırım, yasa dışı işgal ve apartheid varken Eurovision'da İsrail için bir sahne olmamalı ifadelerine yer verdi. İzleyici oylarının açıklandığı sırada da İsrail yuhalandı. İspanya Devlet Televizyonu RTV, İsrail'in katılmasından dolayı protesto edip bu yıl katılmadığı Eurovision 2026'nın başlangıcıyla eş zamanlı olarak Filistin için barış ve adalet çağrısında bulundu. Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT ise Avrupa Yayın Birliği Eurovision şarkı yarışmasına katılım politikalarına ilişkin tutumunu değiştirmemesi halinde gelecek yıl yarışmaya sanatçı göndermeme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararlarının gölgesine devam eden yarışmanın izlenme sayılarında düşüş yaşandı. Yani katil Netanyahu ve Siyonazi kabinesi hastalıklı kafaları yaptıklarıyla alenen antisemitizmi körüklüyorlar. Ülkeleri İsrail'in uluslararası algısı yerlerde sürünüyor. Son iki yıllık süreçte yalnızlaşan ve izole olan bir İsrail var, diyor Tunca Bengin Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Ve terörsüz Türkiye konusu. Yeni Şafak'tan Turgay Yerlikaya diyor ki, bir önceki yazımda terörsüz Türkiye'nin akıbetine dair dillendirilen senaryolarla ilgili bir tartışma yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan dönüşündeki kararlılık vurgusunun zamanlamasına dikkat çekmiştim. Eş zamanlı olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı programlarda konuya dair yaptığı açıklamalar yeni bir takım gelişmelerin olabileceği izlenimini vermişti. Suriye'nin devrim sonrası koşulları ve İran savaşındaki olası risk ve tehditlerin sürece etki etme ihtimali, sahada henüz teyit ve tescil sürecine dair somut bir gelişmenin yaşanmamış olması süreçle ilgili soru işaretlerini arttırmıştı. Fakat devletin zirvesinden yapılan kararlılık vurgusunun ardından Devlet Bahçeli'nin yine somut bir öneriyle kamuoyu karşısına çıkması sürecin yeni gelişmelere gebe olabileceği beklentisini de artırmış durumda. Peki Bahçeli'nin bu önerisi sürecin geleceği açısından ne anlam ifade ediyor? Bahçeli'nin önerisi ve Cumhur İttifakı'nın yeni dönemdeki tutumuna geçmeden önce bu öneriyle sürecin yeni koşullara entegre olabilecek şekilde güncellendiğini söylememiz gerekiyor. Güncellemeden kasıt, var olan yol haritasının önemli bir fonksiyon icra etmesine rağmen silah bırakma, teyit ve yasal düzenleme gibi bir takım başlıklarda tıkanma yaşandığı ve birbirine bağlı olan bu başlıkların ancak yol haritasının güncellenmesiyle aşılabileceğidir. Peki Bahçeli'nin buradaki önerisi gerçekten de var olan tıkanmayı aşabilecek düzeyde bir güncelleme midir? Bahçeli'nin uzunca bir süredir Öcalan'ın statüsüne ilişkin ortaya koyduğu öneri, arka planda örgütü yeni bir istikrarsızlık aracı olarak kullanmak isteyenlerle, örgütü fesihe zorlayan, koşulları içselleştirmekte zorlanan örgüt yöneticilerini hedef almakta. Her ne kadar Öcalan 27 Şubat tarihli deklarasyonuyla örgütün feshedildiğini açıklasa da Öcalan'ın koşulları üzerinden onun örgüt üzerinde söz sahibi olamayacağı tezini işleyenler de söz konusu. Bahçeli'nin yeni bir komisyon ihdas edilmesi ve sürecin devletin ilgili organları tarafından takip edilmesi gerektiği yönündeki önerisi de sahadaki teyit ve tescil sürecinin bütün boyutlarıyla takip edilmesini savunmakta.

0: Geçtiğimiz günlerde Mehmet Uçum'un geçiş hukukunu da içeren kapsamlı makalesi bundan sonraki yasal bağlamda takip edilecek izleyi de ortaya koyuyor. Mehmet Uçum'un yazısının başlığından da anlaşılacağı üzere sürecin farklı aşamaları kat edilmiş ve son aşamaya gelinmiştir. Geçiş süreci olarak da kavramsallaştırılan bu dönem sistematik biçimde bugüne kadar nelerin yapıldığı ve son aşamaya nasıl gelindiğini de göstermektedir. Gelinen noktada sürecin başarılı biçimde nihayete erdirilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması hiç kuşkusuz en önemli başlık. Fakat bu denli somut adımların atılabileceği beklentisi üzerinden Öcalan'a yeni bir statü önerisiyle genişleyen tartışma, kamusal düzlemde nasıl ele alınacak ve terörsüz Türkiye'nin geniş kitleler tarafından kabulü nasıl sağlanacak? Bu denli kritik bir sürecin bugüne kadarki kısmı ile ilgili önemli adımlar atıldı ve ciddi bir mesafe kat edildi, diyor Turgay Yerlikaya bugün Yeni Şafak'ta yer verdiği yazısında.
1: Son baskı.
0: Geçelim Sabah gazetesinden Yavuz Donat'ın yazısına. Yavuz Donat malum haliniz modern zamanların seyyahı. Geçtiğimiz hafta Berlin'deydi. Sonrasında Kıbrıs'a geçti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Dün de oradan yazmıştı. Bugün de izlenimlerini Lefkoşa'dan paylaşmış. Şöyle diyor: İplikler pazara çıkarken. Lefkoşa'dayız. Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı. Cemil Çiçek'le birlikte ziyaret ettik. Uzun bir sohbet. Üstel dedi ki anavatan Türkiye ile el eleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı er geç sonuç verecek ve dünya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak. Cemil Çiçek bundan hiç şüpheniz olmasın diye konuştu. Savaş pek çok ülkenin ipliğini pazara çıkardı. Önünde sonunda dünya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak. Yeter ki Türkiye ve Kıbrıs'taki içimizdeki birlikteliği koruyalım, güçlü olalım. Türkiye'nin Filistin hassasiyeti, Gazze'deki insanlık dramına tepkisi neyse, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hassasiyeti ve tepkisi de öyle. Lefkoşa'da, Girne'de, Gazi Magusa'da pek çok yerde dalgalanan Filistin bayrakları bunun en somut göstergesi. Bu konu açılınca Başbakanı Ünal Üstel dedi ki, Başbakanlık yaptığım süreçte Rusya-Ukrayna savaşı oldu. İsrail-Filistin savaşı oldu. Dünya seyretti. Gazze'de yaşanan soykırım, nerede Birleşmiş Milletler? Sadece seyirci. Ama Türkiye her zaman mazlumun yanında durdu. Filistin'in yanında oldu. Başbakan Ünal Üstel'in makam odasının duvarlarında iki fotoğraf var. Oturduğu koltuğun arkasında Atatürk. Tam karşısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlet kurumlarında, havalarında aynı fotoğraflar. Cemil Çiçek bir zamanlar Kuzey Kıbrıs'ı komşu kapısı yapmıştı. Hükümetin Kuzey Kıbrıs'la ilişkilerden sorumlu üyesiydi. Yıllarca Başbakan Ünal Üstel, desteklerinizi, emeklerinizi, katkılarınızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yaptıklarınızı unutmadık. Teşekkür ediyoruz dedi, araya girdik. Ama siz Cemil Çiçek'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yapmadınız diye espri yaptık Ünal Üstel. Bu da bizim noksanımız dedi. Yerden göğe kadar haklısınız, bizim ihmalimiz, kusurumuz. Hemen telafi edeceğiz. Ve söz Cemil Çiçek'te. Önemli süreçlerden geçiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örnek bir huzur ve barış ülkesi. Her gelişimde gözlüyorum. Kıbrıs gelişiyor, kalkınıyor. Bütün dünya bilsin ki gelecek günler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok daha güzel olacak. Yeşil Adanın istikbali çok parlak. Geldiğimiz andan itibaren en çok dinlediğimiz isteklerden biri doğalgaz. Başbakan Ünal Üstel de doğalgaz diye söze girince Cemil Çiçek dedi ki, Türkiye denizin altına 80 kilometre boru döşedi. Toplam isale hattının uzunluğuysa 107 kilometre. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su geliyor da doğalgaz neden gelmesin? 20 Temmuz Başbakan Ünal Üstel'e gündemini sordum. Son konuşmamızda bana devam eden işleri anlatmıştınız. Özellikle de hastaneleri. Ne durumda? Her şey rutininde yürüyor dedi. 320 yataklı Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yıl sonunda bitecek. Güzel Yurt Hastanesi bir ay sonra hizmete girecek. Karpaz Hastanesi 20 Temmuz'a, onu da yetiştirmeye çalışıyoruz. 20 Temmuz biliyorsunuz Barış ve Özgürlük Bayramı, yani Şanlı Türk Ordusu'nun 1974'te başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü. Elbette geleceğim, bakarsınız yine Cemil Bey ile birlikte geliriz dedim. Ünal Üstel bekliyoruz diye konuştu. Akşam yemeği Belle Pays Garden Otel, restoran, tarihi bir mekan, Girne manzarası ve Akdeniz ayağınızın altında. Az ileride Bella Pace Manastır. Lokanta kalabalık, boş masa yok. Duvarda fotoğraflar asılı. Atatürk'ün fotoğrafı.

0: girişte küçük bayraklar, Türk bayrağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, Yeşilada, işte böyle bir yer. Güneyde İsrail'e tepki. İsrailliler Güney Kıbrıs'a yerleşiyor. İsrail'li iş insanı Uriel Curtis Güney Kıbrıs'ta köy satın aldı. Rum medyası tepkili. Filelefteros gazetesi yazarı Alekos Mihailidis İsrail vatandaşlarının ev, iş yeri, köy almalarını sert sözlerle eleştiriyor. Yaşananlar bir işgaldir diyor. İşte bu yazıdan birkaç satır başı. Sanki 1700'lerin Kuzey Amerika'sındayız. Sanki bizler Kızılderililer'iz. Ağzımızı bile açamıyoruz. Şehirlerimizin, köylerimizin, topraklarımızın satılmasını kabul edemeyiz. İsrail'in şehir ve köylerimizdeki yatırımları kolonicilik sınırlarına ulaşmakta, hatta aşmakta. Bu şaka değil. Bir sabah uyanınca bu topraklarda yabancı olduğumuzu göreceğiz. Ormanlarımız, plajlarımız, okullarımız, kiliselerimiz, evlerimiz ve tarlalarımız olmadan yaşayacağımızı göreceğiz. Batı dişi tırnağa söküldü. Evet, veda zamanı. Ayrılırken Cemil Çiçek dedi ki, Sayın Başbakan, iç cephe gerçekten çok önemli. İç cephe tahkim edilmeli, sağlam olmalı. Görüyorsunuz, Batı'nın dişi tırnağa söküldü. Koşa koşa Türkiye'ye gelecekler. Göreceksiniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar, dedi, diyor. Evet, Yavuz Donat izlenimlerini böyle paylaşmış değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edelim. Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu yazmış. Ne diyor bakalım? Yazının başlığı şöyle: Hollywood palavralarına değil, gerçeğe bakalım. Dünya bir şeylere hazırlanıyor. Arka planda olup bitenler ekranlarda tartışılmıyor. Kapıda bekleyen devasa çatışmayı ve dönüşümü görmek için düz politik manzaraya bakmak aldatıcı olur. Tam da bu yüzden biraz geçmişe, mesela dönüp 1930'lara bakmalıyız. 1930'larda ne var? Bugünle benzerlikler kurmak için değil. Bu yanlış olur. Bir büyük savaş öncesi atmosferi nasıldır, bunu kavramak için. Hangi akademik makaleyi okusam şu türden cümlelerle karşılaşıyorum. 1920'ler ekonomik sıçramaya sahne oldu. Sonra kriz geldi. Ve hemen bütün ekonomiler modern tarihin en büyük kolektif gerileşini yaşadı. 1930'lara ABD ekonomisi 1/3 oranında küçülerek girdi. Kriz hali öylece sürdü. Dahası var. Altının ekonomilerdeki merkezi yeri gerilemeye başladı. Oysa tersi doğru bilinir. Savaşa doğru gidişin altını güçlendirdiği düşünülür ya. Yüzyıl başında göklere çıkartılan serbest ticaret doktrini çöktü. Gümrük duvarları ortaya çıktı ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri tamamen korumacı bir ekonomiye geçti. 1933'te dünya ticaretini yeniden genişletme hedefiyle Londra'da toplanan Dünya İktisat Konferansı hiçbir anlaşma üretemeden bir bakıma fiyaskoyla sonuçlandı. Bankalara batıyor, devalüasyonlar yapılıyordu. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde birden 15 milyon işsiz ortaya çıkmıştı. Hep vurguluyorum, Hollywood savaş sonrası hepimizi bir palavraya inandırdı. Mussolini ve Hitler ortaya çıkmış da hür dünyanın lideri Amerika Birleşik Devletleri buna sert tepki göstermiş diye. Efendim, bunlar yalan. Filmler 1930'ların ikinci yarısında bile 300 Amerikan şirketinin Almanya'da varlıklarını sürdürdüğünü, Alman çelik ve otomotiv sanayinin tamamen Amerikan işbirliğiyle çalıştığını anlatır mı? Asla. En okumuşumuza bile Amerika Birleşik Devletleri'nin başından beri Nazizme karşı olduğu fikrinin yerleştirilmiş olması vahimdir. Oysa Avrupa'yı Sovyetlerle baş başa bıraktı, Amerika Birleşik Devletleri ve savaşa gerçekten girdiği 1944'e kadar da bekledi. O arada da ekonomisini toparladı, dünyanın en büyük gücü olacak kadar. Bunu aklımızda tutalım, sonrasını sonra yine konuşacağız, diyor Haşmet Babaoğlu sabahta. Diyelim ve veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.